Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayıbımızın memleketlik 1. May emgek meydanlığı erişkici Hemra Gül Abdül bilen tanışımız. Hemra Gül Abdül, Maralbaşı nahiyesi, Tomun yasasının başlığı. Abdülüm rayon kurulgalıqının 70 yıllıkını təbirlikleş paliyeti yığınının nəx meydanında mivası körsüdülüşü, ya ki alaqıdar xəbərlərini körgəllərinin onun bulğun təsiratı çoğur. O dəl ammağı vəkil bulub sözlügən iki adamdan biri. Yakında Hemra Gül memleketlik 1. May emgek medalığı erişti.

erişti. O ilgari mamlakat bo'yicha munavvar o'qituvchi, avtonom rayon bo'yicha munavvar yeza o'qituvchisi, o'qitish orqali odam tarbiyalash ulgisi qatorliq sharaflarga erishgan. 2025 yili 9 ayning 25 kuni avtonom rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash yig'ini Shenjan xalq saroyida dag'dag'liq o'tkazildi. Hamra Gül söz qilish munbarida oturup, öz beşinin ötküzgen Janubiy Şinjandagi asosiy qatlam yesli ma'rifining taraqqiyoti ve yurtdagi g'oya sor o'zgarishlarni sözledi. Hamra Gülning tolib taşqan kuch quvvatga tolgan samimiy bayonidan naq maydonidagi barliq kishi naydi ta'sirlandi ve qizg'in olqish yangratdi. 5-janing 1-chi kundagi ziyoratda Hamra Gül bilan tanishirganlarning hammasi uning Bunchi ko'p shon-sharafga erishishidagi sabab uning yasli ma'rifiga bo'lgan intilishini aniq aks ettirib berdi deyishdi. Hamragul ilgari boshlang'ich maktab o'qituvchisi bo'lgan. 2009 yili ish o'rnini almashtirib, Marolbeshi nahiyasi Davlatbog' yezilik yaslining boshlig'i bo'lgan. U chaqda Davlatbog' yezilik yaslining sharoiti intayin nachar edi. Yasli o'rni ariyat elib ishlatilgan. Faqat bir necha vaqtliq vakaltdan dars o'tkuchi o'qituvchi bor bo'lib, o'qitish qurollarini ayt kamchiligi. Hamra Gül ayni chaqda yezimu, noyamu, texi namratlıqdan qutulmagachqa qiyinchilik borligini bilardi. Ammo u kutish, tayini bilish, talab qilishning o'rniga o'qituvchilarni boshlab o'zi qo'l selib maktab qurdi. Yasining muhitini a'lolashtirish, go'zallashtirish jarayonida o'qituvchilar Davlatbog' yasining aloydiligi birlashtirib, tomlarga rasm chizib, sinflarni bezadi. Har kuni tong yorimasdanlar yasiga kelib navbatlashib rasm chizdi. Hamra Gül mundoq dedi: "Tomning o'zgichiligini ko'rib biz nihoyat xushal bo'ldik. Faqat bolalar yaxshi ko'rsalar, har qancha yerib kessam ham arziydi." Yasi qurish bilan bir vaqtda Hamra Gül yana tirishib o'g'inishga da'vat qilishni o'ttir qo'ydi. Chunki o'jaqda ba'zi ota-onalar bolalar ma'rifiga ahamiyat bermagachga, bolalar yasli kirish yechig'i yetganda yasli kiralmay, dastlabki ma'rifning xalqiliq mazgilini qo'ldan berib qo'yadi. Hamra Gül doim motosiklet minib, uyma-uy kirib o'g'inishga da'vat qilib, yasli ma'rifidagi xalqqa naf yetkazish siyosatini tanishtirib, ota-onalarni yasli xarajati masalasining ansirmaydigan qildi. Bazı ata-anlarının ballarının yesliğinde yaxşı tamak yeyilmesliğinden, oqutuvchilarının halidin yaxşı haber alalmasliğinden ansirgenlikini körüp, onların yesliği gelip ekskursiya qilishga teklif qildi. Hem de qayt-qayt tanıştırıp, bizden üstülümüz yeni, yutkan köpümüz yumuşak, çüştü yana ısıq tamak yeydi, dedi. Samimi sözle ata-anlarını təsirlendirdi. Bunun bilen teximi köpbala yesliği kirip, yesliği marıpını qubul qildi. Shinjang 2017 yili yez bozor yasli qurilish turini yo'l qo'ydi. Davlatbog' yezlik yasli 2 qavatli kichik bino selib, yezidagi eng chiroyli qurilishga aylandi. O'qish yoshiga to'shmagan ballarning yasli kirish nisbati zo'r darajada oshdi. Hamra Gül yangi yasli ko'chib kirgan shu kundagi manzara xilimi esimda. Bolalar kovchik maydonida dumilishib o'ynashdi. O'qituvchilar yangi ko'p vositalik oq doskini qayta-qayta silab ketdi. Bəzi ata-anılar işik aldıda uzaq içi durub, yesli içinin gözünü özəlmidi, dedi. Hamra Gülnin qəlbidə yeslidiki balılar həmidən muyum. O, hər günü səhərdə yesli işik aldıda igilib durub, hər bir balı bilən qol ilişib, qıçaqlaşıb görüşüdü. Onun təbəssümü xuddi səhərdəki quyaş nurğa oxşaş, hər bir səbi qəlbini illətidu. 2019 yili Hamra Gül yana bir yeng vazifini üstüge aldı. Yeni Marolbeshi nahiyasi Tuğman yasisinin başlığı boldı. Bu nahiya boyunca en çok yasli idi. Aynı çağda Şinjangning yasli marifida nahiyeti zor özgürüş boldı. Xuddi Hamra Gül avtonom rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash yig'inida aytgandek, oziqlikni yaxshilash plani har bir balani har kuni mo'l Hamlik uzuqlik qimmati yuqori tamoqlarni yeyish imkoniyatiga ega qildi. Kasbiy o'qituvchilarni borgan sari ko'paydi. Yasli ma'rifining sifati borgan sari yaxshilandi. O'qish yoshidagi bolalar maktabga berib o'qiya oladigan, o'qishni yaxshi ko'radigan bo'ldi.

0: özgeçi kesiplerini ilgari sürüş, süpet ünümlü özdürüş, kırımlı aşırışta çantırıp, yeziklik məhsulatlarının süpetini əlalaşdırış ve süpet bihaterliki səviyyəsini umum yüzlük özdürüp, yeziklik məhsulatı ve yemeklik pişiklaş kəsbini bütün zincirlik tərəqqi qıldırıp, marka arqılıq yezikliğini küçəyti şərkdini çoğunqur yolga koyup, setiş bazarını sicil kenaytip, dihkan çarvıçılarının kırım səviyyəsini özdürüş. Yuqori ölçemlik etiz qurilishini tez etib, subaylıqdan tejashlik, tüjüplik, yuqori ünümlik paydalanışqa törtkö bolup, yezi igilik pen texnikisi ve jabduq terikini küçeytip, Şinjanın yezi igilikini zamanıvilashtirish asasını özüksiz puxtalash kerek. Yığında başqa işler mi muhakeme qilindi?
1: Stansımız xabari. Şinjan yaxşı emrah temisidiki, Jongo Şinjan Qırğızstan dostana hemkarlıq sözlüş yığını 5 ayının 13 günü çüştün kiyin sin şekilde ötküzülüp, iki tarafının öz ara mənpət yetküzüp əmkarlışını çoğunqırlaştırış cahitte fikir almaşdırdı. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdınım Rayonun reisi Erkin Tuniyaz sözlü şiğniği katlaştı, hem de söz kıldı. Kırgızistan'ın muavin zonlisi, Koşumça Su Baylıqı, Yezi İgiliki ve Pişiklaş Ministerliğinin ministeri Akın Bekov yığınğı katlaştı, hem de söz kıldı. Erkin Tuniyaz mındak dedi. Reis Xi Jinping ve Zongtong Japarov'nın strategiyelik yetekçiliki de Jongo-Kırgızistan münasibeti tez tereqi kıldı. İki taraf koşunlar inak dostanı ötüdüğen, gülünüşten tan bahırlındıgan taktır ortak gavdısını kol tutuşup bərpa kılıp atıdı. Jongo Komünistik Partiyası 18-ci kurultayıdan bu yan Reis Xi Jinping Şinjan hizmetine yüksek ahmiyet verip, yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idare kılış tedbirini bekitip, Şinjan'a 5 çoğun strategiyelik orum verip, Şinjan'ı ıqtisadi, ijtimai terakkiyatta dünyanın dikkatini tartkudek zor muvaffakiyetlerini kolgu keltirişki itekildi. Şinjan'ın cemiyet umumiyeti sicil muqim boldi. Jongqo milleti ortak gavdis eni kişiler kalbiga çoğunqır sındı. İqtisad ameli küçüde tarihi yükseliş amalga aşdı. Ul əslahı gün seri mükemmelleşdi. Oçıq işik bargan seri çoğun ecildi. Ekologiya muhit qoğdaş ünümü körünerlik boldı. Xalqının bəxt saadeti üzleksiz küçəydi. Şinjan tərəqqiyat ən yaxşı, özgürüş ən çoğun bolğan, ər millet ammisi ən köp ameli nəpki erişkən tarihi məzgilgi kirdi. Şinjan'ın Kırgızistan'ın yerlikleri bilen bulgan hemkarlık asası puhta, istihbalı parlak, yoşurun küçü gayet zor. İki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşini tekim yakşı ameliyleştiriş üçün Jungo Otrasya namıratlarını azaytış hemkarlık merkezi, Marip Almaştırış hemkarlık merkezi tayinip, Kırgızistan bilen namıratlarını azaytış, pen teknika, marip, ıhtsaslıklar katarlık sahelerdeki hemkarlıkını çoğunqırlaştırmız. Jongo Kırgızistan çegara portı əslahəsini özgertip, zamanıvilaştırışını birlikte alğı sürüp, porttan tamojnidin ötküzüş önümünü aşırıp, aviyasiya transportı əmkarlıqını çoğunqırlaştırıp, ademlerinin alaqsi ve mal obrotini ilgiri sürüp, öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırışının zamanıvilişi səviyyəsini yanımı östürmiz. Akın Bekov mındaq dedi. Yakın yıllardan bu yan Kırgızistan-Jongo münasibeti tez terakki kılıp, ıqtisat soda alaqsi ve almaştırış hemkarlık üzleksiz çoğunqırlaştı. Kırgızistan bu yıl müstakil bolğalıqının 35 yıllıkını tebrikleydi. Hem de 6. növetlik dünya köşmen çarvici milletler tenerket musabıqısı ötküzdü. Bu yıl yine Şanghay hemkarlık teşkilatı kurulğalıqının 25 yıllıkı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın növetçi reislikini üstüge alğan Kırgızistan, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı əza devletler başlıkları kengişinin 26. yığınını ötküzdü. Bunlar iki devletin öz ara mənpəti etküzüp hemkarlışıdaki muhim hareketlendirgüş güç. Akın Bekov, Jongo Şinjan'ın ıqtisadi, ijtimai tərəqiyyatı kolgı keltürgen muvaffaqiyetlerige yuqarı baha verdi. O Kırgızistan'ın Jongo Şinjan bilen bulgan hemkarlık istihbalı parlak. Bir belbağ bir yolunu ortak berpaqlış katarlık zor fırsatlarını çın tutup, iki tarafının katnaş ul əslahası, energiya, yezi igilik katarlık noktalık sahelerdeki ameli hemkarlıkını çoğunqırlaştırışqa sicil türtkü bulup, rayon tərəqqiyat səviyyəsini östürmiz dedi. Yığında iki taraf yezgilik məhsulatları import-eksporti, port ul əslahı kuruluşu katarlık cahitlerde çoğunqır pikir almaşdırdı. Zhang Yingchun, Zhu Lifan,

0: sport becerişte tövendik materyallarını ilip becerişinizde doğru geliyordu dedi. Sanji Memuri İşler Mülazimet Merkezi'nin Çegradın kiriş çıkış gözündeki Ahli İktidarlık Mülazimet rayonu da Shaojin AI Ahli İktidarlık Mülazimet Üskünsi Çegradın kiriş çıkış mülazimetinin samimi yol başlık otisi aylandı. Ama pekat avazlık fikir almaştırış ya ki sezimcan ekranda meşgulat kılış arkalık Çegradın kiriş çıkış genişkisini beceriş görsetmesi, gereklik materyal tizimliki ve aldın kelişiş tertibi katarlık uçurlarına tez eriş eleydiğen bulup, Çegradın kiriş çıkış kespini beceriş tekimi asallaşıp kolaylaştı. Sanji şehri ahalisi Shang Chengyi mındak dedi. İlgiri pasport becergili kelgende öçere tutturup tertipine soraydık. Azir Ahli İktidarlık Mülazimet rayonunun optimatik üskünesi de AI maşını adam nakh meydanda sualımızga cevap verdiken. Bütün ceryanda münasvetli kasplarını özümüz becereleydikemiz. Hakikaten bak kolaylaşıptı. Bugünkü günde Sanji Memuri İşler Mülazimet Merkezi'nin Çegradın kiriş çıkış gözündeki Ahli İktidarlık Mülazimet rayonu da akıl küçük öy. Shaojin AI, Çegradın kiriş çıkış hatırısını optimatik sürüştürüş maşinsi, optimatik imza koyuş, izahlaş maşinsi, iki birleşken optimatik geniş tarıkçı maşinsi kadarlık üskünler Çegradın kiriş çıkış genişkisi kesbinin bütün ceryallık ahli iktidarlık mülazimet yep kalkısını berpa kıldı. Ammini optimatik iltimas kılış, optimatik süretki tartış, optimatik imza koyuş, zahlaş, optimatik genişki ilişini bir ponki şekilde beceriş imkaniyetigi yıkıldı. Sakçılar mı tekrarlanış can kabul kılış hizmetinden azat bulup, tekimi mürekkep olgan arkuspa yötkep tekşürüp bekçi hizmetigi atlandı. Sanji şehirlik Gongan idaresi, Çegradın kiriş çıkışını başkuruş çoğun ertirtinin hizmetçisi Wang Junru mıdahtırı. Ahli iktidarlık mülazimet rayonu kuruluşunu sizil çoğunkırlaştırıp, mülazimet iktidarını üzliksiz mükemmelleştirip, bütün vakit bölüki, bütün tertip, tolu kaplıgan akıl Çegradın kiriş çıkış mülazimet sistemisini bütün küçümüz bilen berpa kılıp, Ammini tekimi yukarı ünümlük, tekimi kolaylık, tekimi illiklikli tolgan Çegradın kiriş çıkış mülazimeti bilen təmirleyimiz.
1: Stansımız muhbiri Nimgir xəbər qılıdı. 2026 yıllık qalıp taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının yardan bərgüçü suadigərlərə vivizqı tarqıtış mürazimi həm də müsabıqı kimi boyca elan qılış yığını 5-ci ayın 13-cü günü keçdə ürümçüdü ötküzülüb, müsabıqının yeni cabduqları hükümet tərəb əmkarlıq sepi qatarlıqlar elan qılındı. İlan kılış yığınıda Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısına qatnaşılan 14 komandanın müsabıq kimi toluq namayan kılındı. Müsabıqa hükümet tərəb yuqarı dərəcəlik strategiyalik əmkarlıq əmrahi Lenin, Congo təntərbiyə buyumları çəklik şirkti futbol işleri həm məktəb işleri bölümünün baş nazarəçisi Can Yü, bu növətlik müsabıqda topçılar kimiyə Şincanın hərqəsi çaylarının xas mədəniyyət amili yuqurulğalıqı. Öz meydanı, karış tərəb meydanı, koş yürüş müsabıqı tüzümü qollanılğanlığı, həm də oxşumğan müsabıqı meydanının müsabıqı ehtiyacğa masleşiş, müsabıqını körüş sezimi cəhətki pərqləndiriş ölçümge yetiş üçün müsabıqa mədəniyyət asasının yanımı namayan qılınıb, müsabıqını körüş süpdinin östürlədğanlığını tonuşdurub mındaqdırı. Her bir şehirge karıda ayrım topçılar kimi layihalıdık. Cenubi Şincan, Şimali Şincan, Şerqi Şincan'daki barlıq şehirlerinin amillerini bununla yuğurduk. Lenin şirketimizin yukarı pen teknikalıq məsulatlarına birleştirilgen, yurt amili yuğurulgan 14 şehirinin 14 yürüş topçılar kimini müsabıqı meydandaki en roşan nam kartısıga aylandırımız. Faaliyet meydanı da yine bu kitimki Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısıdaki her dərəcəlik hükümet tərəb əmkarlıq əmrahları, yardan bərgüçü sodigərlər, müsabıqda işlətilədiğən top qatarlıqlar elan qılındı. İgilinişçe bu növətlik Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının tüncü növətlik 6 meydan müsabıqısının beliti setilib olğan. Növətdə 2-ci növətlik müsabıqının beltini aldın setiş başlanğan. 2026 yıllık qalıp taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı təşkili komiteti müsabıqə meydan saray bölümünün muavin başlığı Yingjun mındaqdırı. Müsabıqə 5-ci ayın 16-cı günü saat 21-də Olimpik Təntərbiyə Mərkəzdə rəsmi başlanıdı. Şincan sırtdakı texmu köp dostlarının Şincanğa kelib səylı sayahat qilishini, şunlaqla Şincanın top müsabıqısını körüşünü qarşı alımız.

0: Yes, well, I'll try Yashimov.
1: Yashimov.
0: I'm looking at the end there.
2: Мақұл болды.
1: Мақұл, мақұл болды. Рахмет жұмы. Бұл қалтемнің ұшыры қарсақ ғынан дауылы қойшылын іште машалай көп лекен алайды. Тосы шоқ, тәпті жұмы. Құлжыд азырақ яз болды. Я, құлжыд еолла азырақ ду болды деген кепке. Азырақ тосылды деме ішке шел кетчен еңілік кәртіпті де.
2: Шекенші айланма. Жәніпті шымалға мечмен кәйті еолла раван кән. Қиырышқы баштығар ясәтшілер яқшыр отамсілер деп Шерәлі ұшыр еоллапты. Атош нұрлық жолдарда машиналар көп жүріш раван деген ұшырын ибоат жағатып тұ.
1: Махмұтжанның ұшыры қарсақ Дондалиян ғарбі көтісі бәк тосылып кетті деп ұшыр беріпті. Мәмтелі әпендім Әлнәп сарайынан алды қарш тіреп. Әлнәп сарайынан алды раван қарш тіреп таптымы бұлай көп тосылыш ба.
2: Сәуірден.
3: Көкі жетімен бәке
2: қау.
1: Мақыл болды.
2: Болды, мақыл. Қойжан жоңшын тарапыларды еолларды машиналар азырақ жық кәдіге ауыштырын микрая әвәтіпті.
1: Қасқа пайнап елді аптымы бұлла көп, лекен тосылыш жоқ деген ауыштырыны білал тұр такси әвәтіпті. Қуалин көрікіні ұстықыл яраван деген ауыштырыны сайфа әвәтіпті.
2: Болды, мақыл. Андын шекрет.
4: Балам жақылымыздың қақат жақылмадым.
2: Аман бір күн жақылды. Дәй бір аң күнде. Жақылды. Чоқым қатнышты. Мұш балаға башта қатнышты. Бірлі қатнышпен күнде қатнышты. Бір қатнышыңа программымызға сіз ма?
1: Сіндей ме? Дадыңыз ашында жақы ғызмайлам, шеке ғыз жақы басыңыз. Не болды? Не болды? Хыжылу отқан ер яқы жанайлы. Хыжылу дүкен бір қысым балыға.
2: Қақытылам өгәлісіңіз текім дадыл жоңылсыз. Мүші радио қатыншып бә?
1: Дұғыра, жанлық аш кімгіліз қақылалайдыған, айты жанлық ойлығын дейәлайдыған, ашында қоп жоңылсыз.
2: Гүлі.
1: Мақұл болды, рахмет жұмы.
2: Көмуда бүгін хава интай яқшы. Базар ішіден сағанғы маңған елда машинала көп. Лекен тосылыш жоқ. Шопыр доса алдырмай, дикат қымаға сілер деген өпчен ойқаш депсім қойған ұлтшымыз әбәтіпті.
1: Мехрайны ұшыры қырса құйжан жоңшен тәрәпләдік елада машинала азырақ шық деп ұшыр беріпті. Рахмет сізге. Жұма абыла жан шында тәқа зау кеттім мәнді.
2: Болды, рахмет. Абдуримка.
1: Мақұл болды.
5: 174, Риясак Шопыр Достан Яшымсан, Ушиган Хызар, Ушан Гүлбақ, Сәкелік Онлайн Хәрдіш Қанақты Оны Қосыр, Қозыры Қайры. Онайлықтан Көт Сағатын, Лейші Юлей Қызын, Қарбазар Төлей Қызын, Тарасмандым, Елдістен, Машины Көбірек. Ама сатыр үшін.
2: Болды.
1: Мақұл болды, рахмет.
6: Салам болшыр, Жанар үшін ғыз яқшымсыла. Қақтарымыз қабырдасын. Шығарлық жекерімінгі қашланғышынан қалды түйірліда. Машина әмікіп, азырық тұрсышта.
2: Мұны машинам тұрсын, жаны оның бұрын еллап керіңді. Бұқат жәмпек. Обризот 8-4-9-0-1-42. Әміне.
1: Рәңайына ұшығыры қырсақ, ойет үстін саймачаң тұрап қырап маған еліністі машиналады, елілады машиналы азырақ көп тәпті. Андыр шыңлилу дабыза тұрап қырап маған еліністі мұ чырақ таптымы бұлла сәл көпірәк деген ұшырыланы еліладды. Рәхмет сізге Рәңайы.
2: Тияншан балтысы алды дүкі еліламы қош еліністі еліла раван кәді ғафчырының нұр әвәтіпті. Рәхмет Onda yine Yerşar yapışıyoruz.
7: Uçurcan Boğa, yakışmışsınız. Ben isimimi bağımım, ben mektep geldim.
2: İsim de var, devamlı katlaşmayı da hamburg ettiniz o siz.
1: Vay bu Uçurcan Boğa'nız nevrelerini unutup kalıdı.
2: Nevre? Nevre oldu, vakti pensiyeye çıktım. Açlar, gerek kesip. Galibiyet yolları, Dabaza tarafı karapmanga yolun işte maşallah biraz köpürekti. Uçurcan Rena'ya verdi.
1: Yaxşı mövküləri, mənmə koç aylan qaş anlavadı mən, dəb Abdurrahman son kiçimi hazır koç aylan etib də, hazır etdi gəndə.
2: Koruldu yolu şürəmə, korulunun ki, şəhər işçi ərqaysı yollar avankən, tosluş yox, bugün hava tutuq, dəb uçur yollab, koruldu hava tutuq.
1: Maqol, qumudu bugün hava intayın yaxşı, baza içirin sağanqa manğan yoldu maşınlar köpləyikən, tosluş yox, şöpür dosa aldırmayı dikkat qımasilə, digən uçuruna akaş əvətib də, rəhmətsiz gəcəm. Яншан ғойларының алдыдыке еліламы азырча раван кән қош елін іште деген ұшырдың Нұрыстам. Әбәтіпті Нұрыстам, сізгіме рахмет.
2: Рахмет.
1: Қашқа ғарби елі, Қашқа ғарби дияр елуда 9-ақ еліншіне машинала бәк жеқ дейді жұмы. Мұса жанның ұшыры қырсақ, шынында Янзжан елдір қош елін іште шында раван, Қызылтақ айламылырмы шында раван.
2: Бейджин әлу.
1: Радио
2: дейік тұтып қағанды. Болду макул.
1: Niyaz efendimden uçuyoruz arkadaşlar. 5. körükten başlayıp sağ yolu Honsan aylanmakça hazır şunun da araban. Honsan bakışına Udulsa'dan başlayıp sağ yolu maşallah. Cıkken. Neydi? Rahmet.
2: Dılmurat efendim. Ya
8: ben yaptım o yolu. Yaşma. Örüm çıkıyıp kurusuna çıkmak şöyle. Şımaldın, cemittin beni. Hallo. Gördüğüm kişi hızdın kişi. Şimdiden kalacağım ben bankayı körük kanıtmandım. Oldu maçın pek köpe.
2: Ya makul buldu.
1: Makul buldu rahmet. Bu Eysa Can köz doktorumda resim tatıplam evet bu iske yakmaydıgan bu aldınız o. Kemsiz o git barsız o.
2: Xuanxa yollar koşlanıyor yollar avan ki diye uçan ildan ed baba evet. To Sanfango otur yolları koşlanıyor yollar avan diye uçan şamu mu evet to. Nurdan buru çorak anlayın. Ne oldu
9: Nur. Raba karşı taraf belka karatmanga yarısına çekip tutsa şakir olur
2: akın. Bu Cevlan.
9: Örgüz yaptırırtık yol süreyi ağzımı kayıyan canı büyüdü mü şu işin o yolu hızlı maçlıyor. Mancı kadar seyrek yamazsa ama hızlı tırakta tep gittiler.
2: Oldu. Şivay Khan'ın ki yolla, yol ahvalı kanda da bir depegen bu sanıldaydı. Garbi aylamının yol ahvalı.
1: Şahı yövendin dabıza taraf karap mangan yolun işte yolla bek tutsak diye uçurun. Ablikimce eve tuttu. Huanhı yolu koyuş yolun işte ravan diye uçurun. İlda neydi baba eve tuttu he?
2: Zühre uçurun.
1: Rahmet.
2: He, oy Zühre Hanım, ağzını
9: al. Öyle yüz yaptırı diyor, yol diyor ama vişin gülüm şu konuşan gel. Götesen karıp almışlar, havalı lakin konuşan gelin ağzı, vişin konuşan kaçışsa. Ben şu yamacı kadar süret yamaz öğretler.
1: Makul buldu, rahmet.
2: He, oy uçurca
1: bu sen gül. Toz he, kemik kapta. Faltına uçurak arsak bana. Ama yol sorap diken size, garip aylamının ahvalını sorap diken. Kana kayısı anlıkıştırmış mı? Garip aylamın tarafı kitu atısla, uçur bir üretken bulsanla he. Şuna da Mihva koysa yaman tosulup gidip de ama yolla tez rap pisse bana bir mansak bol diye de ma o
2: fite, nadir. Fite.
1: Son diyen şuna uçur yollap da.
2: Koruldu yol haberi korla niftkemiye yolu yolla ravan. Yağmur yağıtı da korulda. Sırtta sırt çıkalla kelinarak kenala. Korulda yağmur yağıtı da dedi makul alımca rahmet.
1: Hayır canına uçura karsak maytağdım yağmur yağıtı da dedi. Cuma hava sel soğuk maytağdım yağmur bağı de. Bugün ürümçüdüm yağmur bağı mı de. Ürümçüdü yağmur bağı bugün. Azraq yağmur yağıp keyin ötkünçe yağmur yağıp degendek 6'dan 12 Celsius gradusqça bugün sel çapan kiyib alsanglar bulut ke sirtqa seteşanlarga.
2: Yaxşı siz. Duka aşqaş anlatdım.
1: Voy məs duka şetke şanlatdım el dep anlatdım jumu?
2: Nədə duka aşqaş anlatdım
1: dedi. Ha, şnə deyib də sizdən toğra.
2: Atış deyən şey yollar qoşlanıyor yollar ravan ke ibadət. Mənim toğra emas, o toğaşdaq dedi.
1: Ha, şnə toğra sizdən dedim bu şoğan.
2: Sizdən toğra deyiləndə gəp, nimildisən sənin rəs bol deyib, səndən təgəşməyəm deyən gəp bu.
1: Ya sizdən deyiniz toğra deyən gəp bu bəzdə.
2: Onda gəp emas.
1: Siz nimiş onda xata düşünürsüz?
2: Siz onda məqsəd deyib gəp tutsunuz
1: gəp. Xata düşünürsüz ki. Hava
2: in,
1: Qulcu dərya körük yollar şunda ravan, hava in tayin güzel deyib. Mami, güzel dünya şunda uçur bir yerib. Yox, şlan talaşmağa?
2: Oy, yox şəməs mən mühim məsələ mə
1: qızıqmısınız? Mə yol uçur şunda cıq dursa.
2: Saybotanınki aldı mə çançı yoldan nanxu beyli o qarap mağa yolun işdə maşallah şunda köp. Tosluş iğir karşı tarafın ravan kerege uçurunun bu kalçama evet tuttu. Rahmet bu kalçam.
1: Makul buldu.
2: Abdurim efendim.
9: Bir yedirip et onu bir yolu kaybırı. Şahay kılma uyuncu uyu. Uyuncu uyu. Fahay yıldır her şey kırı
2: var. Oldu makul.
1: Makul buldu. Rahmet de.
2: Cübo ketip gelip karanalda şu. Bizim hazır karsak şu açtak ketip gelip. Birdim kaltıp da bu. Kumuduk kaldı. Çönü gün başta kovan. Benim yolçum künde işkı bağıtça silahın programını anlımızda unumaydıgan bu kaldı. Maşına çıkıp da soraydı. Çıkmaydıgan tez koyuna dep. Hee, radyon tez koyuna dep. Yakışıptı o. Kandak sizge, kandak kandı. Siz azı bir kıl kapal dep siz bu gep ne. Yol için maşına çıkıp da işte silahın anlaydan kal diye dep.
1: Yak pek hopum emez ko, kıl omdan
2: duman. Ama kıl sizden rahatsız.
1: Yol dışı maşına çıkıp duruyor. Karanla silahın programını onaydıgan bu kaldı karanla. Maşına çıkıdı, radyonu kuya dep laşında deydu dep. Bana bir telepuz intonasyadı digen bulsucu navadı kerek.
2: Onda ne miydi? Onda dedi. Bu kızlarla çıkın maşı radyonu açmaya oturmağın ne mi çıkıp çı? Mesela yüz baldır çıkıpken o. Ya maşın radyonu açmaya oturmağın o. Yol dışı çıkıp duruyor. Çıkmap da kuya dep deydi ki eskertip deydi ki. Demek bir yer bir mesele var.
1: Demek Özden anca anlığız yok, aşı yoldaşım anlaydı deyip sen bunda bir şıkırva demek için mi siz?
2: Maçta oyuldum şıkırı.
1: Yok, ben hiç onda emez. Kulca Cansu yolları şunun heravan diyen uçurunda nezife evet tuttu. Andın Sanfango Şimal yolu, Canoptin Şimal'a maşallah köpere karşı yönlü yollar. Ravan diyen uçurunda ildan edi baba evet tuttu. Rahmetsiz
2: geçim. Sağır bulbulum deydim, et diyen de Sertem Kuroren Kalı Göşü Gür Hansı Kırıp. Karanla bana. Sertem Kuroren Kalı Göşü Gürsü İççivatı Mən deyip. Yaşınız 60 kırıp kaldı. Bu buludu hem de Lekin degan sahrda 60 yosh kirganlarning ichida chartam berib yugurishni qallarni ayt ozgu
1: deydi. Bu shu vaqtda, asosan uyda aytgan choy ichib, mundaqchi.
2: Yuriydi.
1: Qilatdi ham deysiz
2: bu. Bo'pti, kunib qolgan bo'lsangiz, batsingiz bo'ldi, basim muvaffaq bo'lganda ekan. Bizni ma'avolik Shinjangdik eng isiltamizda shurishlik faoliyatimiz qatnashgan, sartam ko'raman.
1: Shuni ola Abbas olim muallimni uchur yo'llabdi bugun sanjiq mangan sayat qig'lima u. Chunki yo'q qig'li mangan to'q. Ey, yomg'ir yig'ib qas toz qizmam nima sayatimiz bugun sanjiq basaq. Yomg'ir yig'gas qanday oldi u sayat? Yomg'irda yuramdimiz deb. Yomg'ir baka sanjidimi? Qanday oldi ekan endi? Shunami?
2: E, shu.
1: Qadabiyonning uchib qarsaq Dongjan yo'li janob shimol yo'nalishida Changbei Zhugando kesgan ig'iz mashallah intayin ko'p ek to'silib ketdi deydi. Ha, rahmat.
2: Nimacha?
10: Yaxshimisizlar, buring yetib ko'rdim. Sizlar o'shanda yaxshimisizlarmi? Dongjanda shunday ravonga yo'lma ravon. Sizlar o'shanda sizlarning ovozingizni anglaymiz deb saat 7:15 ni qachon bularga bo'lturmiz? Hayt zamonlar bir radioni anglayotganimiz uchun Әкеген бір асқақ шашылған екізі.
2: Рахмет.
10: Өзің жәнді Ақмарға айтын ұлырдың бір мүкәпәт дәлемсіз.
2: Demek ki, sizin məqsidiniz aşıqəndə, bu şəkəblərini deyişdik məqsidiniz.
1: Aldın təsirlin gidib toxtaq maqtan kəsəniz üçün, şündə təsirlin hep, bir özümüzdə kəyindik taşlap, bir boyularımızı suzub otasaq. Yoxsuzlu kəyindik məqsəd var gəlməz mi?
2: Qas qaldınız biz aldıb getkili. Aldanmayımız biz ondaq.
1: İşki biz cüm aldanmayımız hə.
2: Altay kötürüm körke, şimaldın canıbqa, müşo, şihonlu, çüşçeyğizi İğir tosluk gətdi edigən uçurun ateş makana vətibdi.
1: Nəxu, canob yoldu, maşallah köpürək, ləkən tosluş yox digən uçurun nə bəxtlikmə nə vətibdi. Cümə rəhmətsiz gəmin, şunun da aşı səhər bulbili, səhər buldi, əmə səhər bulbili. Digən aşı onluq üçümüz üçün də köyükürüb baxın, aşına xoşal yürəm dikində imə aşı, neyim qoğuz kəs, şunu qılıb qoçan, qarsan bir xil azad ərkin, aşına yürgəndə qıl, bir köyürüb baxın, deyib. Aşı radio anlaydıqan xanım qızlarının aşına bir topuva, çeyuva, tıxı, 6-cı kelin. Əgər xalsanız sizin baş çay qoşub qoysa, şu çay oynağa çıxıb görə alsanız buldu.
2: O çayını buz itəm ki, bu altdan çıxır.
1: Ayaq sətib. Kim sətib bir ölüb
11: dağa. Qadın olur şura, qaşqan. Qaynat yolları və qarın yolları hər şeyi tərəf ravana.
2: Maqul,
1: oldu. Maqul. Xınalı qoşu yolu işte maşallah köp deydi. Toğru taksi Rozjan.
2: Donzallı, canıb şimal yolun işte Çambey Cuganda. Kesişken şu yerde maşallah biraz köprəkken. Səl tostuş bak edip. Kırabiya uçur yollab da.
1: Maqul oldu.
2: Kırabiya. Ozel uşan uçurunuz.
11: Rüzgeti tört yolu sıra uçurcan. Şengül yaksın sıra.
2: Yaksın siz.
11: Yolun koşu yolun işte efendim. Kavan he. Toplak kuruş yok başına ya.
2: Maqul. Oldu. Dılmurat efendim uçurunuz.
12: Siyasetine yakışı mı yolu sıra?
2: Yakışı mı?
12: Sizden dağdanın içi dahil görüp karabmanga yönlük. Sizden sonluluk gelmeyi tıp sosyalgan peki. Tek sosyal değil mi yol?
2: He, makul buldu.
1: Şimdi ya Aycinli Muman'da uçur yollapta yakışı mı silemen hazır kanasık içi küçük buldum. Altay ara melip ananikin kitim en. Vaqtanla boz qanasıq kilib, oynab kitanla, deydi cümü, qanasıq qarğandır.
2: Tüzük yaqılı, ha? Məsiz də
1: qoyayım. Aram qaxmı, bir açılığa oxşuman başlayadı, çö, ticaret. Yəki, omuz min su açamdı.
2: O qara.
1: Bir iş qılı dikəndə?
2: Oltay aram, qanasıqa işıq düşdüm, dəxə işıq düşübdü hazır qanasıq, çö. Oltay aram elib, onun ikən qaytım edib, deydi
1: o. Aşı deydi o, şə.
2: Aşı aram aldıqa yəmək o, işıq düşdüm, deydi o,
1: Aşağı dedim ki aşına bir aşkanım o, minsum o, yak aşına bir açılığa okşaydı çoğun.
2: Çoğun bireye uğrun işlava tipte kalkara, ormal mı da vat
1: kılınca. Oltay maram olam dedi ha, o, oltu gün dağ disim o bir gap mı da.
2: Kaşka şehir ma ayır durum tırıptı manga yönün işte maşallah cıkke tosluk kılış yok ki ya diye uçurun sevirdin de baba evet.
1: Şadımanla uçurak arsak Dongfeng yolu 500 yolu ya yollara van depti. Rahmet.
2: Kaşka kağılık tövgü ceza işkinci meldin dadam Ubul Emet anam Tobi Hemdullah'a Naqş tələb qılmam mən. 3 il boldu öyrəkilərlən. Hə, görüşmədim. Sırtı işləyirəm mən hazır. Şuna dada deyilən naqşını tələb qılmam. Oğlunla İmamcandan da uçur yollabdı. Boldu.
1: Cəmilə yidom uçur yollabdı. Fukan yolları Longtiandan Əlbək qarabmağa yönəlişdə maşınlar bə köp. Azraq dostluş ba deyib uçur veribdi. Rəhmətə.
2: Hazırq ahvaldan qorğancaq çıq qanastı parkda deyidə qoxşmam da. Sonu töpüsüldü resim tatlı eve tuttu. Çukum aşı kıldı bu.
1: Oyunda çıraylık.
2: Çukum aşı.
1: Altay digen. Bir saatten nimdeydi?
2: Bakara.
1: Toluk iyir bulanmaptı
2: da kanasta. Toluk iyir bulanmaptı ya kanasta.
1: Ay nimi şıkılsız kanasta Altay.
2: Bak bilgis keketti.
1: He.
2: Depemen verip, kemik verip, sizin izde peksiz çıkaldı.

0: көңіл ренжітмей а баланыкі бір мөлшерде оқитын дәрісі бар фулкан жері машалла біраз көбірек деген офицерні бәкіреп әтіпті
1: өзіңге жолда шұның да арава не деп зулиге бүгін ауа бір қыл мұздек ме бір қыл суғаққа бүгін деп
0: суғақ
1: өтіпті де сізге ме
0: міне
2: Yaşlılar yaşasıyla 6 ay aram diyen 11. aydın 5. aydın 15. aydın 15. aydın Şu Ben yıl kırdım şimdi şeker tanı buldu
0: Ne aç parkta dedi
1: Aşna mı?
0: He Beijing'lu sucu şişe Hele mehkem tutup kaptı cıma Hele rağırız tutup da dedi Memtimin tortaksi
1: Алтыншы келе мен маш қанаст 6 ай ішсем бопты кеп парахотай да, башада ішсем бопты кеп 6 ай деп.
0: Күйіп қап қарап кетсесіз де.
1: Қанаст дуғап сатам деке деп. Аш мен маллан күтөлүш орнын ішлейді екен шада, ел көрдің ішін ішлеймін дейді ғой.
0: Ә, ғарби ішсен көтсе, шарқи ішсен көтілдірді машалла көп. Деді Абдукерім апаным, ә. Анды мал.
1: Шуна мен ғарби айланмада машалла сәл көбірек ямалық тонлы қарап маған жөнелісті, мен деп берей деп тор такси Юсупжан, ә.
0: Vuyilo, Huanghe yolu, Tosluç pek iğir keç, o burda sana başka yolun içinde meyin içinde tavsiye kılma, deyip Abdüveli uçur yollak, da.
1: Bağışanlı oldu, maşallah köpken, kızım ettiğin çapan kıyın diysem unumaydı, soğukken tala, mektepini aldık kip, anlasam, bubtike, gipin anlasam, bubtike, apasa soğukken demisim, deyip başında dedi. Deyip gülüyüm o muşa, şu, valla unumaydı ki, antan kılın kıydı kanka.
0: Ma işte bak yolu, ma Biyanfancı'nın aldığı ki kızılçırak, da maşallah pek köp, Tosluç ba, deydi,
1: Hey ma alimjan aerodrom qarab meğibdi ke? Yoq, aerodrom qarab meğibdi to'g'ri Dabozadin. Aerodrom qomangan yo'llar qanaqdu bir depagan bo'lsanglar. Deb ma Dabozadin aerodrom qarab mangan yo'llarniki ahvolni. Bildiganlar.
0: Ma jinsh ma qadrlayma deb ism qo'ygan o'quvchimiz-chu. Yaxshimisizlar, riyasatchilar qanda avvalinglar yaxshimi deb uchir yollabdi. Undan keyin sizlarni sizlar meni Hemingdan qaytgan o'xshaysizlar. Men sizlardan qopib qoldim. Küçür vermem de. Ya bu yakışım sizlerden baş küçürün yolu mu yapsayız? Baş küçür yok.
1: Ama o program başında ma yolu küçür olur tutursam de Cenşi bizden yakışım sizler deyip de o. Alımca kanda ahvalınla deyip de o. Seher bulbuli uykunla kandımı deyip de o. Fatih ben şunda yaktırıp anlayman deyip de o. Deyip bana oh kessek mi tozu.
0: Kamlaşmaydı de.
1: Kamlaşmaydı de. De. Köyde o. Ha, yakışımı deyip ahval sorup da anlayı tuttu dedi o.
0: Bizim köyümüz içimizde yakışımsız deyip oldu o.
1: He köyümüz cevap yürüttümüz bez de. Onu yamallap. Xeyr xoş. Dəb onda
0: sizlərdən bəxəbib qaldım deyib. Mən yamanlab getməyəm də çoğoyə gedib. Ata uçurların yollasınız qanda oldu ay.
1: Onda söz qaldırıb qoyub onda kəssiniz. Qanda oldu. Üstran turub dişinən dişitib adamdakən kitdə aşığınız olsun mu kitandın.
0: Mavi aerodrom mangan tem Dabozadın aerodromunki yolları qanda qaraqdı bir dəpəgən bolsanlar oldu de. Dabozadın aerodrom qumanğan qərbi aylanma. Qərbi aylanmınki yol ahvalı qanda qaraq qanlıqçılar.
1: 19-nı aldı da maşalla 19-cu başlanğıcını aldı da maşalla çıxkan degan uçurna yer şəhəri əvətib də bunun avazını 10 şey deyil 10 şey də
0: 10 şey deyil ha radio anlaşdırılır
1: turub mışında qalıb qalmadı deyə isacan
0: qanda
1: turub mışı mışında qalıb qalmayan qaranla maşını aydı əvətib dəşət kəp ketidu ma uyqum mən mə hazır maşınını çövəyğa bir qoyğan qılmən yoxmu uyqu hə Maşina desem uykum kekti de çoğun aşında kem sözü kalmaya çoğun sıla kayın kendi resimlerini tatıp evet edip gel kılışımı hoş yakmayı da aşında kup kalmaya. Andan işi uğruna mı kirli bulu maşını toktu poplu uykularımı allık ayaklağı dur aşında kıçıp gitti de. Şuna öyle nait ruh halette aşı akılatlarımını kiyip kırıp kesel görme edip şuna dedi. Şuna dedi.
0: Ben okumadım sizlikle. Doktor bizden bu doğruluk meselesi olursa biz cevap veririz ki. Meyli hem de siz halısınız biz cevap verir. Siz bir doktor durup. Muşu adem bedeni, muşu Allah iyilik, muşu doğruluk, sual sorsanız. Biz sizi meslet verirsek, anayım ediyorsanız bir bakayla buldu. Yüz bir doktor
1: tutsa. Mesela soru atam da bizim.
0: Şu doktor mu nasip ettik sualını doktor bizden soru atı bir ya seçildin cuma.
1: Ay bu da öz göz doktor tutsa bizden soru atık başkan. Neymiş uykum kilo da dep. Muşu mu nasip ettik soru atıkan sual mikin tam bu. Aşkazan mu nasip ettik mi ya şu uykum
0: kilo. Uyku diken közden başlap geldi kan tutsa. Köz mu nasip ettik yani. Yüz köz doktor ettik onu olsun
1: Vay min ne. Közde mesela görürüz uyku gelmeydi bir adamın ki siz.
0: Ya işkılıp közden başlap geldi o yumulup kandak. Ay sualını bizden sor. Bulam daha mesela.
1: Buldu. Ha? Bizim çoğun köyünü bulamış, hemini biliyordu, universal bilim sapası yakışı depçi bizim de sonra bakan
0: yeri. Onda çoğun köyü var mı? Biz ne? Biz okumayız mı? Ciddiydi ki gazhanda ücret yok ki, dedi ki avuçların ablaki ve pendime verdik de.
1: Bugün zaaat yağmur yağam diye yağmamdı. Dep, yağdı, yağmur bayağı ürümçedi, yağmur bayağı.
0: Ma o, Kızıltay bağımçının aldı da.

0: Garbi çok körük karapmanga yönelişte maşallah köp azrak dostuş bağı dedi. Özal'ın buruk çoruk kanalı Özal.
1: Ya zincirdim ben sen donduya geldim yollara lan.
2: Akıl buldu. Garbi aylanma ayrı durum karapmanga yöneliş yüce ben kegen azrak dostuş bağı diken uçuruna celaldın efendim. Evet tutucu mu?
0: Kaç kadın tokuzak yönelişke 5 çakırım körükte maşallah bekçikken sel dostuş bağı ki ağırlık sakla bana ile diken uçuruna 618 evet tuttu.
2: Vallahi sancık oyunu kılmangan abas mallı mı? Sel nazık mı bula he? Alıkçılığa bezle ya sel nazık mı? Kanda çabuk kagan dep.
0: Nazık nazık.
2: Ha işte hakikaten nazık. Alıkçılarımız var. Şunun da şu. Eynek. Hepsi köylü.
0: Aksu baynayısının ki galibiyet yolları da maçıyla yok mu? Sel cıkra tutsa şu iş yok. Yani nimdiğin gibi paket durunca.
2: Şunun ama Dabazadan ayrı durum kırıp mangan yollan soruğa ne bayağı alımcan? Ağlan ay alımcan. Yer şer cevap yiyip dur. Dabazadan ayrı durumu yollar avanken cücaven ötüşüm körük taraflarda maşallah sel cıkken deyip durucu mu? Bana.
0: Bugün örümçünün ki kapıqı törüklük o yağmur yağam dike deyip. Azırak yağmur yağdı ki. Temperatura 6'dan 12 Celsius'ya girazıkça.
2: Yağmur baş kılıp.
0: Yağmur bak kendim.
2: Bağışan yolu, Xeyloncan yolu İğız'dan gelip, Muşu Gucun yolu geçişe İğız'da maşallah bek köyüp deydi. Musa Can'dan uçur ya. Müş yeşuyandan aldı künündü men bilen kıstılışıp, aş yol talışıp mağdığa kendisiyle. Yama ravan o bugün. Çıkınla, tağım uçunda kıstılışmağımız.
0: Bağışan yolu, Xeyloncan yolu diyen dep oldunuz ya.
2: Dep oldum ben.
0: Musa Can'dan yine.
2: Kutendin yolu uçur ya, 5. başlangıçtan aldı da maşallah bek köyüp tosulup gettiydi ya uçurunda. Nicat taksiye verdip de ha.
0: Sizlerin çoğun köyünü o Nurgo iştahını beşanlarını ötküzgendek. Sizlerini işte uğrunda görüp sorgun cevap vermemizler. Biz bilemeyemiz de onun cevap ne?
2: Neymiş ki uykusu kevat oldu. Özgürlüğü
0: değil mi? Garbaylan mı kötür mü köyünü bayan bir anlaşımı sorgan mı? O plato ofçu sorup depto. Garbaylan mı kötür mü köyünü mü şu Venda'nınki aldı den. Guanhu'yu köyünü kiçebek tosup gitti dedi o. Ayrı durum taraf karapmağın leniyatçı.
2: Şirali nimdeydi o?
0: Yemin Dasa'nınki aldı. Badavanga manga yönüşte yollar avanken. Donvaykhan Mangan yönlüş maşallah cık azrak tosluş bağı diye uçurunu sevgi deyip isim koyu anlatıyoruz evet. Sevgi deyip mi koyu yapsız ko?
2: Sevgi? Sevgi gibi teşne okşaydı.
0: Sevgi.
2: Şirali deydi işki set veka çıkarıp ayrıdurum ko muşu şerikten kiliş köyürükün tosif etti deyip.
0: Şerik tarafından ayrıdurum kırış köylü gide ama işki maşını sel sörkelge okşaydı. Şu sebepten tosup gitti de he.
2: Beycan yolu tosulup gitti deydi doğru taksi Ruzcan'la uçur ya.
0: Nurali uçurunuz.
1: Salam bir man 74 80'li uçuru. Ben de kancan aldık yolları arabanı.
0: Ettiğe orunda durup muzdak suda yüzünü yiyip.
2: Laşan kılıp deydi.
0: Açısı buldu. Dep donlar uçuru yollaptı.
2: Aysa can aşına deydi. Orunda durup azrak bir hareket kısın. Manda peylerini bir sözü versin. Onun iken soğuk suda yüzünü yiyorsa andın. Dep donlar mesaf bir yerip o.
0: Ben cevap.
1: Bunda uykunuzun da kegen bası bulmuş o. Tutunuzu geçişi güyelme meselesini ki.
2: Her baylama ayrı durum karap manga yollaşının da revan diye uçurun Abdullah Hoten evet tutucu mu? Şimdi o
1: da... Tıp mavi o, Hüseyin, Dönmeyle. Depkocu'dan. Maşı... Yeni yol. Depkocu o arlak işte. Koş yemiş konuşun bekçe.
2: Cungi doktor Hans'ın aldı da maşallah köp yürüyüş hasta ha diye uçurunum tapışırıp aldık. Beni azırak pişkir dep koygum geldi dep abdümücü dependim. Kıyne o pişkiriniz yok ko.
0: Kaçkar garbi diyar yolları koş yolun işte yollar avan ke dige uçurun el tekin evet da.
2: Makul buldu rahmet sizge ma o Çanlı Yuan'ın keyin terep yollar avan dige uçurun Mevlan Mevlan can evet da. Çinka yolları da maşallah köprek yollar avan lekin tosluş yok dep yoran ey şuna uçur birip da. Aslımı toslup ketken yol diye bu Şanghay Can'da maşın toktuş uğruna edin. Şanghay Can'da maşın toktuş uğruna edin şundan hoşam ketti zirihtim toydum ben. Şunda üşük gettim, korkum mu gelmeydi bir şeye gel. Dep ma o rın rın rın dep, çıda çıda dep, sım koymak anlık uçumuz çoğu şimdi kapıla uçur bir yürüp düzüm.
0: Ma o cücüksen suydu o, poiz tanıştım, Beycan yolu meyan işte niye aspekt tosulup gitti ya diye uçurun ümit evet ipti o.
2: Kaçka garip diğer yolları koşuyorsun işte şunu da aravandaydı el tekenden uçur. Kherzi yok, gıymı yok, adamdan uykusu geldi, Aysa Can'ın aşında gıymı yok okşaydı, kherzim yok okşaydı dep.
0: Yok
2: be. Tekansım yok okşaydı deydi cüm.
0: Yok yok. Sucu garbi koçsa bek tosulup gitti ya diye uçurun memteli evet ipti o. Anladım 5-30 yılı ama Bingtuan Doktor Khan'ın aldığı da maşallah intancık ki tosluş bağı diye uçur ne uçar doğru taksini yaz efendim evet tuttu. Anladım ama Johnny Doktor Khan'ın aldığı da maşallah sel köp yürüş sel aslı bu adı da diye uçur ne elden hadi baba evet tuttu. Niye yaz Mehmet uçur onuz?
1: Gece uşandı ya şimdi ya kendim yoktu ya. Ya kendi kaybı yoktu oldu da işte maşallah çok. Gel maşallah çok tanışılık kulak kaldı ya.
0: Buldu.
2: Makul makul buldu.
0: Şanghay Çan'ın ki aldı da maşın toktuş orunda bek hoşum gitti.
2: Hazır yetkisi gitti.
0: Kanda hoşunuz gitti.
2: Maşın toktanmaycı.

0: Yani öyle Rida Karapan'a yolun işte maşallah köp. Tostuş anç eğren meyestik uçurunu 353 evet.
1: Ama alımcan sorap da kanastaki para kotayı dediğin dostumuzun sorap baksanla para kotaki aydışkin işkisin nereden alınan da eğer boz minin maşu. Tabi köylüler bir para kotayı dediğin bana bakarışkı basan meyli, boğduğu basan meyli dedi o. O da baykanlık uçumuz bilgallah bozsa depesanlar buldu. Ügündükken o onun maşıya da.
0: Ma Abdümecid efendim pikirini oturup koyduğum da bu pikiriniz kemepti o.
1: Şu kemepti he.
0: O karana ya uçurunuzga. Beşinci başlangıçın ki oldu da maşallah bekçik ke tosulup gitti ya dike uçurunu Necat taksiye verdikti rahmet.
1: Makul buldu rahmet he.
0: Nanku telgraf idarısının ki oldu dike töt koçu da Abdümobullah bekçik ke dike uçurunu Seyfa verdikti o Seyfa rahmet.
1: Mehmet Ruz efendim neydi o Şisen Gavcağ'ın töpsi beşinci görükçü bu ağırlık yani huvalin kovun huvalinin aldıkçı bu ağırlıkta maşallah bekçik teydi he.
0: Ma şimdi o bahçının ki kışıda ikinci aylanmağı çıkışı yığızı bek tosulup gitti ya dedi. Ahtemcan. Galibiyet yolları 20. başına olsun ki aldı koşu yolunu işte maşallah sel köpke genge obalanma uçurdu.
1: Ma o Tursun Can Tarık'ta iş Tursun Kan uçur yolu yaptı o anlamatkan doktorlam yaman cıkken hazır mı radyo anlamatkan. Bana bir mesleğe belgen bulsanla. Ben uyuksuzluk hıkkı girip tarıp kalanda kalım. Hiç gündüz uykum gelmeydi o aşına bir sebep tapaylı. Neymiş kaşında uykum gelmeydi kandı depçü.
0: Ağıllarınızda yırak tutsunuz uykunuz gel.
1: Sizin uykunuzu kaçırıp etki aşağı ağıllarınız depe.
0: Evet ol telefon kılıp da. Uklap, hem de uklaydı gençler telefon kılıp. Neymiş kaçırsınız. Kemem ses depçi.
1: Hem mesela dostluktan çık kes sandın uykusu yakışını
0: gitti mi? Uykusu yakışını gitti. Da karab keşfak telefonu muydu galla? Keşfak telefonu galla ne oldu? Hem seni dostluktan çıkırdı. Keşfak telefonu kurmayayım da oldun mu? 3-4 gün burun telefon kılıp mı? Hem kıldı galla uykup kalsa andın. Ola ola yakışı olsanız uykunuz hali yakışı olup salametliğiniz meslek gelip.
1: Baldır uklap baldır tutuduğun bu hop he.
0: Ulan semirip hali yakışı olup
1: alasınız. Şuaktan mığız cahaydı bulup doğru he. Bir şansı çalışma çıkıp gitem tık.
0: Bu nesli gelip ama çalışı geçişi mümkün değil mi? Çalışı geçişi mümkün değil. Çalışı geçişi mümkün değil. Çalışı geçişi mümkün değil.
1: Çalışı geçişi mümkün
0: değil. Şu an geçişi demir işinin yakışı buluşu için hem de. İşte sizde başka çoğun mesele yok aşağı. Buradarla mesele sıvam ikin. Abi de uçuyoruz.
2: Hoşçakalın, Roşengül Yasmin'den o dünyayı tabi. Aldiyet yolları koşunu sıralan kene.
1: Ne kol. Ma ablacan dedi, Şüpin Hadi köyden bu sanlar, Şüpin Hadi onda bu matoda şunda yakışı ondan körü vatı men. Doyundu köyden mağat kalama, Şüpin Hadi köyden dedi, cümle ablacan şunda depte hazır. Rahmet ablacan he. Kimde pul yok ki, mühim mesel pul yok dep ma paltı şunda dedi o. Uykus ke mağat kalama o ya ki kanda. Kulak ağat kalan demiz.
0: Doğru taksi Yusufcan. Bir uçur yalat, men takı tıkı mümkün ise, min adım öte takı tıkı gep kıldığan takı tıkı iş kıldığan Allah bakken. Ürümçi Bekettin Herida elip, işkin doktor hanıgı elip gelsem, emezken, beni başka buraya gelip gep sizdeydi. Siz kayısı doktor hanıgı bağmakçı desem, işkin doktor hanıgı deydi. Muşu şu desem, emez tep durma. Ne anlıyorduk tarmak doktor hanısıgı? Geldi ki emez mu dep. Özünüz hata kapsız doğru taksi Yusufcan. İşen misiniz siz işkin doktorhanına degen doktorhanı aldı verip bir viski kimde o karapekine. Doğru. Bu herida takı tıkamazken siz dikkat kılmayı kapsız Yusufcan. Doktorhanın ismi ne? Abdan ne kulay elcim o?
1: Abdan okun hazır. Azırak özgürüş boğan işle ba. Yusufcan.
0: Ma tibi daşı
1: birinci tarmak doktorhanı.
0: Tarmak dike birinci doktorhanı mı işkin doktorhanı mı? Ya ma apnum raylık. Şahalık doktor kansı. Karmadı ki birin doktor kansı, işkin doktor kanı mı? Aşın bir in garak bilmiş sanla. Mesela ma Uygur tipi baba doktor kansı, üstündeki virüsü garap etken, işkin doktor kanı o.
1: Hazır aşın da kaya.
0: Bunda. İn garak sormam sanla bulmaydı şu.
1: Kaya dikerek doktor kanı da uğrunun olsun soranla mesela. Aşı nimin dabıza sen şans tarafı kısı mı? Ya ki ma yeğen yol kısı mı? Depçü.
0: Aşı indik soranla şimdi.
1: Razıya daydı o maşinaydı geç uykunla bak ki kevatkan bozsa muyumi aşı keşlik uyku ceryanı da. Horek tatlam sile tatmam sile. Horek tatış ehvalı iğir mi emes mi? Muş meslek bir köngül bir dağla. Ha köngül bir dağla. Navadi keçi de ededin ziyade horek tartıdan yoldaşlar bozsa çöyan bulup mıngısı uksugun yetişmek. Muşun köprek esneydiğen, müygüdeydiğen, abdumobileydiğen muşun da ehvalla kep çıktı.
0: Valla.
1: Hep şimdi dedi cümü.
0: Bek yaman kendisiz. Bek çıkıştan dedi.
1: Razıyam doktor mu ne mi? Hala.
0: O yüzü klap kanan çaldı. Yüzünü korekt edildiğin tatmaydığını kanan teşireydi.
1: O yandikiler bilmem de.
0: Ulan uklaydığın tutsa korekt edildi.
1: O kanan okumaydı. Yüdikiler tuluk bildi. Korekt edildiğin tatmaydığını ne?
0: Meylemse. Ondan sonra programımız ne kararını anlatmış. Ahmer Vahit un zaatını kollap kilovatka istimalçılığa minnettarlık bildiriş. Ve istimalçılığının sağlamlığı için dağımlık tırışı vatkan Ahmer Vahit zaatı alayı talep kan ime.

0: Şunda kan akmer vayet unları, yağları, gürüşleri akmer vayet neki, açık suları akmer vayet neki, konak unları bacı mı? Dostlar
1: Hmm.
0: istemal kılınan dostlar hap kasanlar, konak unlarının it ma, olvula it baksanlar buludu, konak unlarının ilip.
1: Ya, onun iki
0: Kumaşlarını it baksanlar buludu, açık suları itip, lağmenle itip, yedigan bulsanlar, şunda amdan.
1: Onun iki mi şu programımızın ki mi şu Şincan'daki en iyisi temin izdeş yürüyüş faaliyetimizin katnaş kavurun kim mi bilemsle? Sertem kırarın kalı gücü ügürsü.
0: Toğra.
1: Sertem kırarın kalı gücü ügür hansıda kalı gücü ügürsü yürüm yana yine.
0: Rucamosu ba, toko,
1: Rucamosu'nda
0: göçleri ba,
1: kokşaydı.
0: toko pa
1: Tokpa
0: çıkı.
1: çıkı, mant
0: Etigellik
1: etigellik naçtılık.
0: naşta.
1: 24 saat açılış kılık.
0: Marojna.
1: 24 saat açılış
0: Ba,
1: kılık. Çıma
0: toğra.
1: mısın da? Azıma ölümsüz iş giyerdi ba.
0: Ebe yeni bir spüteyi de kaldı. Onu can şu kadar
1: Ya
0: düştü
1: üçüncü
0: yerdi
1: spiteyde
0: bak
1: kaldı.
0: ya. Üçüncü
1: Ürümçi de
0: spüteyi de
1: ama
0: kaldı
1: başka
0: ürümçi de.
1: yurtlarda mı ba esasen.
0: Doğru.
1: Andın Abdumobil Kulübü faaliyetimiz katlaşkan olsa namı kulaktan kulak yetken pulunuzdan tecaydıgan Molligir'in Abdulları. Ve Sertem bile Molligir'in mukafat buyumdur bacıma. Sertem Molligir'in
0: Molligir'in
1: mukafat.
0: Abdullah'ın iki uğrunu muymuş Ürümçe'de birisi Şiyun'un içi de yani birisi ya şu Çandav Güllük'e
1: Aşiyini kendi kelik Abdumobil'leri umut kılgan bir koro
0: de.
1: var o ciddi kar aşağıda.
0: Aşağı kırsanlar buldu.
1: Yemez
0: Abdullah'ın
1: çandalda.
0: ama bu yan vakları toşup kalan bu aşağı kırıp Abdullah'ın almıştırgaç onun başka Nurgun el kayaksız asra şişleri ba. Kız vasanlar buludu cuma. Ne vardı vakit toşmakan bas kaytırı itirken buldu yani amma bu vakit toşmayla kebapsız almış durma hazır dep. Ne samimi halette silah gelişinde yakışı mülazimetlerdi buludu cuma.
1: Şu.
0: Şunu ola ama bilik çabdırayım can uykusu kemigen tursun ka bire gün ketmen çapıdığan bulsunuz. İşkile bire 2 gün aşıyor. Şunu da uklaydıgan bu pizzi şogunlu kısasa uykusu tazı obdan kiletti. Armaya vatkan nime başka iş yok. Bika oturduğun akşaydı kırgan çağda.
1: İğrem geçsin dem de.
0: İğir emge küçüksün. Azırak hareket kısın. Ter çıksın. Onun dike uykusu geldi. Abika oturup kıldığan iş yok. Şunu da uykusu geç git bağandım dem de. Ya gündüzce kuklu olamdı dep sizin şunda dedi o.
1: Ondan mı kımaydı? Ayır durum yolları yollar avan. Ay ben degen dekli kısa konuşuldu. Örümçi köytün yokur sürek taşı olunun ki Jodin den mi? Şu Olanbay, Yakeliç, Ponkita, Karap, Manga yönelişte Jodin bazarı bölgede katnaş dostup gitti. Dige uçurunu. Kelgüsü üçü önde bizim koyan uçumuz evet tuttu.
2: Korteksiz üçgen de şu, korteksi diye şu neyini dönemeci şeye gördük o onun da. Anda korteksi bu bala.
1: Ben an oylap çonkal çonkur
2: Bilirim,
1: oylap size.
2: yetti tetti de uçucar. Ruşengol, yakşı mısın ben
1: Ubul
2: kula?
1: Kasım'ka yakşı mı?
0: Hmm,
1: Ubul
0: yakşı mı?
2: Şehrinin paynak yolu uçururken paynak yolunun her çıktığı tarafı Ravana.
1: Paynap yollarına erişkeli yönleniyor Raman. Abdurrahim'ka.
3: Oduda yol kayar. Esmekten şimali yolu. Bazı yolu yıkıldım. Paşın kılıçlara karakmanlar. Ok deniyor ama son kaymışta. Dostunuzda diye kalak.
0: Makul makul buldu. Rahmet. Soraydıgan bir sual baydı dep mao güllengen yaşlık. Uşurcan soraydıgan. Bir şey sorana kadar sual.
1: Ben de soram dike.
0: Ayrım
1: Mirbek bilimlik
0: sorsam.
1: öyle kaldınız mı?
0: Ayrım sorsam bulam da soraydıgan bir meslehetim battı dep şimdi dedi.
1: Bir şey sorana ben de ayrı meslehet ve gidek bir derecelik yetmedim de. Bir şey adımı uğraşan gülle o iş meslehet ve hemsek meslehet biremeyim ben. Molli girin ma toksun ayısın bacıma orne ma taş yeri gaz kaçılaş ponkitin ki kıypaş karşı terpide de püçörü yollattı ma toksu dike molli girin dike bu oldu şireli püçörünüz
2: şuna bu katla saksılarımız şu sarlaşma için süren
1: toktap durun bu uçurunun beşi bağı okşaydı bir tapaylı cuma iyi nerede kalanda şuna ulan deplu başlap ses
0: hı. Aerodrom yolları şunun da rava ne edip mağabır anlık uçumuz uçuyor yollap da hocama. Adım İran'dan aldığı davan taraf para mağaya yolun işte herhalde yakşı yaman hemen hastaydı. Ürümçü kütün yokur süreli taş yolun iki. Cudin'den Ulanbay yakalış ponkita karap mağaya yolun iş. Cudin bazarından bölgede katnaş pek köp tosulup gitti dedi. Veyli veyli aynı uçuyor bu ha.
1: Veyli veyli?
0: He.
1: Kelgüsü
0: Kelgüsü
1: üçün.
0: üçün depçü.
1: O atış dostluk yolları koşleni yedi yollar avan diye uçun ibo atış evet. Doğru. Yani bunda karsak. Koşay
0: Oho.
1: yolu koşuyorsun işte Ravan ken kızıl çırak neyse kalmadan çağda dedi. Münevver efendim şu yollap da.
0: Dilnur şundayım ki onu bildiğiniz çıkıp uykusuzluk uykusuzluk meselesi sizin beşinizin ötken mi deme. Uykusuzluk pek yamancı mı keşke tamak dinkin 2 kilometre mi yapsın apaksı uykusuz gilen mi? Ya kıytık içi paksı ola mı? Umaş içi paksı ola mı? Dep. Şundak. Mesela bir yerip rahmet cümle ki ne?
1: Karmay kötürüm körüğünün ki astı üstü maşallah bek köp diye uçurun memti min canım etip de.
0: Boğuşan yolu koşuyorsun işte ama kızıl çırak nisap kanmağında diye uçurun münevver efendim etip de. Andan karmay kötürüm körüğünün astı üstü maşallah köp deydi memti min efendim rahmet.
1: Leynin Fendiyan'ın ki aldı dün deydi Kaşkan'ın ki. Leyni'nin Fendiyan'ın aldı dün. Dungçun Huayan'ın aldıkça koşlanı yer yollar avan kere yavuşçunu okyanı verdi. Anda Şirali'nin okçuru karsak şarkı vokzal yolu şimaldın canım ki yollar avan kere bulak beşi koçisi de ki Abnumraylı Halak Doktor Khan sevu. Sahiye nazartın baş. Tarmak Doktor Khan digerlerini şehir. Açtak Şirali şu. Açın ufmayı hata ekip koyup da. Olcudu yolu çöre ama keyfa açı. Beijing yolu, Hebi yoldun. Şendong yolu uçup olgan bölekte azraq dostluş ba dege uçun alimu alim cevap etti.
0: Uşu şirali azraqlı bir işin artık bilu has başkalan tıllaydı kına dört kalıs işlemeydi kan kapak başta.
1: Şirali ma?
0: Ha?
1: Aç dakika. Da hoşu gitti yüzden bilu ağından. Çoş ne olur
2: acaba? Salam bir mayat mı?
1: Bilip bilme işte ağzını
2: işte kapat. Barhanlı kaldı ki Allah'a merhabana.
0: Karavan tur taksi ürümçigim barama. Ha, uçurum koyma atsılar. Aşkılıp Beijing'de uçurbesem koymadın la. Dep uyqus kelmaganlar Beijing kelinglar biz bu saat 1 bilan turib Tiananmen maydonining mingibdi 4-20 saat ulgurib kirdik. Kechadan loydek uxlabdimiz. Shunda sayohat hozir endi sayohatdi karvon tur taksi. Uchurlar berib tikan tuq Beijing shahri tantarbiya maydoni yo'l to'sib ketdi. Mushyadimi mushunda mong'ingan shopirlar bor ekan deb qo'yinglar. Mashina ratlak haydab monsun deb to'xtamay Beijingda uchur berib tikajmi? Beijingdagi Dongchengchu rayonida yomg'ir yog'atdi. Tantarbiya maydoni yo'l to'sish eg'ir deganda kuchurlarni yo'llab tikan karvon to'rt taksi. Beijingda sayohat tikan sayohatlaringiz ko'ngillik bo'lsin. Shuningdek oxirlashay deydimi sayohatlar?
1: Mashina vazir qizil chiroqda Xochozandan kelgan tarafda ko'rik ostida mashinalar sal ko'p degan uchurni bir min yaxshi ko'rdi degan almoqchimiz avatibdi. Yana bunda qarsa ittifoq yo'ldi mashinalar ko'p debsiz. Qayoqqa mangan buni demayapsiz.
0: Beijingdan yo'llar ravon. Ayda bayli mingshan. Rahmat.
1: Bugün benim ismim sizlerle başkaca bilinip git paramda. Hoştak bu adı Söygül bir ekşi mi? Üniversitedeki numaranın ismini Söygül deyip koyuvalamdı.
0: Neymiş koyuvalamaydı? Erlem o Söygül muhabbetki muhtaç.
1: Yok hakikaten o bosum. Hem de üzdü bana esna hemisinin isim koyuvalı olmaydı. Bu Söygül deyip koyuvalsa bir kıl. Emes mi?
0: He?
1: Ya ben bir kıl kanda hukuk kaldım ya.
0: Tüyül mü de hem de?
1: Galit dedim o.
0: Galit mi?
1: Abi siz isminizi Söygü deyip özgürtüydü ama muhabbet deyip özgürt baktın ha.
0: Meyli muhabbet diye ismi ve çırayla kısım yakış görmeye mi?
1: Özgürtün abi sen. Söygü deyip özgürtün ha.
0: İsmim mi
1: ha? Veşindik isminizin Söygü deyip.
0: Onu özgürtken bile kim çakırdı beni muhabbet Söygü deyip özgürtün.
1: Ya aslında özgürtçisi halam siz mesela.
0: Ve halayım mı?
1: O Erras eskiyen siz cuma siz halamaydın ama durup beni halayım edip dediniz. Vancalyan yolları işkili yönü işte şunda Ravankiya'daydı Söygü.
0: Sayfa yandın Donghan, Donghan şuan karab mağa yolun işte maşallah köyüp digen uçuruna ender evadıptı. Cuma rahmet, günler soğup getti. Soğup getti, kilin ki yığla doğulap gettim. Demman Nur 18.
1: Yakşı oldum, bunda bekisip kesim olmaydı hem de. Ah kepte uçuruna.
2: Burcu'da yol kabar ya, yeni kadar doktor kalktan adı bir para var.
1: Makul. Şahı.
2: Uçurcamız korekte kadem bekliyorsun ben. Burun kayalımız korekte attı. Bunmay burnu lazı kutsin ben. Sen kimle korekte kul koymadan ağzı acış kutsin ben.
0: Bu çakçak mı ya ki şahı?
1: Bu burun kayalım korekte attı bir şuan acış kutsin.
0: Korekte attı da acış kutsin diken gep bu menç kuruk kepeyim.
1: Şu. Nini korekte attı kayalı avlanmış onu da yakşı yutu atmamdı.
0: Her tığı. Korek tat.
1: Aşını bana.
0: Şunu da ensiz yatını Allah'a bilen mi? Öyünü öy kılıp, öy tutup, aşını da. Git batmam da.
1: Şahı.
0: Şahı.
1: Bastı.
0: Beşinci körüktün, şunda bir geplen kıkınız vardı, özünüz bir sıvı aldınız.
1: Ben tutu aldım.
0: Beşinci körüktün, yin bin yılı kep oldum, yolla şunu da araman digen uçuruna. Yan ayat eve atıp da rahmet he.
3: Şoförüstanla. Dediğim vakti buldurak on trafik yoldu mu olsanla yağmışla ikiler yoldu mu olsanla hazırımız ayırdırım dostudum olsan vaktinde durma için en sol trafik gidin sıra kurusla mı on trafik çıkıp az kaldım toplat gibi.
1: Oldu makul.
0: Arabayla hazır çıkalı bulu diken şimal karap mağa yolun işte deydi sayfanın uçu oraycı mı? Sertem kır öğrenden mukapatın mağın bayasanla kanda ola silece bir oyunluk bakan bulsanla deyip Mahmutcan şunda deydi o uçurcan.
1: Oyunluk bakılı hem siz de oyunluk bakılı deyip biz oyunluk bakılı
0: ve bir ay. Oyunluk bakılı kan kazarak vakit gitti ucu mu? Hem de bunu bir mesajlı şeyle biz uçurcan bile programdan çüşken de şembek şembek azarak bir mesajlaşıp.
1: Anladın
0: mı? Anladın mı? Siz gibi
2: yerine. Ben bizde de biz de oraya nasıl bir de Masih dekat nak tuh sekarang dekat malam. Yang aku kepo Islam dia sudah ni.
0: тулап туруп, копулап туруп, дикинип туруп учурып йөр деген кеп. Нур 18 айды доңдалыяңдан бахты жолу чыдабаңгы жолла шундай равандыр. Келен кийин ла Нур мааллимден самими эскерти.

0: İşte muallimken Nur 18.
1: Nurmuallim.
0: Nur muallimken.
1: Bo'ldi. Beijing nallo yo'llar avan kediga uchor chiqdi ke ma kel nim. Orzoyim uchun tirishma degan anglovchimiz cho. Tunji qitim uchor berishimte, uchor berib ham chiqdi. Bundan keyin doimli uchor berma deb uchor yollabdi jima mana. Qashqa donlu.
0: Chiqdi uchor bersanglarli qo'ymiz suni.
1: Qashqa donlu ma Changchun yo'ldan Sayulg'acha qo'shilishda shunda avan kediga uchorni bu xalchama vatibdi.
0: Ma'qul bo'ldi. Rahmat.
1: Anda yine riyasette yaşamışlar. O adamın, o adam buluşunun ahırkı...
0: Çok amut
1: Vay bırak kep kep kaman ha vay. Yemiş ol de. Bazı da kem söz, bazı da... Kandak bilu aldınız bu yola çıkışlarını siz.
0: Hazır gıça.
1: He bundak kek ara.
0: Tezmini popsuz gıdep.
1: O adamın, o adam buluşu, ahırkı menzili, o edep, ahlak, samimi, ah gönül, durus buluş. Bazı da kem söz, bazı da... Göz kaçı bu veliş, bazı da korku bu veliş. Dep bir neslene. Dep de o.
0: Abi şu hayat hakkında onda oyunu peşin tatlap, oturup yığın çaklıgan şuna bir imi sokşaydı.
1: Bopte.
2: Tianşan rayındın yakşı öy seti valaydısınız. Cimey Tianşan ətirgüllügin tallan. Cimey Tianşan ətirgüllügi saitinizde doğru velişinizde esker tutu.
3: Örümçi Tianşan rayındın yakşı öy seti valaydısınız. Cimey Tianşan ətirgüllügini tallan. İştipak yolu da. Tianşan bahçısının odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgo şaraytıңыз yakşılaştı ki aldın talışıңыз bula alaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99 259-59-99
4: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydi. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflı mülazimet kılıdı.
5: Beijing vakti saat 10.
6: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğzini açsanızda mukafatlık faaliyeti katnaş alaysınız. Brazlı'nın keltürülgen Kuala'na koşulan. Heyka işçimliğini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
7: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikavet kübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik kışı bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
8: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyat hukukuna erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patent numarı ZL-2021-11-3047-6.
6: Örümçedeki Avat Pazar Şincan Halkara Çoğunbazarı'nın yeni gelişkan Ayas Restoranı, Haytadın Bizdep Azadı Muhiti Aşpazan'ın köyün koyup tayarlıga meldik tağımları, etraflık mulazımeti bilen Xeyri Dağlan'ın kızgın karşaldı. Toy çaylarını ötküsünüz, itibarlık faaliyetler var. Telefon 193-99-80-67-84.
9: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şıpta.
10: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
9: Berket olur mu?
10: He?
9: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklerini ağantem, neyin hızdım alay?
10: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
11: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işletsiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əstə tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy haksız. Tor haqqı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yaxşı. 10.086 telefon kutlu bicir əleysiz.
7: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öygi seliştirğanda

0: ettim. Beş kavet görükçe koşuyorsun işte maşallah köy öptü gavuşçur ne. Mahmut Canlı yaz evet tuttu. Anladın yine mi o Abdurimcan doktorunu muşur yollap da. Dunhan Şan başın cırk ya.
1: Dedi
0: Abdurimcan doktoru ya.
1: Şavkayı bir gəqib dağlayın.
0: Şavkayı bir gəqib dağlayın.
2: Hoşçakalın. Röken gül mağı Aksu'nun bir avar ayını karak basanla. Bizim yan buradan mı yok mu?
0: Aksu.
2: Hoşçakalın. Röken gül mağı Aksu'nun avar ayını.
0: Vay makul. Aksu da bugün hava uçulup kiyin bulutlundu. Temperatura 13'ten 28 Celsius'ya gradusukça deyip boncundak ilan kıptım ne?
1: Neymiş kılattınız ki hava uçulsa?
0: Bilgisi kagen de o hem de.
1: Sayat kılam siz ya. Mağı özüm giysel doktor Hansan aldı da. Piyade tutganla bek çıkken aşağı bir köylük hesap basılmamdı. Kündü tosuludu, kündü tosuludu. Şundan bir üşük ettim şu yolga deyip marış tependim. Şuna uçur yollaptı.
0: Şarkı ayırdırım yoldur koşalın işte yollar aman ki. Kelgüsü üçün uçur ya. Yakışım size. Çırayınlarını görüp pek hoş oldum deyip maşin fulu işte uçur yollap. Kandak yemimiz kapalı de sizce koşukla sizce.
1: De bizden oylığını bize çıkmayızlar deyip. Şunu ola.
0: Nime de şunda kılgan deydi
1: o. Rayan isim.
0: Ben okumadım. Yağmur var mı bugün Ürümçü'de de. Azırak yağmur yağıp deyip de. Ürümçü'de azırak yağmur yağdı. Temperatura 6'dan 12 Celsius'ya gradus kıça deyip. İşte soğuk yakıran. Temperatura selte önerek.
1: Yan toki kılgan mıh deyip bir anlık çoğunla battı o. Yok hakettı o deyip. Başında bir sıfat değil aslı oğra. Yan toki kılgan mıh deyip.
0: Batı. Esetçen. Ali Bolda. Neydi hazır mı ana? Kaşka peyzevatın yolu ravan demdi ha? Aşta burada gep dedi. Siz bir hat okuyatam siz.
1: Oygül deydi o nimde pişunda kılgandu. Kılgan deysle.
0: Alaydı kollugan talep kılgan deymiş şu.
1: O ilan ne kızık. Slam cumu.
0: Kızık sila cumu
1: demek. Kızık sila demek.
0: Galibiyet yolu yolu ravan ki. Diye ildan edi baba. Ama yani bir adam hem bir gapın deva kandı ki yani yeni bir adam yine durup dediğin gap tapama ya işte dakika ne edip dediğin gap şu.
1: Hem siz devasınız ben neyim deyime edin de ki işte dakika da işte dakika ezdi şu.
0: Molli görün apta oluyor bak peyiz iken dikin min of test otaldığa maçtan oğuşluk etici mi de Muhammed Bey uçur yollaptı. Rast mı ya?
1: Rast Muhammed Bey karmak kılışında rast gel kılıdığan değil. Onda çak çak araştırmaydıgan bir işlağı. Çünkü şu gapının nek gapının özünü kılıdığan.
0: Oğlu şu anda.
1: Balda kılıdım da karabaksamca açırayığa.
0: Abdolma işte.
1: Kılırığa akarsam.
0: Yakış Abdol. Bekadım namı kulaktan kulak etken pulunuzu tecehidigan demeyimiz o ne?
1: Ya Nurgullah'ın hem de aşı anlık uçuş hopur dostlarının inkas aşında bu adı da o maçlamdan avaz digen şunu da oğuşlup getti. Maçlamdan aşı küçenme yaşında bir mağat diye hazır şuna ondan mağdıgan bu getti. Dep şunda inkas kılıdı o anlık uçuşlar özür devatkan inkas o. Biz devatkan gepemez he. Şuna hem de maşı doyun körü atkalla bulsanla hazır hem de normallaştı. Doyun kırıp köysanla buldu. Kırıp içi kırıp durup körü yapında diyen zellakıp koysanla buldu hem de.
0: Jimmy Metal turdu mu bu kitip kalan dekler?
1: Oldu da kitip kalan dekler de çoğu şuna olan cıklama şüphin hatır hep çıkıp gitken ahvallan ba. Hazır da oyun 10 şal diye cümü. 10 şal diye girip köysenler buldu.
0: Ya akı. He? Hadi yetip kalın kına yapın kürü bakaylı.
1: 10 şal demem de normal kürü atsam size hazır kürü atkalla bu sanlamında ho belgesinde barmak belgesinde yakşı 10 şal diye edip bunda bir.
0: Depe kalın kına kürü bakaylı.
1: Memteli efendim şarkı bacak o yolları bekle usulup gitti de uçur bir yeripti. Abdu efendim de uçurda Saymaçan yolları şunun da ravanken he. Makul buldu rahmetle.
0: Bir başta alt şu yollarda içtim yokken o adep. Bir yer bir hem de bir miyvi çiğve bir dasan hiç sakal olmaydı bir yer gelmiş. Dağ beşinci nesne oldu.
1: Oy bu bir başta alt şu yolumuzmuş. Bir başta alt şu yolu münasebetlik boğan hem münas intayın tuluk. Hem bir yer geçiyor uçurcan diyen dekem de şimdi.
0: Ya bir iş küçük köçetlik boğan olmaydı. On tarafı birine sol tarafı birine.
1: Bağa teştek köçetlerimiz tuğmam dene.
0: Bu içtim yok gidip.
1: Hem biz bana aldığımızda çaylarını koyup demlep oturup paranlı şat kalkışayı da oylap kaptı de. Da bu olmaydı likim.
0: Müştahlı buldu bu.
1: Ben tüneyim Molla Yigir'in Abdolun almıştır oğlu bağlan ballağının mülazimetine ait yakışken. Aş almıştır vatkala 6 yıl buldu. İnim sınlamığımı tavsiye yakan ulam almıştır vatkala tüneyim 50 koy mukapa çıktı karakla. Çekte atıdıkken biz çekte asaktık mukapa çıktıken 20 koy 50 koy. Aşında 6 yılın yakı 20 koydun 3 50 koydun şıkılıp mukapa çıktı. Aşında mukapa çekte atıdım.
0: Çekte atıdım. Ben tat baktım da çıkıttım.
1: Sizki çıkmayın
0: akşam. Rahmetli çıkıdı kim?
1: Koymamdan. Şuna hem de müşünde çekti atılgan işler bakken bağında işlerini unutup kalmakla de vakit emmini ispatlayı digen anlık uçumuz müşünde bir katar yakşı inkaslarını bildirip demdim. Oldu yigran abdolarına nispeten çü.
0: Buldu.
1: Buldu rahmet he.
0: Adım.

0: Mahmut Çavuşoğlu'nuz.
1: Makul. Çorbulakta nemirgi kayıç yollar avandaydı kurbanda şu. Orhan yollar avandaydı Eslime.
2: Yolu süremez. Bana yolu getirmek gereken eki üstte hoş görmüşte matlası ki bulup olmuş ama sengon sengi kırıp mangan yürmüş ya.
0: Bu oldu makul. Kaşka aerodromdun alt şehir tarafı keyfa çüde yol bek tosukken dedi sevirdin de baba.
1: Kaşka aerodromdun alt şehir dep buldunuz ha? Hazır git gözünüz
0: ha. Şor bulaktın ne mırk geç yollar avan ki diye uçurunu kurban daha şu evet.
1: Kaşka konşehir nahiye açıdı Molligren Abdullah'ın seti şorunu bağımı da.
0: Telefonu kılığa 13-59-75-75.
1: Ana. Numur ne?
0: Valikin. Şerki Bacakoy yolları bek tosuk etti diye uçurunu memteliye evet. Andı yine Fatime'nin ki niye mi küldü ki tam külüp evet bu.
1: Külüpte.
0: Davay şimal yolları mı koşuyorsun işte yollar avan ki adıga uçurun dur evet.
1: Ekber guan kuykam ekber kam deydi ama belo yanın içi de şununda güçlük samsuva ki kırala. Acayip okşaydı ki üşüyen ki kırala. O şey samsi yaptım ben.
0: Belo yan?
1: Belo yanın içi de deydi oblacan.
0: Oblacan samsi hansı ki ne?
1: Samsi hansı da bir samsi hansı baki hazır. Oy siz bu kayın hotan kırıplık itip suğut onur ulağı digen üzünüz. Uyup karap karan ay kar göşüle
0: Allah göşüle. Üzme aşpazın üzemlikin üzem tüküp yakam edip durmamak yine mi? Yok yok o göş kırdık
1: tüküp. Ekberkam toprağı üzü aşpaz ha birinim değil olmaydı.
0: Ben üzemlikin üzem yıkıval ay edip.
1: Hoşkanlığa kırız kırıplik et kalsız ki ihtiyarız kovtanlar.
0: Şu.
1: Tamam şimal yollar şunda revan koşulun işte deydi Nur Ustam ha?
0: Vay men çoğu munda koyulgan dedi. Bu işkanladın başka adam yokken bu yerde. Men tek munda bir çoğun bir sorunda oturup gep kovatıdı bu iş kitap oylap tükenme deyip Erkincan.
1: Yak.
0: Oy siz bak oylu aldık yani siz
1: bunu. Lajik adamların aldığını da yakılamayımız, hıcılılımız.
0: Şu.
1: İşkimiz bu vakitte mişinçlik yakılalıyımız, işkimi kömeyi durup çö.
0: Kaç kaç yerinin ki yolunu sızıkları bilen tahtalarını yanılıp kısı bulat diye bir yolda işki kıl sızık. Ya udulunun başarıları kirenme ya ki solunun başarıları kirenme ya. Kon sızıkla yan sızık orlaşıp gitken demek ki ma. Makul. Ma inkasını biz yetkizeyle.
1: Gülkamer bana bir uçur yollaptı ama uçurunu aldım o bir yollaptı ken. Менің ачам юртта, юртта, шынан ола ачамның қошынысы үшчақтық токсикілітіне өйгі кіріплі чықымен деп, ашқышына татмайла токсикілітін шүшіп тұршыға, яны бір қошыныс чықып, ішкі аялының гептігімен паранышып тұрыпты. Нәқ шу вақытта ачамның үш ашты қызы ойнап чықыпла, токсикілітін көріп үстеге чықып, май дәсіліп шындақ тұршыға, токсикілет меніп кетіпті, әм қошынысыны соқып, тұсынып кетіпті. Açam doktorxanaga apırıp qoşnusunun putunu tağdırıp kelip ätse qoşnusunun qışığı kirip qoşnam sət oldu qılışqudak işlar barmı desa berip qoylanı otıltıp kelgen bolsa depdi 2-nji günü kirip yana qılışqudak iş barmı des yana qoylanı otıltıp äkepäsler dep 3-nji günüm oqşa şunda qılıp yermaydın açtı açam boranda aptapdı yağmurda soğukta jangal mı jangal qoy beqip yuridi menin padıç açam şu ballağımı bir diqqat qısı oladı ken şunda işlarğa sägä qısı oladı ken Şunda bir azraq bir japa tatıp qalatdı açam. Dep şunda depdi. A toksikletlarni bunda üçürüp, bunda qoyunglar qoyğan vaqtda. Dep şunda bir ibret bolsun ma başqa dostlarga. Ma balla oynap aldı ekan, üstige çıqıp, ya biya soqıp aldığan işlar oldı ekan. Şu işlarga diqqat qan bolsanglar deydi jumu.
0: Onu açamızım dep qoyun. Keçkiç kireyibamsın. Nimiş qıldığa açıp qoyvaqım dep keçkiçe. O Çokum hem de kılıçlı tekiş kişini karşı taraf kıp veriş gerek diyen gep yok. Bunun hem de hem de kaydı tertip bu içmeğe de kayışma. Hem de kolum koşunu boğandı iken bu da kılıçlı da kişi var mı deyip ehval sorap koysa.
1: Kıçlı olup da
0: ha. Var deyip kanda koşunsu ha o. Hem de ayış koş açtak bu kaptı hem de. Bunu ceryanlı dikkat kıldığında noktaların Roşengül bayam tekitildi. Ama kendi de bizden koşum çıkıp derginimiz mi şu açınızı da koyun. Geri vermişsin. Özünün için abdan kısıp oldu. Ne var hem de bu şu işte yatkan aşağıda işkılanma yetip kalalık sebebiden. Ma o işler okuyup kalsa onun ya ki iktisadi cihetin bu ya ki başka cihetlerin el kısı buldu. Şu kanuni tertip bu içe el kısı buldu. Hem de şundan mı ya? Benim bir sınıfı işte bir hadisi okuyup kalsa bu ondaki meseliyetini ağırıp oğandın ki hem de sizin idarenizdeki vakalete ben bir yerip işlep duraydı siz bulamdı. Olmaydı o. Aşının okşaşından bir şey hazır bu. Neymiş o dursun. Ya da el tamı gitip esil eli koyu. Koyunu yak kesil de kündü koyu yak birem diye de. Değil mi bakmışsın? Buna desek başka anla uçuldurumuz. Hey aştak bunu yıkıp koygan dursa doğru ağız. Onda ne yıkıp koydu? Oğlum tertip bu içi bana da o. Cuma? Sen gülen şey ha David ha? Cuma mı ya?
1: Cuma ha.
0: Ay tertip bu içi bana da. Kırayım hem soğuk hoşçasına yine. Pat pat. Böyle 3-4-15 günü bırak ettim kırıp. Kandı garap tursuz dep.

0: Nah, yoxlab qoys boldu.
1: Ə, Şirəli, düşən bə? Qana qarib yol yollaşının daravan. Dur, uçur lan, yola git.
2: Yolu sürə, qonqan sən yolu qoçuyor, Mr. Ağa.
0: Boldu, makul.
1: Şunu ola ma özüm kesinlikle doktor hansını aldı deyip yadılar ölçümü körükü var. Lekin taksiyle bir qatar yolda oturup aldı deyken adam saklap aylı maşın sop köpüşün tosuludu. Yol uyadı babı mısa körük yadılar aşağısını körükü var deydi. Şu bağlıq isimde bay bir anlıq uçumuz aşağı yan bir körük kıpası edip küreme kalmak şeydi o körükünü kargan çağda.
0: Aldı kerem efendim.
2: Yolu sürer olsan gül kardeşimam yolu rukumam yolu altı ay oturak maşını salsıyor.
0: Boldu,
1: yıldızım hazır bir uçur yol yaptı. Sanfango otur yolu simul sağa taraf karap mağa yolun işte bir maşına. Şin ADY 1075. Muşu maşında hobi şansı içilip kalıp kiti yutup da işçe kurukken. Çopur eşitimin bilmeyen halette aşında yolda kiti atıdı. Maşına ağzına hobi şansı içilip kiti yutup da nim kız sonunda yuğa içip koyup meyip. Dap şunda neydi o hazır yıldızım körüp dike bunu. Şin ADY 1074. Muş numurluk maşında neydi avatkan çopur dostumuz.
2: Oraya ziyaret ediyoruz, orada yok, yukarı oraya. Garip aylanma yolu, Şincan yolu yazılsın, garip acak yolu yazılsın, garip bandım yolları var.
0: Mabran uçlusumuz ma o, Sertem Kırar'ın ki rucam olsun diye bütün vücudu bile maktaptık o.
1: Kandak.
0: O bek okşaydı, Ali Mektep'teki vakitlerim isim geliyordu. Ben hep de bir kıyafetim bir yerip yap durmayan, a rucam o, likin de.
1: Ha.
0: Bek maktaptı cuma, dur yap yapın siz mi? Rucam o yemem tanıdı ya Mektep'teki vakitte.
1: Yeme etti mi?
0: Yemem tanıyız.
1: Yemem etti mi?
0: Ben çay içip büyüken keşke. Mao uyar körük kettim meydu. Açı piyadeler yoluğa bir kızıl çıraklı çekpesi bol diye de kurban canlı esker tuttu.
1: Makul buldu. Gülcan bana bir uçur yol yaptı. Yol mansan tüzüldü bana yırak bozsun mu? Aş içsen çöçörü iş bir çını bozsun mu? Diyen gep bek doğru yedilganken. Dön ögün yol düşüm tötün doktor kan taraf yığınığı baratı ke. Öydüm muddettin burun çıktık. Bırak yolunu kıskarttı ben dedim o eğir bügür ara yolladım. Yenip yolunun tosuklığı da kapsiş mağamay. Bir çağda cil olup karsam terlak yitip de açıqda. Ben kendi oturup şunda külgüm kekettiliken. Bu tosuk yoldan mağın tersikte ötüp kileydiken de biz kırdığa yolda vakitlik mangıl bulmaydıken. Şu yerde maşını taşlap koyup çüp git bari kırala. Mən üzəmdən nə kəp qağınımını bilməymə idarəyə dağxan qıldım. Ləkin yol xata kırıbıbdı mən. Aran şunda yıraq yalan besip dəl işqi ülgürüp kevaldım. Bugün maşın tosu mağay dəb çıxıp getdi. Şun deymən. Düz yol yıraq bolsun mu bir xətərkən. Tün ögün əmdə müşigəm dəb qoyuqdayək. Vaxtım bu mədə hazır idarını aldıq kəp bu. Birdəm radio anlı etib kırıp getək dəb siləyək dəb bəgim kəp getdi. Şun mında tez mağım dəb əgər buyuru yola kırıb elib tosulub ayadığımda xapılab. Sanla bu mədə kən cümü dəb şürü biribdi. Gülcahan.
0: Şu. Qanini yol bilən əl qılsın avuq xənim. Onda qoyu veqiyvəmsin. Çuvəməs mi? Bomuzu put sakaygan iki mi kopma yeti ve koyunu baktırı verdi deydi cuma mı da?
1: Özüm ki selik ötüşüm körük ba o doktor kanı aldı lekin piyadılar körükten ötmeyi pastan kalayım kan ötüp ay yolunu tosa başında alım yanıp gitti do.
0: Moligerin atılını almıştırsak eti var bağımı. Bah, şu telefon kılıp verip almıştırın hep orını bilsiz o.
1: 174'ün alıp geldi. Sans. Boşurcan toğır dedi. Deydi.
0: Şu koyu kıyamsın dedim sen. Ne bakıldı koyu yüz bu.
1: O hoşnusun.
0: Güzel kısım.
1: Diyelikken kolum hoşnu adamla.
0: Şu kolum hoşnu adamla bir sonra. Bu da işlem bup durdu ancım için. Bir hastalık tüpeyildin. Şu hem de. Bup dursan koyu aksal hem de dep.
1: Fakatlı başka imkanı yok. Yok mu ya üzerine bakı da kem dönü.
2: Hoş hoca arasayınız yaşıma ablacan. Radyo kanalı Samsung TV'de bana araya ilişkide. Nasıl ki Afrikan çurpa değil hazır.
0: Ablacan. Ablacan'ın ki Bayan Kırkı Samspes Ustam'ın ki
1: Beylo yendiki aşka şu hazır koş bir ipte koşup uçurlarını yollap bana şimdi uçur yollasanız çıkıdı o. Dema ablacan.
0: Anlaydı ki elikin katın işini okumaydı kendi.
1: Samsi yıkıp aldıraş. Samsi çok okşaydıgan boğandı ki aldıraş. Yakıcan naaytımı yakışı itildi. Beylo yendan neredi ki o Samsi hanı?
0: Tamam.
2: Bir
1: yer yetti çöz yol kavrayamaz çöz yedi sıfırın ki Ecep yollar alan kendilerine. Makul buldu. Abdülkerim. Yolu sonra karman
0: şarap kutsa dost gelir maşınlar sevkiyop. Buldum akıl. Bir yamur yağam da ürümçede
1: de adılcan. Yamur yağdı. Anda Nuri sorap da uçurcan ka. Siz okuyan vaktı mı mektep durucam o diyen nes bağım de? Ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben

0: جامو يا باقا ماذا بجسني
1: لا في سيد بابا وقت السب لاز جقت يا غورو جامانك
2: مريزت تتت قصد يول خيرا كرمانا شلار غور
1: Bo'ldi, ma'qul. Rahmat.
0: Men taksi shofer izlayman. Hayat 4-chi shirkatning aloqa qilish nomerim 175-991-68-677. 24 soatdan 60 payda desak bo'ladi, deydi juma. Shuni ular ilg'or muallimi deydi, 3 soat darsimni o'tib chiqib qarsam tursizlar qo'y. Xil aytgan ekan hozir 3 soat tez o'tib bo'ldim, men aytgan kelgandan yaqin deydi ilg'or muallim.
1: Soat 10 24 da. Soat nechada aytyapsizlar? Yarim kech uxlatmay balini.
0: To'liq o'tirgan balalar sal bo'ldirib keldi emasmi?
1: Yo'q, qanchunda bo'lsin, hozirroq uxlatinglar. Uxlasa qalis texim ishlaydi juma uni.
0: Uxlab, bu sizdan so'zlagan qonchisining qalis uyqu ketdi, ko'z ochiq turgan bilan dang'a tiq ya.
1: 10 20 dan shuni epiqma. Necha oldi?
0: A? Qanchidan nima narsa?
1: 10 20 dan shuni.
0: 10 qanday 20 naqil oldi?
1: 7. 10 20 dan shuni. Hozir 10 20 deb 3 soatni aytdim dedim.
0: Qancha ketdiraz? 7:30 bo'lib ketmamdi.
1: Yo, shu uxlamamda balla.
0: 7:20lar dars boshlab bo'lamsizlar?
1: Qiz, uxlatinglar balani mana shuncha. Qoldi-qoldi qoljima bu uyqusi. Buni xomsa. Meni xo'shdanmo, navoy 10 necha yil radio anglab, qatnashni uxmaydi ekan to'q. Oldingi kuni qanda qatnashni shuni o'g'itib qo'ydim qarangda. Yaxshi chiqibsiz, Yusufjon.
0: Shundamda Yusufjon.
1: Ishqonlar sevirtonlarni ko'rdinglarmi deb sayfa ko'rdik.
0: Nimdo bir xil shundoq yovuz chiroy bir qilib qo'ydingiz g'o'ni. Ochiq yomon qoshlarimizni ustingirlik qilib.
1: Karton filmlardagi salbiy obrazlar qo biz. Hozir qarsak. Eskilar bor qo'li kartonlarning ichidagi.
0: Eskilar.
1: Ochlar qo biz.
0: Ashindiroq
3: bu qilib. Bir izi tutib, zavzayollari qo'shiyalar avan ekan.
0: Ma 353 nomi uchori chiqmabdi. Shuni ola qayer uchori yollasam bo'ldi debdi. Mulla Igrin Abdullardan mukofot bersanglar bo'pti. Ayolimdan pul so'rab bo'pti. Almashtirman debdi. Shuni ola keyiniga berib, endi uchori yollamayman. Afsus. To'limi yoqtirib anglaytdim. Afsus. Sizlarning programmalarni hey, 353 nda debdi.
1: Anglamamda, til yomonlamay.
0: Afsus degan gaplarni ishlatibsizmi?
1: He.
3: Ya, o'shurjon, Afsusni Mulla Igrinni Abdullah ne elzatı duvar?
1: Aksu da?
3: Ben hep dünün, hep kanla 3 günden önce ben Abdullah'ın nasırın maçını aldım.
1: Evet, evet, 13-5-9-7-5-7-5-7-5-7. Telefon kılığına. Aşı telefon kılığına, he?
0: Şurcan siz dinle zaman kürüp
1: bakan mı de? Menfi, kurbağa et var, mezgirdim ama Abdullah'ın içi de. Kaldığın 7 kişilik ve 7 kişilik tüm bu Abdullah'ın bulan ne kalmaydı.
0: Altay yolları ravandaydı Veylim'in şan, rahmet. Şola Fatima mə bir videolarını, mən görüb atman demək çıxan sizdə, rəhmət sizə cümə Fatima qalibiyyət yolu. Ravan Ürümçinin 3 günlük hava rayını alğan bolsaq da, bu gün həm də Ürümçi şəhərində azraq yağmur var. Kən ötkünç yağmur yağdı ki, temperatura 6-dan 12 selsiya qradus qıça. Ət hava uçuq 6-dan 16 selsiya qradus qıça. Müşahidə 17-ci gün hava uçuq 7-dan 19 selsiya qradus qıça. Şunda oldu ki, 3 günlük hava rayı ahvalı,
1: Mao Rio Xinguangniki aldılar ətrafındakı yollar qoşulmuşda yollar ravan kədi gəfçürünü bəxt yol əvətibdi. Altay yolları yollar ravan gəfçürünü tapşırıldı. Fatima. Ondan yenə Qalibiyyət yolları qoşulmuşdə yollar ravan kən Ürümçininki 3 günlük avaraya qarğan bolsaq buldu. Ürümçinin 3 günlük avaraya qarap oldunuz hazır?
0: Qarap oldum mən.
1: Ondan
0: Şunu olama ilgar muallim deydi 8'den 10'da sınıf kırıp olumuz. Ali mektep imtihanıya maslaştırmış. Vakit ne deyip şunda kıvetli tanışıp. Sınıf kırıp Allah'ıma işçi mağırıp kaldı. Cuma esneşler iğir esnep. Ay aşağıda aşındak buldu deydi. İmtihan. Vakti, Ali mektep imtihanı şu.
1: Vakti doğrulayımız deyip. Abarlarını hazır ki biyologilik sahitin şunu doğrulayıp
0: de.
1: Ya buptu.
0: Ali mektep imtihanı aşağıda boldur başlamdı.
1: Boldur başlaydı vay. Boldur başlaydı.
0: Biz başına boldur kirgen mi?
1: Ва болдыр башлады бизнең программ башлап булгач дигән улы имтихан кирп булды эмасмы? Бейҗинг җануб яллары яллар аван икән. Яхшы көнемне ишек тапты дим дә шәрәле бер ним дидегу. Бейҗинг җануб яллары яллар аван икән гу.
0: Нимиш кунда тип йөргәндү сезне? 6нчы килен дуканга киргүче путларыңны кыйкыштырып, кырыңлар мындак сүртүп, аягыңларның тапынны. Да пакс тобалап койдым мен деп 6нчы килен. Ой, амды у кирген хиридалар унчола унда талап коймаң, а?
1: Э, Ширали, унда кылмаңжыма аны. Алды күчөрлөрүңүздү көрө. Унда кысак болмайды. Унда кысак болмайды. Биздин мында кайда түзүм, тартип, нерселер бар. Лекин жакшы көңүлүңүздү көптөн көп рахмат. Тегил болду. Рахмат сизге, жума. Aşta kılayla.
0: Tullap da hoplap onu gitti. Kim devatı deptim ben.

0: Hey,
1: Ya
0: konuşalım.
1: ben de garip bir sayılı şey efendim.
0: Sıkıntılı
1: Kaç aşırı geldim yalan söylüyorum.
0: abi.
1: Ahtı
0: Omlet yapacağız.
2: da molly bir hafta olmaya. Koç zaman
0: Evet.
2: yemli ki şimdi doktor kanının aldığını ötüp 2 metre manganda bunun 10 kaldırıbı da sonucu daha çok körüktüğün ki zıkkın tadı bu.
0: Makul.
2: Makul.
0: Danlık donlar avan kendi de Abdü Efendim hazır. Rahmet.
1: Mem
0: telif çorunuz.
1: Kıyız yatıdı tez yol havre. Sıpın yedek çıktı limiye drava.
0: Boldu makul. Makul makul buldu. Rahmet siz geç mi? Şuna olan...
1: Tayyuli Kazvend'in işi yengeçe maçıla sel köpkendiydi. Telefon numarını depsiz kepsiz yigit aksolik mol yigirne. O ne şükür mene?
0: 59
1: 59 75 75 mi?
0: Ma cay cayla da anlamatkan dostlar bu kasa ama numarını hatırlap koyanla telefon uruplayım demem işe turvatım ben aysa hiç uğruna olan bir de pegen bulsanla yaki umuz benim aptomobilim anda mı da aptomobilim ben kayıs aptolunu kaçılsam bula yaki vakti toşuttum toşmaptım mı digendeki suallan sorsanla mı hem de aptoluk münasebetlik boğan ne?
1: Dep yerdim.
0: Dep bir yerdim, mesela bir yerdim. Cuma. Alim şan yo menden uçuyor karşısak şanlı yılı odun yağlı. Yöcünge yeterip karap mandım yolla. Şunun da ravan da uçuyor bir yerdim. Rahmet sizge.
1: Yaxşı mı
0: Altıncı
1: feriye
0: kilinin
1: saçıla
0: tətniğinde
1: meninki?
0: yukarı dükkanga ayak, adem ayak basmışsa bulu diken uçup kirem demdi. Dep bilgar mı alim şu emes mi?
1: Açta karak çoğun kaldı şu.
0: Hı.
1: Çiğliyen şen koçisi, yol boyda maçın toktuş, naçlıq yigili kirip getkelle, yugranla, hele obdan he, 200 koyu yeşil naçlıq neydi? Kalay mı kaptım o bul toktop yol boyuğa he dedi he.
0: Bu Abdurrahman efendim et digen del kıbır munçilik okucu meyleni.
1: Tirip eksip size
0: Tirip
1: aksu dike.
0: çoğlağa öpürüp birey dedim on bile
1: Yakşıttı.
0: mandım üzümelerini tirip de baş pırtal pırtal tirip bak sap bak üzümelerini.
1: Belki yakşı bir şıptı cuma ver yoğan dallık bu he.
0: Yılıkı
1: Belki
0: sözünü
1: ondan.
0: üzümün neyim deyittin la uçuracaksın atam
1: Atı
0: bağırı.
1: bağırı.
0: Atı bağırı ya atı
1: He.
0: bağırı.
1: Atı
0: Atı
1: bağırı
0: bağırı
1: üzerine.
0: cücem deyittin la he.
1: Sertem Kuran golcü de yok mu? De, yanlış kuvvetli demdi o açtık dedi o Sertem
0: Ne dedi
1: Kuran'ın
0: bu
1: ki golcü de
0: ha?
1: kovarının içine.
0: Şimdi ola ama sancının avarayın soğurup tüke var anlık uçumuz. Hava bulutuk bulup azırak yağmur yağdı o. Temperatura 11'den 20 Celsius'a gradus kıçam. Şimdi daha oldu diken cümü.
1: Andın Nur'un mu çorba kanlaydı?
2: Ayşim'in aldığı köyler koşuyor işleri var.
1: Oldu makul. Rahman.
0: Arzugül Hanım mı uçuyor yollap tut? Milli İşbakanı aldı rüyda akrab mağa yönlüş hemen tosulup gitip tut. Teyya koyu bir kıp yerdiğe adam. Badep sakaysı mı sakay mı dem de bir dua mısın hem de. Kıylalık kılıp.
1: Gel şu.
0: Tep. Şu biz mi şunu dedi o hem de.
1: Ondan bir vaka yapıp kalmamızda koyunu yok bir dedi kaç yok.
2: Bu çay yolu ya. Karbayla'nın yolu yıkıldın. Beyza yolu olarak bakmış yolları var.
1: He makul buldu. Rahmet. Olcu da hava manım hoşundak güzel de kök kök asman mektepteki balla he. He.
0: Oo, nimda çıraylık. Ma mektep kuruluşları ya,
1: Şu
0: bak çıraylık ya
1: çıraylık
0: bu.
1: mektepken. Çıraylık mektepken ne bu?
0: Bak
1: Kaç
0: çıraylık
1: mektep bu
0: mektep.
1: okulcu ki?
0: Kayısı dolu kutura ilgar muallim bu. Çıraylık sapsıla kuruluşlan, diyen bile.
1: Kıl mektep okuğunuz kelem de.
0: Kemmey o, şunu da okum geldi cümle minan.
1: Şu. Biliminiz pek az olgan için okuğunuz geldi sizde.
0: Sizin okuğunuz kemem de.
1: Kilda.
0: Kayısı
1: Lakin
0: vakit
1: ben başka
0: mesela.
1: cihetle oylayayım ya.
0: Onu inik ko.
1: Patim
0: Mesela
1: yapacağım.
0: Ali Mektep'te okuğunuz kilemdi, tuluk oturdu mu, ya ki başlangıçtu mu, veya ki yesledi mi diyen de hiç da bir de bakmam siz mi?
1: Tuluksuzla Ali Mektep'te okusam bol diye.
0: Tuluksuz. Tuluk neymiş tuluk oturun atlap gitsiz? Tuluk otur
1: Tuluktur.
0: hayatın sancı köngüldü ki, renkler ütmep diken de.
1: Tuluktur vaktim.
0: Siz niye yaratmağın bir şeyken?
1: Ya ondan Mehmet çıkıp.
0: Ben çıkıyorum.
1: Tuluktur bek. Okumadım çıkıp. Mine aç tuluksuz ulan. Tuluksuz otur mektep lan kıran. Ali Mektep'te okum. Tuluk oturdu. Okumsam ki deyip öyleyim.
0: Şaka yapıp da.
1: Muştak evet diken ders ötse kıran.
0: He.
1: Şundan mı ya?
0: He.
1: Evet diken ders ötüdü o. Ondan o derslem iğer.
0: Ali
1: Ali
0: Mektep
1: Mektep
0: imtihan
1: imtihan
0: bir yerimizde
1: birimizde
0: pesin mi
1: poşetim bunu kılıp.
0: bağdan
1: Şu.
0: arız. Şu Ali Mektep mi peyzgu? Ali Mektep mi okum kelmiyle?
1: Ali Mehmet şu Ali Mektep'le tuluksuz dedim bu. Altı ay öyle vallahi doktor kanısından aldı da maşallah selcik ya diye avuçlarını tapşırı aldık. Sözün ücümünü biz çakır ücümünü de ettik. Tep alım cevap soruyor laptu.
0: Altıncı kilin deyip gap kısanla kudu min devat kanda ehli bilinip gitti diken. Ben bu kilinin altıncısı deyip Maray Hangül Hanım cünde deydim.
1: Birinci otur mektep geçim ama Nicat Efendi başta dedi hem de. Birinci otur o çok kom
0: Gulcu
1: dedi.
0: diken Nijat Muallim, Nijat efendim,
2: doğru okşaydı. Yolu süre, yüzyıl yolu sen daha silah, rahat bırakmasın, lazım çok.
0: Abdükerem
1: efendim.
2: Meydan Sibirit.

0: جيفان وقفت لك ثم الشيخان بايل وقفت لك وقت ما يوم إذا تذكرت في بدرسة بس يلمش بطلع معها
1: والله
0: o tabukanla biraz ne açacağım? Şey Volkan'dan peşinde koyar. Samuyan'a akışmayın da.
1: Değil mi neydi o?
2: Samsun'un ne dediniz mi neydi?
1: Ya o emez o.
3: Bırak. Giden sakkat kızımı da koyma o. Programma. Tülyen neyse kızı kalırken.

0: Sen bırakıyor ötüp gidip yakan bulsun işte babası.
1: Ya bırak ütkes buldu.
0: He.
1: Kandak. Bu yürüklerin gibi doğru çeşkan bitirmez.
0: He doğru çeşkan değil mi yürükler için?
1: He. Demek sizin o yürüklerin ağzı mı aşkırıp?
2: Her yer cep yürüke, çoğu kere ama Beycan'ın canı bir şimal yolları yiyeceğinden ağzımı şu cüyen tıpkı cüyen çıkmış gibi işler ama kere.
0: Makul buldun rahmet. İlda nerede baba dedi o milhoak otisi yollaşında aramam ben. Bek de onladım. Ya soğuk çıdımayım hemen. Ya sıkıcı demeyim ben. Şıkıp üzerinden night bir tane yok adamış geldi ki neyse kapattım hemen bir gün cuma. Niman çoğla çıdımaz kildi kandı ben.
1: Adem emez mi siz? Adem kensiz siz.
0: Adem emez kensiz.
1: Ya Adem kensiz dedi.
0: Bir Adem ne? Adem emez kensiz mi? Demsiz.
1: Adem emez kensiz. Adem kensiz dedim ben.
0: Aşına ditans aldı da.
1: O Adem kensiz dedim ben.
0: Şimdi ha oğlu da. Çıdımaz. Çıdımaz kildi de. Ya sıkka ya soğukka ya açlıkka ya tokluka çıdımıgan şimdi.
1: Şundan basışam ayva tutuktan bu yer şarığa.
0: Kirdan hadi babamı.
1: Aşkana burunki göçhumar dükünü, göçhumar dükünü kavap kılıp satkan aşkanı şu açak basın dedi. He makul.
0: Bu Leyli 918 birinci bu cevap vergenler sizlerden mukapatlık aşı palitanlar yok mu?
1: Bati av.
0: O nimik cevap vergeniz deyip sormam siz.
1: Sertem Kuraran'ın mukapatı var. Molly Grin'ın mukapatı var bizde. Ahmer White. Ulları yağlar görüşlerinden mi kapattı var? Şuna bak. Lakin niye soru sorumduk da biz de.
0: Ya o bu naşlılıkla cevap verip diken Leyli. Şunu ola aşına ben cevap vergen tutsam. Neymiş kıman mı kapat vermesiler dedi. Biz sormuşsak ya naşlılık ne de 9-9 moluk naşlılık anı de.
1: Oldu.
0: Lakin bir eylemi ya Leyli'ye.
1: Leyli'ye mi? Neyim be 9-9 moluk naşlılık anı bunu mu kapat olmuşsa?
0: Leyli'ye aşı neyim vermemiz mi?
1: Neyim o?
0: Neyim çö? Aa, Sertem Kırıran yürgürdün vermeyimiz mi?
1: Ya meyli, belsek ben de yok. Sertem Kırıran kalı güçlü bir tanesindeki.
0: Leyli'yi mi o mukabat bir yürüp bakmağın mısın?
1: Davay, şimali yolda Fortetos tutukundaki udulducu mu? Hı. Şeyde. Sımağız ve telefon numaranız da evet yani. Roşen Gül saklı verip evet versin.
0: Şunu aklaylığın da olsa
1: he? Altay yolu ama şimaldın canıp kıravanken uzak kalmayım. İnan derece östürülgen nuskamını görsle. Başka çalette görüşüp kalmıyoruz. Benim derecem üstündüm demdi birinin dedi o.
0: Neyim bu kadar dereceniz üstündü? Şirali?
1: Kondak mesela.
0: Şuna ona Melik'i ona uçur yollaptım. Benim apam bilen, apam mı şu Nurumiye, Sozumiye digerlerim bilmeydi. Neyim tamak, o da hep sırt tamak yaydı diysem. Hek neyim deydi balam. Öydü tamak it, yemepti bu mumay deyip dememdi beni. Sertumamdı sırtı tamak yap yüsem. Deyip unumaydı karanla. Çoğunlar az hıcılı oldu sırtı tamak yaydı kandın. Üy yok mu bunun neymiş ki üy tamah yemeydi de başına değdi de çoğunlar rast hıcılı oldu.
1: Bulup mu hanım kızlar?
0: He hanım kızlar şunlar hıcılı olmuş sırt tamah yeydi kandı.
1: Hıcılı hiç gerek değil aslı hanım kızlar.
0: Hıcılı bu kuvvetimiz var ne günde üy tamah kuvvetimiz var.
1: Yüzünüzü yamayı duran ama başka etrafınızdakilerini oyla bundak çoğ. Hazır bundak he?
0: He.
1: Hazır çık hıcılı bulamdı.
0: Peki hemimiz hıcılı kes hadi sırt kaşkanlığa soğudu.
1: Kanak oldu. Kanak
0: oldu hem de hemimiz hıcılı üy tuttur kes çoğ. Azraq bir obrut bulmuşsun mu bulmaydı ama.
1: Şu.
0: Donzay yol koşuyor işte Ravan dedi oma kızına uçuyor ya. Sizlerin mahallede kordüve de bir yer var. Aşıyanın öğrükleri pek okşaydı. O öğrüklülüğünü şu yerdemiz de bilgar mı? He kumulda iş kordüve de bir yer var. Öğrükleri nasıl okşaydı? Ya ben bir yerden emez.
1: Kumulda
0: ben durgan yerdik öğrükle 7. ayının 15'i. 7. ayının 15 lira bile pişirdi.
1: Ya kokundum okşaydı dedi. Öğrükle mi odak tep etme.
0: Okşaydı öğrükü.
1: Hemen okşaydı.
2: 174 yol kavrayan var köşümünün alt yolları aman kene tamam.
1: Buldu
0: makul. Makul buldu rahmet. Gazlık maşınlarını bırakılsak gaz tonu ayrım bırakılam da ya ki bıraklı bırakılam da de pıl altı ortaksi.
1: Ayrım bırakılsa şunu. Bir yada kılıversiz. Bir yada kılıversiz diken onun resmi ayrım ayrım oldu.
2: Vay be.
1: Ey Ceylan.
0: Bu mu bulduğun işkentik asli ya Ceylan.
1: Akıllı hukuk git parçası acaba.
0: Ceylan'ın mı turup turup kalıs işler koydu gene. Muşu Tötün Doktor Han'ın aldı. Dön. Bintuan Arjong'un keyni, Çinliyen yolu. Cıda. Muşu ulaşımında revan deydi. Nur. Nur muallim şuna uçur bir yürüptü. Rahmet sizge.
1: Ma Cahin Doktor Han'ın ki aldı da maşallah sel köpürek gen. Dike uçurum tor taksi Yusufcan evet tuttu. Rahmet Yusufcan.
0: Bakın buldu. Rahmet sizge. Şirali, kuna bilsiz. Siz kılcık işlem bilsiz ki acıma Şirali digen bilen.
1: O şahıyının gibi bir çoğu dekhe.
0: Şahıyı pekırlandı ha, pekırlandı. Onda olsun.

0: Rüyat kalem.
1: Болды. Мау Али мектепте кумулук бир сабак дешем шу ярдын үйрүк экен келетти, иш кылып. Бек пейз тетатты шу вакытта. Чоң окшайдыгандай кес кылдым дейт, Сыпин
0: Шайкылды.
1: йолдор кошолунуш диёрлар аван экен деген үчүн мамтели жана батыпты. Халык йолдор кошолунуш диёрлар аван экен сахардын учуру. Сартамның мукапатыны Ләйлиге бир баттыңла, Молдигырының мукапатыны маң калдыма әмсе шундак болдыма деп сулпия. Яқ бізді онда демі дөк. Ләйліге бәгі Рошан күл бәді. Ишуәннің алды да машинла жықырақ тосылыш ба кәді деген ұшырны ұшар тортақ сен Нияз әпәндіме бәріп тұр. Нұр ұшырыңыз.
2: Жылдар келіпті, ғалибият жолдар мұқыш жолдышыры бар.
1: Болды, мақұл, рахмет. Мау Қашқа шәһәр ішіден бір сәйяр такси ба кә, бір йыллық болған Румвиннің машинасы сенеді, Кечілігін ижарыға бермек ішті тоқ, дәді. Мақ кәштемді, кәштік такси ижары ішін ойшу отқалла болса Қашқада. 166 99 68 65 10 166 99 68 65 10 деген нөмірлі алақылышып дейіш бақсаң на болды екен Аны Патиманың ауазық шөре Патима
3: Ой намыш радио аңлап деген әң осы қызымыған бір күн болды ешқалып Ел осы жа әт деген ұй құсқанмай балларға мәсті осы ерлаймын деп Шықты да өзі әт деген де
1: Түзік яқына Патима
0: Şunu ondan buldu bu Fatime. Hele yakışı yüzümüz çıkıl ondan geplen kıp ondan kıvatmış. Özünüzü keyfiyat yakışı emez mi ya Fatime?
1: Valdi, doğru Fatime. Azrak ele anla ile.
4: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen, devletin işlep çıkarış, keşfiyat, patiyat hukuku erişken, arman kuvvet talkını, kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız, arman kuvvet talkını işçen. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, arman kuvvet talkını. Patiyat numarı ZL 2021 11 3047 6
5: Örümçedik Avat Bazar Şincan Halkara Çoğun Bazarı'nın yeni gelişkan Ayas Restoranı Haytadın bizde azadı muhiti aç kazanın köyün koyup tayarlığa meldik tağımları Etraflık mulazımeti bilen heri dağlarını kızgın karşı aldı Toy çaylarını ütküsünüz itibarlık pahaliyetler var Telefon 193 99 80 67 84
6: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı Tianşan restisi Halkara Çoğun Bazarı'a yakın Öyünün egzeki 6 metre 30 santimetre Çikavet gübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvansınız boludu Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu Okşaş gülemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllükke tekimi çoğun Yatak öyü tekimi köp Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün Şincan İpek Yolu Çoğun Bazarı öycayı çekilçe Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025 650 102 00565.
0: Dada, yeni sitü ağan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
7: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup 5000 yuandın artık pul tecep kaldı. Konu telefonum numu pul hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
0: Telefon almaştırmakçı bulsanız Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükinek telefon seti alaysız. Ailedikileriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret zallarına verip mesel sorap becerilin.
5: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Slow Shooting Update Al'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
8: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
5: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
8: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
5: Sağlamlık görsetmesi kumani kararaştırınız tüketildi.
8: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
5: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
8: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
9: Slow Shooting Update Al'ı 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
10: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
9: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
10: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
5: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
10: AI aql taratqu oy xiyalingizni bilalaydi, ilhamingizni asonli qo'zg'atadi.
4: Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasida xohlaganingizni tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donli xiyosatchilari bevosita ko'rsatib, Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
4: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'sirotiga erishasiz.
0: Xinjiang haqida izlanish mushyadan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushyadan boshlanadi.

Hörmetlik radio anlayıcı dostlar, Vişin Supımızı kegen uçurla karsak, Ümitvar isimlik dostumuz, davandaki kuruluş kaçan pütüdür yasetçi, yaman dostluk

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlaň. Jimei Tianxian ətirgülligi saytyňyzda togrulyp bilişiňizni eskertdi.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlaň. İştipak yolida. Tianxian baxtysynyň uduluda. 98 kvadrat metrden 228 kvadrat metr gyç bolgan 4-nji awlat boşluk güllükki bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındığan kölem köp bolganda 120 kvadrat metr. Turalgo şaraytınız yakşılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızlık liniyesi 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün etraflık mulazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 12.
4: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
5: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katnaşımız kolaylaştı.
4: Elbette avtomobil hakkındaki paralarımız mı hele ağıp kaldı.
6: Amrak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yanılıkla, seferinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
4: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
6: Benim avtomobilim.
5: Benim avtomobilim.
0: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayıda tələb kılgan. Telefon 187-0903-3337.
7: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettin uzgu.
8: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdır desə.
7: Kaysa onda tamak iti atı kalıqımını bilidigan siz.
8: Bereket ullurdu şu. Untigisli Bereketnikin ekranında kulukumu sındır vetken tursanız.
7: Bereket, öyünge ilip kət digizdiğini yanılı Bereket onu.
5: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtı da. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
0: Bu programını Tianxia rayonu Xalıq yolu 55-ci numarığı caylaşkan Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahide tələb kılgan. Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün orını Ürümçi şehri Tianxia rayonu Xalıq yolu 55-ci numar Yidu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-ci qəvətlirdi. Telefon numarı 177-267-80-531.
9: En yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seti, setiveliş doğrusudaki uçurla, minin avtomobilin programımızda. Benim sedektanla, minin avtomobilin programımızda bolsun, ben riyasetçi Uşar Can Xızır. Hadirlik anlayışlar, hazırda başla programımızın ait kızgırlıkla katlaşıp, kımmetlik yolu uçurları olsun, sana bulurdu. Katlaş doğrusu soruyduğun sorular olsun, sana bulurdu. Anda avtomobil setiveliş, talla şakı duyuluk durgan mesele olsun mu? Sorsanla buldu, bizden veyşin salonumuz XG1074 FM.

0: Yağmur yağdı, yağmur yağdı ama canavı Beycan yolları, Tibi Daşı yolları, Şimalı Dostluk yolları da yağmur yağdı. Dava sel soğuk, yolda maşallah sel köpken. Degen Fücun Abdikerim efendim evet de. Rahmet. Anda mininki Eyli İşin maşından bir suvati. Eyli İşin'nin bağısını depegen bu sanla, bu bitken işkimin. Ay yılsanın inik yazıp evetine. Tursunca mı gelmeyecek? Tursunca mı? Tursunca mı telefon kutuyor lan? Programı bir katlasın. Kimin 18'nin ki ma şavkı maşallah neçpil etrafı da ağılı buludu deyip sorup tutup durun he? Biz bir sorayla. Eslime Tursun Can bir telefon koydun he? Otan he dostluk yöyle.
1: Biz 74'nin riyasetçide yolukçuyla ama lantayici arke. Fukansiye tırak yolla atarsa ravayken.
0: Makul boldu rahmet.

0: Yeni bir maşın var ki, 2021 ki, 2021 ki, kaç maşın ki? Herifle kalayım kalayıp yapı gey. Ceda'nın ki VS5 ki. VS5 tep yollap da, Ceda'nın ki VS5. 2021 ki, Ceda VS5 ki. 2021 Ceda VS5 ya, 2021 Ceda'nın ki VS5. Bu mu seti almak için o yaptım olurken ne çıplar etrafı seti alsam buldu dedi. Hanım.
1: Yaşıklar ya sesler malı Beijing nalı koşunluğunca yıllar revan ki ya.
0: Beijing nalı. Bu oldu makul. Ah kepte afçar olsun.
1: 1774
0: yıl sabır için yollar var. Şarıktan garip ki yollar var.
1: Buldu
0: rahmet. Ondan
1: sonra
0: rahmet. Mao Pajelo'dan bir suat ki, Selin'in ki, 2017'nin ki, Pajelo, Pajelo, 7 kişilik dedi, 7 kişilik. Kaysını Pajelo'nun ki, kaysı kişi işgeliğini, kaysı tipi geliğini demep de, 2017'nin ki, Pajelo gene, Necipil etrafı da buldu, Şenmao, Şenmao sike, Şenmao. Onun ki, 93'te ayrıldı. Mako, buldu rahmet. Benim maçtan ne tünügüm mü bahalı mı kan, bugün mü bahalı mı dayı dep. Bahalayımız var, inik yollan. 2018'nin ki 100 manı mangan bir maçın bakken buldu. Bunu mu hazır Tursun Can'ı yolla pireyle biz. Bahala baksın he. Anda yeni bir maçına bakken 2022'nin ki Biyadi'nin ki Çimplas, Arlaş Menergilik 55 mangan. Neçipil etrafı da olsun muhabbet oldu degenken. Benim anda retlik yollu sanlar bizden yollamığa, yol, maçının yollayışımızga. Nahit kolaylık olattı de. Bomuz ilişki kettim yazılığa şey olduk ya bizim yerde kayıt yazıp evet vermişsek. Bomaya kaldık en. Anda yani 2019'nun ki Yağır. Yağırken. Bunu mu seti almak için bu maçın ne? Bu maçının bir bağlı etken bosa deydi. Yaksımızda yeğen maçın doğru sorusu buldu. 2021'nin ki Serhan Changchun Po Nechpulgo asan muhabbet oldu deyip sorabsız. Bu oldu bunu unutursun can bir. Baha bir baksın he. Evet evet doğuk emsiye tursun can.
1: 2021'nin Ceda VS5 atma maçından bazar var toplasa 45 min satra.
0: 45 min atrapı da he buldu makul. Onda yine Mao Feydo maşından birini set olaydı. 30 milyon etrafıga Feydo maşının neçinci yılının geldi deydi. Sonuçta ana vatkan basın 30 milyon etrafıga hazır mavi. Feydo maşının ki neçinci yıllarının geldi deydi. 2023 12. ayının ki Jili Diho maşından bir suvakken bu maşının neçipil etrafı da bula deydi. Top durun ama sonuçta bir kek koysun. Yakışımsızlar, riyasetçiler. Tesla'nın ki yeni çıkan Y. Tesla'nın ki Model Y elin devatka okşaysız, neç pul etrafı buldu deyip sorabısız. Bununki hazırlık bazar bahası 339 min ki. 339 min oldu ki acıma. Bazar bahası 339 min oldu ki. Sayıldım uşu Hoten Koçsuk'a çıkışta maşalla intayın çıkken peydüy bek uzun mükette de. Sayıldım Hoten Koçsuk'a çıkışta maşalla intayın çık. Dike uçurken buldu. Yakışım sizler riyasetçiler. Dadamga 50 milyon etrafı da otomobil seti epirey degen tem. 50 milyon etrafı da dadısıga bir otomobil epemek şiken. 50 milyon etrafı da, 50 milyon etrafı da dadamga bir otomobil epirey degen tem. Kaysı otomobilla çoğunlağımaz geldi o dep sorapsız. Hem dadanızın özünün bir yaş görüşüne bir sorap ekan. Bazı çoğunlar var, ekma pen tekniklik seplemle ilgar seplemle seplenge otomobilla be kerek amrak. Yine bazı çoğunlar var. Meşgulat kolay olsa, burun yüz aydep günge otomobilleri sal okşap getirdiğin olarak, asalla mında konup kıllarını tapalaydıgan, asal meşgulat kılalaydıgan, mında otomobiller olsa, deyip oylaydı karan. Şimdi burası, yüzünüz düşünsüz çoğunluğunu karan. Şu bu içe, talısınız buludu.

0: எத்திக்கேதுமா நீயே திரே போயிடும் எத்திக்கு ஒன்று தான் பெஸ்டிக்கணும்தான் எத்திக்கணும்தான்
1: Ha makul. Ha 7 kişilik olanda ha 7 kişilik. 7 kişilik olanda. Olanda ha makul. Kuş et koyduk buna. 7 kişilik olanda iken ha 2023 5. AX 35 iken ha o. Bayan ma o 25 de biz koyduk AX 35 iken tıkçı mı amaçına. Hemen.
0: 2013'ünki gazlık yarı ile 2013'ünki tutukata 45 mikro yatıra buna.
1: 45.
0: Şuna oyyatını ki oğlanda tutta söylüyorlar etti. Majina bazarda tutta 45 bin 50 bin atırabı.
1: Aa yetik işken tok.
0: Ha çoğunlağa 50 bin uyan atırabı da maşin ettermek için kamda maşin kildirdim. Ya çoğunlağa tokmay maşin o işlep varsam Karolla. Hani ki fondanın ki Şangi, Ninte tokmaylık. Açıkçası fakat sürekli atımlar meslek 2019'un ki. Şükürman 18'inki Hüsnü Hüsnü'ndeki aslında çıldım. Şükürman 20'inki Nisan Şalkı Kızıranet en ilgası ilerikte maçından bazar basıplak 55'te 60 milyon atırabıdır.
2: 23'inki sende Eta 25'te maçından bazar basıplakta 65 milyon atırabıdır.
1: 35'ke o ben hatayız, hata anlap hatayız bir evet gelmez sizce. Hata evet koydum hacım o 35'ke. Şükürman 21'inki Toyota Camry gazlık neç pul kalsak buldu Pakistan için bir depegen bozdu. Dep. Makul. Şikimon 21'ninki Pax Camry'lara okuyup kalsa ne çipli etrafı da bu adı bazağa bahsedeydi
0: he? Yakşı mı siz?
1: Yakşı.
0: Meninki Şikimon 24 Nopit Eylül'ün Fırlanda Soha Dansı hem de 22.000 kilometrenin bakan aşırı setip basam kançıyı satsam bula.
1: Hazır evet evet Şikimon 24'ninki Finlanda Hauha ben 22.000 numanga neç bile etrafı da buldu degen sual he?
0: Şikimon 23'ninki sende Eysa 35 otkasa 70-75 mi atrafı da?
1: 70-75
0: kişi. 70 kişilik senin oğlan da olup kapkasa bazabas 55 minkü atrafı da.
1: 55 minkü atrafı da makul.
0: Şikimon 11'ninki Toyota Camry cazlık çapta maşından bazabas otkasa 20-25 mi atrafı da?
1: Hmm.
0: Şikimon 13'ninki cazlık yarı edipte Şikimon 13'ninki tutukasa 45 minkü atrafı da.
1: Bu oldu.
0: Biz 74 kaçlarda yukarı. Nenden sizin işkin doktorhanını aldık. Bu ay yolla hoş geldiniz. Revansiyen tepkisi yok.
1: Boldu. Nenden sizin işkin doktorhanını aldık. Dedi.
0: İşkin 11'deki Toyota Camry. Cazlık yaptı. Masumun bazar basıp katı. 20-25 madra.
1: Hoş kadirlik almışlar. Anlavatkınınla 174 Katna Sanat Radyosu'nun Mine Abdumobil'in programı. Programımızda Xoten Şehri Qarqashuli 55. numurgu Celeşkan Bereket Açlık Mayzavuti Alay Talep Kıgan. Ürümçeri Şinhua Cənubi yolu yerləşən şəxsiyyət yığız boşluğun ambulator isim alayı tələb qılan. Yenə Ürümçeri Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jinkang Junyi doktorxanasının teri kasallıqları məxsus bölümü proqramımızı alayda tələb qılan. Onda olsa yenə onluqçularınki uçuruğu bir qara paqaydı. Bağlı tutğan maşınlar bəkçikən Model Y 2022-ninki Model Y-dan bir sıfatı deydi. Gençak tatlıgan nusksi ma maşinini be bağlap begen bosanla dedi. Yine şikimin 22'nin ki ark tatlıgan nusksi Model Y'nin ki yokurda digen maşinini setip neç pul bosa pul kaytırıp almaştırıp ağıl buludu. Dep sual sorap geçmişiz. Şende ilan tıranıma onu çok aran aşu aldığı adem setip lan onu. Aşı bunun üstü yeni yüzünüz pul koşup lan asınız yakışı. Almıştırma değil mi? Yine çoğun bazadın mı şu aerodromu geldim yolla bek ravan ke yağmur yıkatı cima alıken de Abdurrahman Cavuşçur yolla bu makul buldu rahmet. Sayıyla Xonsan koşumçu yolda kızıl tırakta maşalla köp liken tosul mu diye de Rana Ayuşçur yolla bu. Ben de 2020'ninki Big Ankle maşınızdan bir sıva ahren. Ne çipil etrafı buldu, tezden bağlayıp yürünler deyip siz. Makul hazır, yolla pireyli. Tursun can bir baş bağlayıp pesine. Manın maşından bu verip, maşını köysek. Bulmayayım da maşını hazırlık verip, maşını köymeyi. Maşını köysen bulam deyip sorup siz. Buldu. Aşı miçvendik ki, ma, tonkuyu maşını bazırmak için de. Mana maşınam deyip baş Tursun can deyip. Köysünüz buldu, körüp, yarganını deyişip, asınız buldu. Cuma. Sattar can.
0: Yaşınsız olsun can.
1: Yaşı.
0: Menin 2024 yılı 1. ayının 15.
1: Bunu evet koyuğa ne yazdır bu? Bağlap olsa anladık. Bağlap oldum ya.
0: Şimdi bizim tatlıyken sonlandı.

0: 20 kilometre Mahallede tut. 40 mile kop kapkarsa %100-110 atrafında. Yani mile kop kapkarsa 90 mil atrafında.
1: Tokmay
0: Şimdi
1: bu.
0: 11 metre koyarsak kömüre cazı çarptım. Başından bazen bazı kapkarsa 20 mile 25 mil atrafında.
1: Boğulu yollar avan diye avuçların şakır cana vatıp Andan Kaşkadın yeni şehir çıkıda yolla intay ravan kaya diye avuçların memteli evet. Çiğdavan canıb yollar yolla ravan kaya diye avuçların kurban canı evet. Rahmet kurban canı diye avuçlarımızga. Şimdi bunun 20 tok. Hat 19 go aşağı 20 tok kuzda hatayız da kapçıma.
0: Anam işte şuna 22'si bek an.
1: Tota.
0: Ben şuna 22'si modlu var bağımlı da dedi. Ben şuna 22'si modlu var bütün zavuttur. Bataryanın ki sağlamlık fırtet 90 fırtet doğan. 94 bin kilometre manga şuna 22'si modlu var bağ. Ağlısa belgan bağ. Maşın en tuğan bağ 149 bin koy bozu buldu.
1: Modlu vay 149 bin koy.
0: Anam işte şuna 22'si bek ankılarıp da maşından baza basıp kalsa 50'den 55 bin koy atırabı.
1: Bayamkı Model Y diye anlatıyoruz. Bir gel koysanız, onun için biz bir evet bireyli. A, telefon numarı ne sizge? Evet bireyli atursun canan numarından da. Bir alakalı şey baksanız oldu. Cuma yük maşını körü, beyde 90 işgü bir zaman yaşı ki. Ma işgü 18'ninki maşını seyel deyip yollap siz bezekçi. A şu, kayısı maşına a şu. Maşınınki tipini, ismi neye bir yolla pesiniz oldu? Çok 2018'de maçınız kaç buldu? Yolla alı verdiniz. Aa, baştaki uçurularınızı karsak mı? Ya maşınınki tipi yok. Aç daha kaptı. Az zırak ilan alıp kayıt gelmez.
2: Kayıka işlemliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı pazarına selindi. Kutunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyet katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koştular. Kayıka işlemliğini içsiniz. 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
3: Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
4: Kemerini berket undu yugurup yaktık de.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağan tem, neyin hızdım alay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öğünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikavet kübülüp 3 yatak ne 4 yatak kılvansınız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öğünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş külemdeki öğü seriştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öğü tekimi köp. Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar öğücayı çekilişe Şirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazetname numarı 2025 650 103 200 565.

0: Qadirlik anlaşılır. Anlayatkanlar 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun minin avtomobilin programısı. Ma ila arlıqda bazı uçurlarını, maşını bağlıdım edip yollanan uçurlarının bazılarını aran, rətləb. Yolla baxdıq. Ma Guangxi Chuanqi'ninki M6'dan bir sıvaka 2020'ninki. 2018'ninki O-Dosayken bu gazva. Anda 2028 kwen? Sıgıda Kadiyak GT 2.0T 70 mağını mağın dedi. Bu Model Y'ninki uçurun yani. Bu Tursun Can'ın yüzünü başını siken o. Hazır telefon numarını da yaparsak bulur.
1: Şuman 23.2 Model Y bağımlı dedi. Şuman 23.2 Model Y için zavuzdur. Bataryanın iki sağlamlık fırtet toktay fırtet olgan. 94 000 km mağına 23.2 Model Y bağ. Ağlısa, belgan bağ. Maşın en tüven bağ. 149 bin köy buldu.
0: 149 bin köy. Aşı kızısınız 13. 138 ke. 138 4 tane Model Y'nin numarı. 138 4 tane 9. 4 tane 9. 0142. Ahırı 0140. 138 4 9 0142. Anda yeni bir kanç maşallah var ki. Yolla ve tıkma 2020 yılınki 9. ayınki Big Ankla. Maşınızdan birisi var. Ahıran 100 manı manğa neç pul kaldı o dedi. 2016'ninki bünçününki bir maşınız var ki. Bünçününki GLA 200 MD 46 mağın MD mağın de? Oy, mağım yaptı o, demek bu maşın ne? 46 mağın MD mağın yaptı o, bu maşın varken. Onda 2018'ninki bir maşın

0: Erkentok. Maşın se supaga çık elip çıkmasakım bolam da. 2018 nın olsa karan 8-nji ýyl eken ma o torda ýene jawga 12123 diýen aplikasiýa arkaly ýyllyk täşirş kyp alsaňyz boldy. 2017 ninki şu ayıdan bir sonraki avtomatik hot ahran bir de altlık muşu maşina ne çıkıla trafı buldu deydi o. Az sıkıda 2020 ninki sıkıda kendi mi? Abi bu la hazır doğrulap evet tuttu hata yapıp kaptı 2020 2020 ninki deydi cuma. Hata evet koyuptu. Anda 2017 ninki şavkanın bir evet koysak. Şavkanın bir sonraki yani 2000. Evet atka.
1: Şuma 18'in odası gazvalıktı 85'ten 90 mı atırabı?
0: He.
1: Şuma 18'in sıkıda dimen çalışıyordu ama hayır 28'te değil.
0: Ya 22'ye.
1: Şuma 18'in taplarsa 40'tan 45 mı atırabı?
0: 22'ye, 20'nin sıkıda ki.
1: Şuma 22'ye Guanchi M6 ile de maşına bazar bakı tak 55-60 mı atırabı?
0: He.
1: Şuma 22'ye Bek Ankara ile de maşına bazar bakı toplarsa 40'tan 45 mı atırabı?
0: 40'tan 45 mı geçe he?
1: Anam ise iş konusu 22 ise bek ankılar yaptı, maşından bazar basıp kalktı, 50'den 55 mülkü atırabildi.
0: Buldu makul. Buldu rahmet.

0: Uma oyatınike çiğler atta macna bazaba sokak 35 bin kadra bu. Şuna 16'ınike bence CRAR 200 atta macna bazaba sokak 55 bin kadra bu.
1: 55 bin kadra bu.
0: Şuna 20'ınike bek ankılar atta macna bazaba sokak 40'tan 45 bin kadra bu.
1: Hmm, buldum.

0: Yaşımsızlar, Riyasetçiler, İttifak yolda maşallah köpəməsindeki yağmur yağıtı da çapırdı. Slavik xətərlik alay diqqət xipiyanla digən bir əskət mikən. Ama bəzi maşallarının ki, ya tipin deməbsizlər, ya ismin deməbsizlər.
1: Kimaz 20-nin sırada Kördiyə adapta Macinan Bazarlar Zopqatda 60 min kira tırabıda.
0: Andama 2016-nin ki bir Prado'dan bir sıvak ya. Prado. Andın bu Prado. 2016-nin ki Prado. Tötçak tatı diken. Kağa uçurun bəməbdo. 2016-nin ki Prado dəbdo. Bu qaysını suxsiyə bunu deməbdo. Andın 2010-nin ki CRV 2-4 tötçak tatıdıqan CRV. Andın May Gaz 2 xil işlətkili buldu. Bunun ki bazar bazı nəcə bilət rabıdı buldu dəbdo. Dursun ya bu maşının bir bağlıb bəgən bulsun. 2010-nin ki CRV ikənə 2-4-lük CRV. Tötçak tatıdıqan 2-4-lük CRV ikən. Onda Ekber Guanxoy uçurunuz.
1: Oşaqı əvvallar yaşıma Cucan yolu Sanfango yoludun 5-ci körkə çıravan.
0: Cucan Sanfango yoludun 5-ci körkəçə yollar avan. Hə, bol makul. Rəhmət. Onda yenə yaxşı mislər, riyasetçilər. Ma sual gənə. Maşınınki yıllıq təkşürüşünü qıp boğandın kiyin. Tamğur. Buldu şu gün əydisiniz. Mesela yıllık tekşürüş vakti ütketken başınken bu hazır yıllık tekşürüşünü kıkıp tamıqlan urğuz buldum hem de eydisen bulam doyu ertedin başlayıp eydisiniz buldu hatırca meydan. Tam bunu urpağımız da bugün yıllık tekşürüş kıkıp oldu ya da tam vurdu bununla. Hazırdın başlayıp eydisiniz buldu. Siz ertedin başlayıp eydeyim hem bu adep oyla kapsız da he onu daha emez.
1: 2016 ki Prada adepte 2007 kola kapkalsa 165'te 170 kola atırabıda. Eğer 3-5 kola kapkalsa 2000'den 210 kola atırabıda.
0: Boldu makul.
1: 2010'un CRV 4-4 öyle 2-4 gazlı adepte maşından bazar basıp kalsa 20-25 kola atırabıda.
0: 20-25 kola atırabıda ya buldu.

0: Ей, төт.
1: Neçe pilat rapıdı olsun muhabbet oldu. 18'ninki Audi'ninki ey tötken. Hani 21 maşını olsa 2015'ninki Livinki. Livin. Ma o arlaşma energilik mu? Ya sap maylık mu? Aşını bir eskertte koyalım. Bazı aptıma bulandık ki mesela arlaşma energilik falan. Sap maylık nususu da otursa da perakil çoğun. Aptıma aşının tipini sel en garak. Depersanlı yakışı oldu. Daron'unki böyle 230 TSI neçip ile atırabı da buldu. 2008-12 ayınınki de. Buldu bu maşının bir yola koyalım.

0: Bir anlıkçımız maşınını özgertçi doğruluk bekçik sorup kesi özgertseniz bombaydı onda. Özgertmen. Katına sakçılırımız mı hazırmış o abdumabulunu kalay mı özgertken ahvalı karta, tüzeş, tertik pisili işlerini boşup koyu, boşaştırıp koygun yok. Hayat katlık bir taraf kılınıp gitip kaldı. Bir monç pul kaçtıp özgertsiz kara maşınını. Anda katına sakçı cerimanı koydu, numurunuz tatıldı o pravınızdık. Anda abdumabulun esli altı kaytursuz. O çıkımdan üstüki çıkım. Bir avarçılık iş, bu bir hatar abdumabul edeş tesir yetkizden bir kılmış. Katnaş kanunu hılap kılmış bu. Muşuna kısam bulam da anda özgeçsem bulam. Saplam yeli çakın deysiz, yeli aldı bu kendi boşenge alın deysiz. Hem de bunda bir nokta kalanlar için inik buluş gerek. Hem de abdumabulun özgeçke vakti da. Hem de asasen de sırtkı şekil cahitin özgeçsizler o. Onun mın bir musabık abdumabulları okşaydan kılıp özgeçti basanlar mı o? O musabık abdumobil bulamaydı o. Onun ki yürüke, yani teglik, motor, kurupka, bu yerle yani şu burun kaltı de. Onun Mumbai destanlım şu meyeni şu onun ki. Kontrollü şu onun ki. Sırtkı şekil cahitin hem de sırak. Özgeti verip konulundan hoş kıldı kendisiyle pulga işlep. Bu maşının ağlı şu maşını tutsa onu özget neyim kılsın hem de. Veya ki biz mağabey bir çoğunluğa dek mi dağ koyduk mu bu sizi yakışık görüşenler buluşma mümkün. En mühim mesele bu katnaş kanunu hılap kılmış. Onda özgeçsenler bulmaydı o. Orunsuz çıkın bu. Eğer hem de hakikaten şunda bir musabık abdumobullarına kızıksanlar. Hem de yançıkların ahvalı karta. Hazır mı işlep çıkırılmadık abdumobullar köp ko. Ne kaç musabık abdumobullarına khas işlep çıkırılmadık abdumobullar bek köp. Özgertiş gitmeydi. Zavutlam şu bu içi. Layılıp zavutlalı şunda çıkan. Şu maşınların epeydi sanlar oldu. Bu musa artık pul kaçlayıp onu da özgertime deyip yumanla. Peki artık çıkı mı? Tosuncan maşınlarını bir bahalayla yığılık etti. 2018'ninki daha önceki böyleydi Mürsuvaki. Andın yine yakışımızla bir yüzet Lyodavan körükten çıkıp muşu Çombaza taraf karap gitip varmayan yollar avan geldi yavuşçunu kurbancana verip de Ekber Guanghui.
1: Hoş hocam, sayılır 5. kürsün nene. Mutlusunun udlu köygende asas yolda, koşun yolda maşin körp.
0: Buldu makul, rahmet. Anda Abdurimka, çoğunuz. Oy. Oy, Abdurimka, o yolu çoğunuzga. Daha kan ağırlı şöyle.
1: 2018'inki dağın zamanında işgü dostumuz attı, maşinden pazarla sopata 45 mil kadra bu da.
0: 45
1: 2015'inki Lirinlata 25'in 30 bin adıra budur.
0: He.
1: 2018'inki Audi A4'ta maşından bazarbağa soktatsa 85'in 90 bin adıra budur.
0: 85'in.
1: 2011'inki Polkot Nissan Tirada'ta maşından bazarbağa soktatsa 8 bin adıra budur.
0: 8 bin adıra budur. Makul buldu. Buldu makul. Yine Ekber Guanghui.
1: Hoş hocamız sayılı şaşımın ben Huali görüp geç maşını görüp.
0: Buldu makul rahmet. Anda mavo 2020'ninki arlaş menergelik karolladın bir suvaken 2020'ninki hazır biz evet bireyle 2020'ninki arlaş menergelik karolladı 2020'nin arlaşma karolla Neçbullah'ı ağılı buludu birini eydeydigen
1: 2018'ninki dağın reynolukta maşından bazabası 35 bin atrapıda
0: 35 bin atrapıda makul buldu. Yine ikramdan bir uçur var.
1: 2018 yılında daha çok veyling.
0: Veyling ya.
1: Abi 2010 yılında da

0: андын мага багбайдан буруп чыгарган экен.
1: Салам Резият Исаев, жолу шире, Фулкан Кошионичтер алан.
0: Фулкан Кошионичтер алан. Фулкан Кошионичтер алан.
1: Шума 19 Нисан Тиларетто Машинамбада басып тата, 45 Никат Рабуду. Шума 23-ке Дарын Суидатта Машинамбада басып тата, 85-ке Тостама Ат Рабуду.
0: 85-тен 90-кыча, а Туйюнан бағасы.
2: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel oyla qidiki barlıq arzu oyunuzda qandura alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarıqı berip, kəyi aqıl ekranı kəsbini becirip, turumuz sübtimizde östürüm.
3: Bir buyruq bilalla teatr görüşdi. Öyünüzdən bexatarlik əhvalını hər vaqıt görüb tırışını oylamsız. Kəyi aqıl ekranı güzel oyla qidiki barlıq arzu oyunuzda qandura alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, TNI akıl ekranı kəsbini becirip, turmuş süpitanızını östürün.
4: Tamak etken de, Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, təbii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kəgən tövən natriylik tuz, ilmi tənşilip, tərkibidiki natri azaytılıp, kali tuluqlanğan. Təmini özgətmegen asasta, paydılıq tərkibi aşırılgan. Tuz setivaganda, Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tövən natriylik tuzunu tallan. Жайладыки һәр кайсы чоң сауда сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетелды.
2: Автомобиль әйткәндә, хейка ичеп, ройыңызны ургытып. Бераз диядән келтүрелгән бу аларга кушылган. Хейка ичимлегене исеңиз, 6 сааткәчә ройыңыз ургып торды. Хейка ичимлеге, ичимлеге.
0: Оңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының менің автомобилім программасы. Программамызда Хотан шәһәри Қарқаш өләлік бәжінің мұрғы жәләшқан бәрекет ашлық майзауыты алай тәләп қыған. Үрім шәһәри Шинхуа жәнөб юлығы жәләшқан шақсат еғіз бошлық амбулатор есімі программамызны алай тәләп қыған. Яна Үрім шәһәри Тияншан райыны Қалық өлі әлік бәжінің мұрғы жәләшқан Джинкан Джонйи докторханысының тері кесәліклері мәқсус білімі алай тәләп қыған. Qadirlik anlıq dostlar, həm də namı qulaqdan qulağa yetkən, pulunuzu tejaydığan Molli Girin Abdullardan sizlərə tövsiyələr var. Molli Girindən sizlərə tövsiyə, Səliyarki qılğılıq avtomobillərdə yığılıb qalğan karbonu tazalaş kerakmı, zarqanaq qılış kerak. Səliyarki qılğılıq avtomobillərdəm oxşayışla karbon yığılıb qalırdı. Onun üstə benzin yığılğılıq avtomobillər qarğa vaxtda texim roşan bolurdu. Uzaq müddət az sürətli yürüş, qısqa musafədə yürüş, şəhər ayında qatnaş qıstançılığı, tövən sürətli yol yürüş, may toluq göyməsli qatarlıqların əmrisi yığılıb qalğan karbonunki may pürküş eğizi, hava kiriş yolu, silindir, EGR klapanı, qaz çıxırış turbusuğa köpləb, yepşib, yığılıb elişini qatırıb çıxırdı. Yığılıb qalğan karbon ziyadı köp bub kəsə, avtomobilin hərəkətləndirgüç küçü tövəlləb gitiş, sürətini tezətkə vaxtıda motor küçsüz buluş, may sərpiyatı körünərlik eşib gitiş, avtomobilin motor soğuk qalatı otaldırış qiyin buluş, motor titirəş, qaldıq qaz çıxırış turbusundan qar ıs çıxış, DPF köp qətim tuzluq qalışına bir vasit kəltürüb çıxırdı. Şuna, səliyər ki, qılğılıq avtomobilləri yığılıb qalğan karbonu çoxum qərəllik tazlaş gərək. Hər 20-30 min kilometr yol yürgəndə may yolu, may pürküş eğizi və may küyüş bölümçüsünü bir qətim tazlaş təklifini verimiz. Şərait bolsa, qərəllik alda məxsus tazlap, motorunun işki qısmının pakızlığını saxlaş gərək. Şunda qalanda yığılğı mayının küyüşə teximi tuluq, motorunun hərəkətləndirgüç gücə teximi yetərlik, may sərfiyyatı teximi muqim boludu. Hoş nasıl ama o anlaşılanın ki bu altı damaşılır belki yıllık etti. Maşallah karayla.
1: Şükürme 14 yıl Nisan Leyla'da Kolkotki maşına kadar bakıp kata 10'dan 13 mi atırabı.
0: Yakışım sizle iki çaklı toksik ıt batıya. Şimdi yan kımak işte hem telefonu kıl bulamdı o yak apa kıl. Neçinci yıl oldu? Xotan'da yolu çıkıyor. Xotan'dan ayrı durum yollurdu maşallah çıkıyor. Bırak tosluş yok daydı. Şükürme 25. ayının ki AX25. Anladım bu maşın ne? Satıma deydi. Alakılış numarı 136-0 4 tane 9847 diyen numarken buldu. Bunda olsa ama bağlıga maşınlarını bir anlık değil.
1: Şunu 11-2 Blazer G34'te maşına bazaba soktattı. 20.000 kadar burada.
0: 20 atıra.
1: Şunu 19'da Nisan Tivaret'te maşına bazaba soktattı. 40-45.000 kadar burada. Şunu 23'te Dağın Suyu'da maşına bazaba soktattı. 85.000 kadar burada.
0: 2012-ninki Freddy'nin nechi pullar atrapida olar edi? 2012-ninki Freddy'den birisi var ki bunun nechi pullar atrapida olar edi? Ko'ngli butun obliki.
1: Ama o şirket ki hemen direksiyonu sotan kutusunu aldı dikilmiş yolda indirme bir 13 kutusuymuş yolunmamış tertip kısa kutusu.
0: Ne bu de?
1: O işte sotan kutusunu aldırdılar mı açma şimdi adam üçümüzde turu dikeyen bayağı kızıl sıra çöp sıra inip oldu ya. Çok katta tutulma kızıl sıra bir işe özgürlet olsun bana. O minik kumuşundan buludu bu yolda inmadı kutusunu.
0: Adam çırpılıp işte içtik mamayı atıdı o demek için ha. Çiğiteyli o garip karap manganda. Bek tosulup gitti de taksi 838 muştur yollaptı. Makul buldu rahmet. 2020'ninki tokmay arlaş Seyna. Kaç pul etrafı da buldu kandı bir. Dep begem bu sade. Tokmay arlaş Seyna. Kaç pul etrafı da buldu.
1: 2012'nin kredi gazla da taş 10.000 kü etrafı da buldu.
0: 10.000 kü etrafı da. Cula Sol Sarı'nın aldığı da katnaşsel köprek geldi gavçanı Kurbancan evet. Buldu rahmet Kurbancan. 2020'ninki Seyna avtomobilleri neçe bir atıra buldu?
1: 2014'nin Hüsten Leyla'da Kolkotki maşına bazabar toplarsa 10.000'dan 13.000 atıra buldu.
0: 10.000'dan 13.000 geçe he? Makul. Ravan taksi yapacak mısın?
1: 2017'de yol sarıya ama Dostuk Sol Sarı'yı aldık yolları Ravan kere.
0: Dostuk Sol Sarı'yı aldık yolları Ravan. Boldu rahmet. Manu maşinamdan numar ne? Manu yollap beğenmediniz. Ha, hem de yollap bireyle. 138 4 tane 9 01 42. 138 4 tane 9 01 42. Hem de yollap edik bana. Ha, bayağı yollap etsek telefon kılıp ama maşını bağlıgılı koymayız. Hazır mı? Anlıyorsan o maşallah yığılık etmesin bağlayalım maşallah. Hunşa yolu. Çantiyen kötürümü körgünün ki astı yollara var. Şakırcan. Rahmet evet ki avuçlarınızla. Yeni karsak yakışmışlar riyasetçiler. Benim uçurumunu köyden köy, köyde ki. Nait yakışı geplerini, çıraylık geplerini kılıp evet etken sen mi uçurumunuzu köydük cuma? Bağı çağının ki çiven Kio 05'nin ki hazır itibar bağısı kaç kez edip sorgan anlayışımız bunda kekran. Zazı Davut Terep elankan bağısı 79.900'den 114.900 geçken. İtibar kanının kiyinki bağısı 69.900'den 109.500 geçe. Maştak ki. 10.000 ya itibar bak ya bu maşında hazır. Çiğven'in ki Kio 05 bu avtomobilde 10.000 ya etrafı da itibar bak ya. Maştak ki.
1: 20'nin tokmayarlı sayına baktı, 20'nin yok, 21'den çıktı, tokmayarlı yanı sayı. 21'nin olup kalsa, 190 bin kere atırabı da.
0: 21'nin opkası cuma, 90, ne neçe? 100.
1: 20'nin tokmayarlı sayına baktı, 20'nin yok, 21'den çıktı, tokmayarlı yanı sayı. 21'nin olup kalsa, 190 bin kere atırabı da.
0: 190 bin atırabı da, he? Şuna bulduken, 190 bin atırabı da. Motosiklet edip 10 yuan dens yazgan. Katnasaksa onu yutup koydum. Şuna 13.123'ten onun da çıkmadı. Çıkıdı açtı onda abdan karanga bombası katnasak çoğaltır etki verip Brown'sla apırıp. Teşhir tüpekine çıkıdı. 2016'ninki kolhotluk tonluk yok. Şöyi 64.000 numangan. Maylık kaç pul etrafı da buludu. Dep. Sağut malım fıçarı yollap da buldu. Hazır bir yollaydı ya. Kadirlik anlaşılı anlavatkanınla 174 katlan sanat radyosunun minin avtomobilin programısı. Programımızda Xotan şehri Qarqaşyolu 55'inin murgu jalaşkan Bereket açlıq mayzavati alayı talep kılgan. Örüm şehri Şinhua Canavi yolu jalaşkan Şahsat Eğiz Boşluq Ambulatoru isimi programımızda alayı talep kılgan. Yine Örüm şehri Tiyanşa rayonu Xalıq yolu 55'inin murgu jalaşkan Cinkan Cunyi Doktor Xanısından Teri Keserlikler Məxsus Bilimi mi programımızda alayı da talep kılgan. Dosa bağlı bu maşınla bu karayla.
1: Şunu 16'nın kolkut şeyi 69.000 manda dedi maşından baza bazı patlar şu 15'te 20 bin kuru etrafıda.
0: 15'te 20 bin kuru etrafıda. Anda ma 2014'ninki gazlık. Gazlık şeyi de o. Şeyi. Kaç pil etrafıda buldu deyip sorabdu. 2014'ninki gazlık şeyleri. Şöyle maşın hazır neçik bir atrapı da buldu dedi. Yani 2021'ninki Tuğgen'ki Tuğgen'nin kancı kasak buldu dedi. Sepli misin demep sizde? 2021 ninki tugan mashina vaqe bun nech

0: Şuna bizim bana dardan soruyor. Ne kullansak bu adetler 85'ten 90 bin kuy etrafı da.
1: 85'ten 90 kuy etrafı da soğuduk sana bulduk gecim ama 2021'ninki tuğgen ne? Hem de kaldı bağlı tutak yaptığımı bulup kasa anlaşılırımız bir kapınmay. 138 4 tane 9 0142 138 4 tane 9 0142 şu numara telefon kalmasanlar rahmet. Qadirlik anlaşılır programımızda akıllaştırmız programı riyasetçisi Boşurcan Hızır. Nöbetçi muharrir Fatih Gülmemir. Hayırlı olsun.

0: Başkanı, radyo aldır ki, telefon aldır ki, barlıq körmen ve tordaşla, anlıqçıla, hemen anlığını programımız katlaşıqı teklif kılımız.
1: Şimdi bizden tayarlığımız bitti. Anlıqçıların tayarlığı bitti mi ki? Dip karısaq tayarlığı bitti mi ki? Bizden kızgın karşı yaptı. Ondan sonra dostlar, yol uçurları besenler buludu. Katlaşıqı soruyduğun sual, mesele hətlə bulsun, sorsanlar buludu. Bizle ortaklaşını, bizgi deyişini kalaydıgan, ahmetlik könüllük paran temula olsaq, kıl merhamete. Sizler üçün mülazimetine başladık. Şincan 1074. Merhamet.

0: Hoş geldin dostlarım. Uçurlar mı kilo vardı da? Doğuyundaki dostlarımız mı uçurlarını yollaşını başlayıp gidip da?
1: İşte müzik anzilen bir stakan kahveni kopuyup, işkırıp bir mungun dalam. Aramalı dalı bir müzik alakasın da peyzi ya.
0: Kahve kuşu kopu.
1: Resmi aç bir stakan kahve kopuyup.

0: yollarımızda. Biz Zemra, biz Zemra.
1: Maşkiler yaxşı mı dedi? İşkimiz yaxşı?
2: Yaxşı,
1: yaxşı. Yaxşı işkimiz, ha? Biz yaxşı gelmez.
2: Ben bu arzu, cemalın, cemalınlarını köyüstünler, ondakın mıydı? Bana cemalımız var.

0: Анан дооса достонун учурларга карап бакайлы, мында карап баксак мен азырдык дойун бийбас көз кирип чыктым, Адилжан сиз жокко, а? Топ кеткендек пайда болуп калдыңыз бирден да дедиңиз. Кирип чыктыңыз, мен кирип чык кеткен.
1: Шундай болот тесли.
0: Хунсан юли кош линияда. Машалла аз жолдор абандай до.
1: Биз бар, биз барында омак, анда омак ишлеп болуп атты. Бүгүн яны бир күн ямгур баама деп бир күн мү ягмас. Tayyorligimiz bitdi dedi. Zuhramada, Zuhrada emasiz dedi. Men Qunduz ay, Qunduz ay edingiz.
0: Men shopping qodik orzu ko'glimmi deb taqsiz. Ko'rama atamsiz boshlar ko'rayotibdi qo.
1: Bizni ko'ra, bizni ko'ramay o'tibdi.
0: De ko'nglingizni kam tutdim. Ko'ramay yumay nim? Har qanday odam ko'ramay yuraydi ki. Ko'ngil ko'rsingizni kam tutdim. Qanday bo'lmasa madamning uzun turmush o'ziga qarab.
1: Qani ko'mib tutun Abdukim kimdi? Yo'q, Abdukim janim
2: dedi. Qobilda Odiljon obdan tutolmadi. Yo'lxar beray, mashobay tomon qatenjani oldidim. Bir 10 minutlar bo'lar bo'lmadi. Ay yo'llar bek bo'lsa chiqdi. Hozir ochadi nima? Hujayndan shinkalda mayorlar intaraman kela.
0: He, bo'ldi rahmat.
1: Bayam qonaqchingizning keyinini davomlashtirib atadi. Dira. Apam atdi, pura. Bugün işte pöreysanlan boğdakçıma.
0: Ügreysanlan buldum.
1: Buldu yana.
0: Nan hoşum alıyordur avan. Bir hatalık dikkat kıldı yatıp kıldı. Gömlü verip üstüptü bunu ma veymeyi bir maşından bekınıga.
1: Arzu mına deydi. Manışkınla deydi.
0: Ben sizden aşında bu kaptı ay. Normal o. Biz ona da normal çıkardı o.
1: Arzu. Da tanışa peka. Telefonumuzu bir mıda çayka peka. Mıda.
0: Siz yoğun tuvapsız biz ne?
1: Mıda. Ekranı kolonuz yapla. Mıda kişkildiğe.
0: Siz çok yoğun tuvapsız bizni yüzünüzde telefonunuzda ekrandım da şiki tarafını kıptır kiçikilten bizni yüzünüz yoğun tuvap mona de. Ondasınız ama
1: da yoğun tuvap
0: bana gözüp koyayım ama normal
1: çıkadı. Çırayımızdaki yaş ta tuhludun tatıp koruhludun tatıp körey dediniz de.
0: Oyunda normal tuvsa öz yoğun tuvap tak ben de dedi. Ta aynı yok.
1: Dire. Dire. Anasa torta sirozcan.
2: Şahanello, kandong dedim o davaza perkeller evam.
0: Buldu.
1: Şükran canım karşılığımıza, uçur bere davazanın aldığın altın bulak manga yölünüş. Altın bulakının aldı kızılcırağdı maşallah, beköp karıştırıp ravan. İşte bak yörüknen az değil, davaza kızılcırağ sayılığı manga yölünüştü maşın köp deydi.
0: Baş yine uçurladın ayıkınım. Manda soğuk buldu. Ha, ava degen. Bəsini başlanışını aldı qoşlini yadıravan deydi.
1: Rəs soğukken. Xonsan tərəplə yollaravan. Maşıncaq, ləkin tosuluş yox deydi Şakırcan. Xotan şəhri tinişik yollar üçün da ravanken. Ablat Xotan taksi. Sucu donlu. Bir qədər maşalla köp, ləkin tosuluş yox deydi.
0: Rəhmət. Yeni uçurladın lentiyamı mənə. Qashqar kranning ustida turib ishlagach anglab yetib Qashqar havo uchuq shunday yaxshi ekan mana nima degan payza mana jim pullanishtmay o'tirgan juma ma kranni. Baq qo'qinmush kranni nilqi. Qurilish qilgan kran bor ku. Ilqimda bir narsani ep atrapga, matrapga mandigan shu. Qochon bir yondab ketib chiqib ketaki deyman da mana shu. Midirmay o'tirgan siz tinmaymida jim midimda.
1: Külsünüz mü mü? Çünkü külsünüz sen mi drak etmiş mümkün akırın?
0: Şimdi uçurlardan kız daha bize kızılcırak sayılık manganda maşallah köp. İlki yolları var dedi o.
1: Demdi o. Hani eslemen o şirin.
3: Dişo tınçı çağını bana kotaz dek tatı odur bana signal bana. Bana.
1: Uyuyo.
3: Tuzuncan tahtış bele işletip de.
1: Rızay mı? Dişo çakı da obdan tatıp da.
0: Ne yakma? Radyos peyizken mi bana o? Çoğu eslemen o. Radyos. Yaman radyo. Kotaz dek radyo ki bunu.
1: Ахат чамба.
2: Инагыным абыды.
0: Яхшы булып татылдыңыз.
2: Яхшы булып хәбәре. Яны машина шумырның ок ялды машина таркып, яндаш ял раван. Халык төртен сайлык төшеп. Мен яңгы көрү 5-нче көрү керекләр яллык хикат раван.
1: Булды.
0: Яны булды.
1: Батта уендәге хига исемлек достыбыз мәм экранда җыма дейди. Буй. Бер хәл әйбәт, бер гызында пейзи. Аңлап тусызлар радионы. Qonxoy körükdən Mavpoy stansı, Konpoy stansı qıbığa arlıq yollaşın araban edə, şükürün.
0: Qərbi götürmü körük, Qonxoy körükdən dəmdə o?
1: Başına deydim. Əxvatcan.
2: Arıyanın aldının zilla tuslub kettik o, yürək, mayıldan tuslub etmiş, yürək.
1: Ah, yürək, tam. Alican.
2: Salam, bu gəpizi tut, Arıyan abiniz.
0: Yaxşımısınız?
2: Turdehmanın
0: yaxşı bilən deyəsən, hazır qımışlasınlar, gülüzəl bolsun, sizin salamətdən ömrün uzun bolsun, mənim istirəm də
1: amır anlavatınan. Hə, yaxşı
2: Abi
0: jo, mən normal körüb atıram,
2: normal
0: anlayıram,
1: sənin ağladığını. Bilən bopdu mənə, nə mi deyən bilən? İsə də Yusufcan Dere dürre çüştü geyimiz ügüre dedi alımcalla mına. Akbalda mı normal körüb atıram, normal anlayıb atıram deydi o, yaxşı.
0: Doyundu kıballa nəm deydi o?
1: Doyundu kıballa. 10 yıl boldu. İzcil anlavatı men bivet metlik yaptı dedi. Men mi kırandı anlavatı men dedi. Kanda uçur verimiz dedi ötkür. Müşün de uçur verirsiniz. Müşü şekilde, müşü hıl hattı şekilde uçur bəlsiniz buldu. Veya ki bizden vişin uçur bəlsiniz buldu. Bek yok ap kettin zadılcaka dedi. Neket
0: breket kemet. Bağ o, ne yok ap kettin. Düre dere düre düre araba yolda yüre fıçırımlı küre bana aptal bire dedi.
1: Xonsa aylamıdın say yolluğu düşüp xalın yönüşte azıraq maşillacıq sürat asta ötkendeki araba ne de uçar dur taksi niyaz.
0: Yeni uçurladın hotendin yolu çürüye şorvaq maliye soda. Maliye soduğu minişte Yolla tosluş yok, maşın yok deydi.
1: Körep, obdan körep anlavatkan şinfo karşalımızda. Nurali.
4: Salam, barbağın etmiş etse, çadın yolu köre. Soğuk sarayla adıcı yollağın rabanı.
1: Buldu, rahmet.
0: Adıl dasa. Ey, adıl soğuk sarayla aldı değil mi? Maşın can daha şöyle tarafı manganlı katnaş selke. Tosluş yok deydi, kuvancan.
1: Şinmin şarkı kutçuları şuna raban deydi şakırca, rahmet.
0: Bayan ulu yollu raban kes, fen daha şöyle garip yollu raban kes.
1: Yosun can bizge video evetip de.
0: Körle.
1: Mine.
0: Genişil gürü adamsın siz.
1: Kompüterke.
0: Kompüterde görüyüz.
1: Kompüter bulakı yok. Bir yakının kızmet kıvaş. Yaraysa Yosun can.
0: Huyucan rongşin huyucan vuyo guancan tarap yolla ravan dedi. Köde bir rahmet.
1: Yeni uçurladın. Vaat ucu ayrıgaş anlavatkan kı aydı kaysı karşalımız. Adıl da sen aldın Şincan daşı ötürepke obdanla yollar avanken. Anca tosulup kılış yokken.
0: Akşam bir gepin de prekha.
1: Anlayla.
0: Doğu karsam hava bir kıl, meyin, şamal çıkıyız bitki akşam.
1: Hmm.
0: Derizdin beşim çıkırı, beşim vakti on bir, bir oğandı beşim vakti bir. Beşim çıkırım da o, sap avadın yıldızla karabaka edeyim de o, sen pesti bir avaz kilovatı, gong gong gong gong gong, binanın pesti yolda. Az kişilerim oyal kişide ütek ayıvet okuttu.
1: Hazır silahı ütep gitti.
0: Bir sorunda oturaştan kayıtıp kege, ayak otun ki, oyalı kendi asla, telefon karab menüptü, iri yan çok kolun silahı.

0: Bilmiyorum. Oha dostum bu çoğu bombaydı kan kotun kabı. Bombaydı kan kotun kabı. Ben karap duysam tohtuma gel şuraya. Aa gibi çoğu kara. Aa gel bir iğiz gel kımıncı mı telefon kara.
1: Sorunun kayıptını kıp bir adı tanı.
0: Haa mәlini bir kere deli kaya kişi. Oğazım bum bum dik dur dek çıkır ki. Aa kız balım bombaydı kan kotun kabı. Ben karap duysam çoğu sınayının da oturup mıdaklı batı toh. Arlaşma ya bunu nimi çatık ya. 1 milyon 500 man deyip gittik ha. Vay 10 çilik pıl çıkan da bunun da. Bilinme yol dışına. Dep o şunda gel külgüm kile. Cümbanlı cem. Dep koyayım ki dep gel kımına.
1: Hel de koysun olsun.
0: O şunda keç, yerim keç okan çaktım. Oyunda...
1: Yukura vazladım ha. Gaybet kığını bir gep. Yukura vaz kığını.

0: карайм деп мабет накс кылып алдыңыз да
1: ой эмне демекчи болгон ыйык деме биздин тапкыл салысыңар да ишчиңлардыкине тип кондо тапалайбыз эй дөхшөп туруп аттыңыз дейди кылке каптым деме
0: Yeni uçurlara karabasa hım arca yolda şunda araban değil bu kalca mı uçurayım?
1: Haa şu aşu programımızdaki nakşını programımızdaki laki nakşın demek çike. Her katın program başlangan okup koyduğun bir nakşanla batıydı. Buldum ha kiyinki bir saat başlangan biz koyup birleş nakşını. Mavu numurluk maşını ben üçüncü katım görüşüp davamlık balısını müşna çıkarıp koydu, bekliz mağdu, akşamı fukancı etirip tas kaldı, müşna tiz eydigenmiş ustam. Üç kıtım köydüm deymiş, muşu bir
0: muşu. Muşu maşında mı?
1: Haymiş, balısını müşna kap mağdu.
0: Ondan ögey balısı mı diyeyim bu? He? Ma ervas çukum aşu. Hazır kayalının.
1: Burun kay.
0: Burun balısı. Yeni bir ayalı olup kalsa, burun kuyol dışından. Balısı mı o ya? Bu her kanca olsun, ügey balı olsun, bunda ügeyle kesli ben lan balı ne? Ha, bu sebi balı bu, ağız süt bırak durduğun sebi balı günah yok. Onda çıkarıp koyup keslep bunu, balılarını kesli ben lan onda. Şuna bu. Anan tuğun lüktüğünde kasısı gerekçe ikizi durup da. Birli turumuz tüsü aldı uçup çıktı ama bala. Ya bir soksu bel sunudu. Ya bir mulluk etiktiğinden işli var mı? Şimdi küçük yolladı oktek bir spekin kısa okuşuna mı?
1: Hazıraklı kattan kaçıp silkin sılan mağdalı cim turamıq da kacaydı.
0: Bu, bu ama direk şakların kas yüzlerin cicivite doğa iş bambağanda. Ya bir yeri kırdı o şakla. Beni iyi vırsla yaşına olan. Onda kımmalı mağa bek set durdu dostlar mağa. Hem hatarlık.
1: Maşın numarını ilan kıydın mı?
0: Shin ay ri yu lingsiliu. Toyota SUV ke bu rautet mo nimetet akhranlik SUV ke önümcü numara tak Shin A Re U Lingsliu Re U Lingsliu muş maşınlık bir dikkat kılın yani 4. parça resim bolsa yani evet taysla muş maşın bayıqsanlı muşunda mangın bayıqsanlı yeni tatıp evet alıcım adılcı jıgıp yögep biz aşu Doyunga çıkarıp ma doğrusu maks film işlesek olduk.
1: Kani uçurlar yanı karsak Ravan taksi. Bolu rahmet. Katnaş hadisini bir taraf kılmay bir ay ötüp ketken bolsa yeni bir taraf kılıp bulamdu deydi Ali Can Guma.
0: Nemiş ki vaqtada bir taraf kılmaydı onun nak meydandaki bütün nesle özgürüp ketken dursa şuna ama kandığı kanda resim tatkan mı? Buray buronka değil onu. Mälum kıp bakın.
1: Kulun adımda bir itirapnam bağ mı? Mesuliyet kimde?
0: Mälum
1: kımaptı mı?
0: Kısa kulamdı deydim.
1: Xotan şehri Çuku Bazar'dan at bazağıt yolu araban edi Ablat Xotan taksi. Yusuf Can Uçuray.
2: Yollarınca karayman yarın bir nakşına.
1: Balda bu nakşını siz eğitip oldunuz mu? Şinçilikli yeri var bu nakşının ki. Seher bulbulu uçurunuz körüvatımız. Bugün hava kantas yakşemezken ne? Dep size bugün sel hava yakşemez durdu. Bekleyin uçurayım.
3: Mürnayede küçük parmakta yoksa sebep oldu. Elin namen yoksa sebep oldu. Yapma şimdi yardırcam
1: o. O tekim yamın iken o?
0: Ma gözü günlü de edip gitip var değil mi hava şimdi?
1: Şükür bala optimobil tonluğundan çıkıp tuttuz digen. Kiyim gidecekler
0: uçurdu. Gözgünlüğü küçük karşı fonksiyondaydı. Aksu'nun ortak dışındaki maşını küçük balını çıkarıp gözgünlüğü de menüp tutucu mu? O balı diken kiyimler betberek leglek de kulak tuttuk çapan kiyimleri uçuva tutu.
1: Çoşlarım uçuva tutu. Ma videonu biz hevesek
0: uğrayken. İşte şoförünü aşu. Olta kızıp bu yap.
1: A pravosunu yokluk evi dişkerek aşu.
0: He?
1: Pravosunu yokluk evi dişkerek. Mündaq, sapasız, mündaqlıq, məsuliyyətsiz ədəmlənin.
0: Bu qaçanqı video siz ha, vətkən nazırqı dostumuz, vətkən ha, Aqsu'nun murtaq çıtkı maşına.
1: Yıqınqı gəp
0: mi? Siz başqa yerdən taptınız mı, ya özünüz, siz tatqan mı bir uçur bir yüktün aşına? Qaysar Can. Qaysar uçurladın.
1: Özü halını uçurayım.
4: Birinci tutut adıcan kımırak havalanı yakışma.
0: Yakışma.
4: Kımırak havalanı yakışma.
1: Yakışma.
4: Ben Turan size de.
1: Merci.
4: Biraz hayırlı olsun, yolu sürgü bitey. Şimdi şu kuyandım ne hep, reyda geldim yollara hangi.
1: Başka nakşadan kuymayı duranlar, benim bir yeni nakşam var, yeni ton odun çıkan, ben şu nakşamı okup buraydı. Bilen gep bol de saklayılamsa.
5: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ bazarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke texim çoğ. Yataq öyi texim köp. Təfsilatını 0991 25 telefon qılıb sürüşdürün. Şinjan İpek yolu çoğ bazar öyjay çəkli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
6: Xeyka işlemliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğzini assanız da mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Brazliydin keltürülgen kualana koştulan. Xeyka işlemliğini içsiniz 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
7: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылтылы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
0: Жолдырыңызда
1: біз әмра.
0: Біз әмра.
1: Достар, бұл программаны Ахмарбайт Унзатыны қолдап келіп атқан істемалшыларға минаттарлық білдіріш істемалшыларының сағламлық үшін тырысып атқан Ахмарбайт зауыты алайды.
0: Программамызды енді ішілтіп атқанлар мақта бір-бірсіге тәвсия қылышып атқан яқшы Абдул Фоко Абдули программамызды алайда тілеп қойған.
1: Яқар құрлар, рахмет.
0: Фоко.

0: Hoş, kadar videolarımızda programımızda almış ya da da. Programımız ne? Ahmer Vahit un yağmay gülüş açık soldan işlep çıkarıp azaksağa. Ahmer Vahit ezikli şirket alayı tırap kan.
1: Yeni bir katım davetimiz. Şiltipak Allah'ın emmisi maktab dost buradırlar tavsiye kalabatkan Fokal Abdullar'ın kuyunla dostlar. Tabi'n Beylu Ravan'daydı arzuyum için isimlik dostumuz. Bekri'nin uçuruyu avazı uçur. Hede, bir şeyden kuyup anlan he, deydi Bekri.
2: Azizler'de kanalına yakışma.
1: Yakışma?
2: Ama siz ki doktor babamla kaldı. 30'da kredikin oldu.
1: Ne bakandı?
0: Remotkan apıran. Aşın dep koymak için mi tanız bu sige?
1: Remotkan apıran Bekri yoldu kaman. Köyünlü bütün ablikim.
2: Tamamlık yolları beri. Hımcayla abuzyam. Özüm keserlikler doktor kazını aldık yollarda. Maşırlar bekletti.
0: Mağabey bir erkemden bir sualı var ki ağına marak çıp maşineyi de vaka çıkırıptı ki spırt 42 çıkıptı o başkaları deydi 1500 koy fakir yazıptı ki 15 gün geç tölümüsen yine bırakılıp gidiyordu deydi o muşu gibi resmi ağına sorup baktı yani hem nakmeydanda yazgan mağabey cerimanlar ne çokun vakti tapşırımız. Bu mesela percent bu içi üsüdü. Cinacınız çıkıdı. Cerimanının cerimanısı.
1: Künüge mançılık.
0: Cerimanının cerimanısı. Yani künüge üsüp bresilinip toktaydı. Bresilinip toktaydı. Şuna vakti de tapşırıydı. Bresilinip toktaydı. Kaçcan tapşırmışsınız? Bresilinip künüge

0: процент боюнча өсүп 3000 болгон токтоп калды. Шуңа вакытты тапшырып эскертиш баго кулуңуз чыккан талоо үчүн 15 күн ичинде чуу кыл деп бикага эскертмейди уне сизге деп куюп туруп аныкендин жариманын жариманысы бар.
1: Кантоше иген экирем.
2: Ma seyli valli, seyli valli, seyli valli, perfeksiyonlarla zirlik nüksey. Hanıma sey, meysat mı duk, kaysat mı duk, kaysat duk. Kilise, hridala, kilise. Adilcan Kumzey'de obdan tutulur mu? Ma Kaşkar'ın yol kavriye. Kaşkar tokuzaktın, Kaşkar şehri Karapman'a yol ravan. Hani bir maşin sen yılık mandım. Kapol.
1: Sey, sey, sey, sey, Seyyet kızım.
0: Adılcan siz mi ze? Ben onu sizlik bir kadın dep koymadım. Bunun sebebi ne mi demekçi? Dempanın meselesi mi? Ya ne mi sebep demekçi? Ben bir kadın bir şey sizlik dep koyamadım hem de.
1: Ha şu dep koyaydıgen dep mi siz maşı Adılcan'ın ipi kırvaltınız?
0: Baş ahırı yok. Benim maşinem gitip verip o tisiklet uçap kaldı da. Dep koysanız. Şu hoşta dedim ben de şöyle bir dep koyuyor diyeyim bir de.
1: Hoş, özhal.
2: Baray beynem, barayla ile.
0: Valla yaşayalım.
2: Yanında barayla ile. Sana cüzem, şirekim mi? Ben yerge, sana ideyimem. Ben nerede yakay değmem. Ben nerede tanay değmem.
1: Adam yığıltıplama hoşal bul le. Ma keypet götüren bozun.
0: Ben baray değmem.
1: Ne baramaydı ki?
0: Baray değmem diken aşken de. O yalı çıkıdı hazır. Bakın ben yollarına. Gül tutay kollarınga Söygen yarım Kelsen çoğu dem Oyalı çıkı dem
1: Şikayını devamlaştırın lan de Yaman azaplık ya öz hallik yani He Baralım Bara Yürükünüz ya yekip şu güç Basınız buldu
0: Şundayım he Bu da bir Bir şıkılıp da hoşal etmeydiken bu öz halın akışı diken
1: Şu azaplık nakışı da Hoşal
0: da he Yakışıyorum da kılıkı. Roy kepen kütürüyorum da. Nokşu ettiğiniz. Baray diyeyim. Bir yer jığlık
1: aldı. Şüphesiz jığlık. Jığlık aldı siz.
0: Özhal mağın akışını etip pekin aşağı atış bırakı da. Aşağı hazır ki ahan bırakı kısıp atış. Ahan.
1: Hapşırok.
0: Koyun kabı çugila. Koyun kabı dedi.

0: نمدا بيزة تبقى من كل خانم يختفوا
1: Yol dediğin Ziyad Bek Astımanı'na şoförler var kendisi dedi. Maşinayı da hoş yakmağandık izleyip muştuğurluk doktalgan bu sakışke kız dedi. O hem de ma o Astımanı da kalla ben desem kalanla.
0: Muş
1: otturdaki liniyede mansanla ya ki işki liniye was onda üç liniye was otturdu mansanla acayip belen buludu. Ama yeni şoförlü mü? Adette yeni şoförlü ben teklif kısam ya bir siz mi sorsam başta dedi yeni ağam pıram. Neymiş kaç dakikası desem? Bir hatar duygusu oldukken de ama sol taraf igellep mansa bir hatar duygusu olamış. O bir hatar duygusu kanda desem? Çünkü ma sol tarafta maşı yok. Yüz tarafta. Otturdu mansa iki tarafta maşını ütüp ciddiliş gidiyken, korkudurken. Aa on taraf Çetti mağayı dese ma yüz direpten maşınla ütüp cidirip gidip şuna en çetki yolu çıkıp tam ne özüge en çöğünge eskide hep kovdaydıgan. Şuna asla mağdı ki. Emniyet bu hatada en hatarlıgı yol şu sol yol. Şuna ko. Ve maşından sonra tez yandaş yolu ya onun üstüge. Bu yol ne geldi bile çıkıp olmayı durdum mezgin. Yandap çıkıp içtik mağdıgan tezüret mağdıgan yandap çıkıp abdumabullah. Yandap çıkıdığım yol bu. Tesir ettim anlığa. Şuna yeni ya çöpürler, hanım kızlar, ma hiyalanlarını ımdak tepür kımma ya. Emeliyette en çetteki on liniye mesela şehir sirki yolu olsa. Ma otturduki liniye en bir hatar oldu. Sızıktın çıkmayalı tüp tüz cim mi de ediyorsunuz? Hiç kim sizin aldıratmaydı. Hiç kim sizin laba olmaydı. Yandıkısı olsa on taraf sol tarafta yandalı vurdu. Siz yeni bir hatar mağınsız. Aldığınız karab sızıktan çıkmayla mansanız nayet bir hatar yol. Şu an o sol taraftaki yandaş yol ne geldi olmayla dostlar. Aslında mandığa işimiz olsa anda mansa oldu. Hani yani yeni bir asker yukur süratki yolu çıkıp yine on tarafta mandı gendi. Aa çatık on taraftaki mansanız olmaydı. O hem de yük maşıları mandığa yol. Manı ağırıp mansa olmaydı. Cuma dostlar.
0: Şu. Bu asas yeni şoför yolu çıkıpsa değil mi adlı?
1: Hoşça.
0: Çıkmış yolu. Akken kan alga bak maşın yok yolladı mene kulağını nükündürüp manda kısa mı bulam kemi şu yol diken toz fiti diken hem şeyin şu yapırla. Sılını hil üzerimden insi de yüzsem ne mi oldu bir nakşını menden ayıdınla cuma Adılcan deydi. Ana kılamız hem de.
1: Kan azamış.
0: Sizin insi de yürüp diken özümün insi de.
1: Yaxşı mı riyasetçiler? Gep anlamaydıgan adamın beşiği kemise gep anlamaydı. Üz balısını balısı bozu mu? Mini ağacamın yol dışı devamlık. Mini ağacamın yol dışı devamlık balısını üstüge çıkarıp koyup arak içip maşına heyde verdi. Ma bek eşip gitipti o. Nur Sakhan bek eşip gitipti. Bu da işte köygende bir paşkıp koysanız o kadar ki mi? Ay valla ne? Cimi cimi ben la. Bu paşkıkınınız sizden kandak dur çekimçilik kıkınınız ya ki başkalarını hayli kıkınınız bulmasın belki kutkuzup kıkınınız olurdu. İşte ama maitini oylusak. Şimdi ama aç bırak ettim tutlu bırak ettim ma hatalığını yıkımısa İkinci kettim heee deyip yürek yokuna. Bunda ayda versem bek yürep gitmeydikken o. Ya tos mudur o ya yokken o bunda. Aldın kettim o bunda alı kirketken digen hıyalla. Adamın işçi dekidük ilgi nimdeymez. İşçi kirvilip ilgi katır. Yürek kıp koydu adamda. Bana bana. Menge bile
0: sakçı yok deyip çok.
1: Bunda kıp koydu. Şunun ulan. Menge vurdu almadı şunda çaktı ya gom mudur bir keçirip bir maşın üstüdü o. Ya başka maşın üstüdü, ya bir lindeyi kırdı, ya örüldü aşında akılıp bir aile kişileri azap kutuçar bulduk engel. Balısı var dağına tek donlukten çıkırıp mandayı dedi. Bu bek iş gidip de ama o.
0: Ağaçınızın üstüde ağaçınızın hatar. Yeri.
1: Ağaçınızın kanda hop deyip kaldı o ağaçınız o balığa. Mesuliyetsiz bir balıkı o mu? Şuna ama orak şıp duran tek balını tonlüktün çıkarıp maşını bezdeydi evirdi.

0: Сылжык кээ кылыңла. Ащы тогурду нургун видеолор ба көз тоңла. Канун кылып найт эгир кылмыш экенин билдириңла. Фушерлардын жеткизейле, Раван такси. Чыңыялуум Раван дайды арзуйум үчүн деген достумуз. Көңүялуум шунда Раван дайды. Амингүл фушеруңузга рахмат. Ахметжан. Мен козак тоқлап чыкая, тамак кийгеч мен пишаныңлай нукуп дензен дегенни кылып мене дейди. Ош, Аблаканай.
1: Кайсыларыкта хочуна зангыты рава, мишанватаны алды сәгенде, бір дадуму бораны ақыға, Кыргызстан шигин эгей урвақта, ашан итеккен сериялы.
0: Ужон.
1: Маш, кизу отырқаны янтырып, яма тусла сипті. Ашан бір хунда лампайвелен бір диады ақ, ифтат рвақта, ашан итеккен сериялы раваке.
0: Долды. Көп рахмет. Yeni uçurladın, Kaplan.
2: Abicim kımzeyimler, Rımmendeyin yolları alan kemen.
0: Yeni bir uçuray.
2: Abicim kımzeyimler, Rımmendeyin cempende onu kayırılgındaki ama Satanlar Sarayı'ndan aldığı maşini çöktüğünü.
3: Burada.
0: İlgar mı siz? Bek radyo anlaydıgan bu kettiniz bu. Ügünü şıkkınmay. Bek bir kağıt kütüparsız ko.
3: Bakken azam.
0: Abdurim.
4: Кенже йоле, сандан йоле болса, сусай йоле каркады йоллар бар.
3: Булды, рахмат.
0: 5-нче көрүктен сайылыгы түшүп, гарип көрүктен айылып, шаушымыр тарапка келдим, йоллар раван дейди Шөкрәннең учуры. КДБ-ның учурында мавы апномерлы халык докторханасының алды кошлыңя машиналар бек көп тусылышкы башлавыты дейди, рахмат. Адылжан, яхшымы? Мен аппаратка түшүп кап тикем мен шуның Jari manisi mu hasil nemdu dedi. Vaqti to'ldi, ha? Vaqti to'ldi. Yegi xavrin Reynat.
5: Abizam, ey yaxshimi? Xudoga yaxshimi? Qarin shimalini shu qarab manga yunus mashin yaman ketdi. Ey yere pasi shalodi buni kiyansak nima ya bu birdan tushdimizda faqat Hakikaten şahlı uçtan ki giren öyle bir şeydim abi.
0: Şıkıp kirin ki yığla ama bir neci gün hava şundan soğuk dostla. Daha bu nipiz yorum falan ki isim artık gitme gerek yok bu adı hocam. Bayağı dostumuz əsirlenmeydi o. Əsirlenmeydi o aparat çüşüp cerimanı çıkan olsa lakin vaxtı tölüydü ama. Özhal.
6: Şaşımın nazarı kuda yaptım bir lan intern gör.
0: Bunu da. Korla ihtipak yolu ravan tosuluş yok dedi Alımcan Yunus'un uçuruyor. Esta, ben mamanga yolda mı piyadlak iğir gerek etmedim. Açıkınızı verin, açıkınızı verin. İsim mi koyamamışsınız ya özünüzde? Yenkirgen dostumuz kendisi değil mi? Keypiyat avaraydı güzel. Vallahi ügünüşkide kopkuyup uttadığınızdan ha ilgar mı oğlum ha? Abdurim efendim.
3: Buldu rahmet.
0: Şinhua Şimali yolu Şida Çağdın Halık yolu kegice Koşlu'ya şunda Ravan edu şokranla uçurayım. Ravan taksi.
4: Mariyiz yetsik tek yol kavre mahkumlu yazı yolları Ravan ki.
0: Buldu.
3: Buldu rahmet.
0: Rahmet. Abdullah taksinin neket gelegin bilip kaldım ben.
3: Abdukar anlamısın.
0: Şundayım. Bu şun barıdı ya bir yege. Çidavan nalu koşluya da ravan daydı bu kalçam namuşturi. Bulbul bu yadımız karşı alımız.
3: Mahu Tursuncan siz ma gazdan doğruluk meselesi olup dikeniz. 15 yıl vakti tuş pançılık vakti almıştırımız sordu üç kiti do de. Hazır 15 yıllık vakti tuşkan dinkin cırcıya aş bir vasıta bofi yok kiti ki acıma. Mançılık vakit demez bir vasıta bofi yok kiti ki. Tursuncan. Hoş yine uçurluğa kadar bakaylı. Yen en yolu rüydan aldı yollar ama neydi?
0: Çınak. Yela vakti o kaptı dostla. Uçurlularını yıngılıp kayıt evet geçti sana.
7: Tor söğretimizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondakta 5G eyni işletip ekin. Çürü söğreti tez. Bivas köz işte oyun oynaşta kitvanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.

0: Şinjang telegrafının köp xil yürüşlik mülazimeti ve derecesi aşırılgan xas poxtısını aşqısınız, 4 çoğun hukuk mənfəttən bəhrilini aləysiz. Bu mülazimetini Şinjang telegraf şirketinin APP-sidin yaki 10 mıngı telefon qilib becirsiniz boludu.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çikikavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılu alsanız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külämdiki öygi seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjang İpek yolu çoğbasar öycay çekliçer Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bir vasıta anlatılı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı. Yollarınızdı biz Emrah programımızı.
3: Hoş geldiniz dostlar, programımız dağılmış adıdı. Anla batkınanla Şinjang Radyo Televiziya Stansisi.
4: 107.4 Katna Sənət Radyosu'nun.
3: Yollarınızda biz Zemra programımız dağılmış adıdı. Bu programını Ahmer Vahit Un Yağmay Gürüş Açıksı olan işlep çıkırıp azaksağa yakken Ahmer Vahit Yizigilik Tereqya Şirketi alayda talep bulan.
4: Şiltipak alanın əmimisi maqtaydıgan dost buradarlar bir-birgi tavsiye kılıdıgan Esil Abdul Foku Abdulları alayda talep bulan.

0: Ой, достарым, учурлары карап баксак, нургун досторубуз еңиден киргил турдун, Сайым доктор кирип кашкада, мына.
1: Каршы алабыз, итип бак юли. Маддаңлык дөңдү бүгүн машалла аз ке, жолдор раван ке дейди шүкран.
0: Ширайлы дейди иш кылып, мушу тынычтык жана бу жолу ушунда өшөп кеттим мен пиядалар жолбасам, э? Аппаратлар шунда чырайлык аппаратларга түшөрлүк түшүп аткан, э? 300 метр алдык яки 200 метр яда аппарат ба, э? Татылган, э? Кандак мындак, э? Кандак мындак, э? Э? Кандак мындак. Анда ишиңлар болмаса, ушу жолду маңмаңлар, э? Маңмаңлар, э? Пиядалар кеммеңлар ма жолго, э? Бизди аппарат түшүрүп коюп, кеммеңлар ишиңлар болмаса, э? Мен шунчалык деп куяй, э? Шунчалык деп куяй.
1: Азыр бу ширайлынын дегени кайсы жол эмде хапиналуунун? Piyada yolu verir, bəsiniz də tatu olmaydı.
0: Şundan üzünüz bəmə, yəni piyada ötkəsə, öndə qaxsınız bulanda şirəli.
1: Kapinalının qay yeri hazır şirəli?
0: Maşı, yəz qanlaşmaqdı, üzünüz yolu verir, ötkütü boğandı, mənə. Yolu vermişsiniz, tatu oldu də, qızıqım olsa şirəli.
1: Hani, köyünlü bütün avlıkım.
2: Qımzaya da arılca, anam ki, ma, yox, olu tarafı işe qarab, bunla yollarda.
1: Ablikim, mush paliyat ba, shu sababdan bir qism yo'l bo'laklarga chaq quyuldi. Shuningga do'stlar, aylanib mangayli, bayan biz degan yo'l bo'laklardan aylanib mangsaq, a?
0: Qadi kitob uchir yillabdi. Men tor dunyosiki uch podshohlik haqida qissa g'arib sayohatlarni so'zlayotgan qadi kitob degan shu. Men chiqdim hozir.
1: Qadima, chiqdingiz, chiqdingiz.
0: Chiqdingiz, chiqdingiz qadi kitob.
1: Nim so'zlab berasiz bizga?
0: Siz men turli ko'rimizmi sizning o'sha asarlaringizni? Shunda yaxshi taklif qilib
1: turasiz. Shundami? Chiqamiz, do'yin chiqamda?
0: Do'yin shu do'yin shipihod bassiz ko'rma, kitob o'qimaydi ha. Siz sizga shu qanday g'irim qilish?
1: Qodijonning asarlarini ko'rmaymi
0: men? Sizga masalan qanday g'irim qilish, ko'xni qanday sug'ash, qoshliqni qanday itish? Ha,
1: o'zbek oddiy savatlar.
0: Masalan, qor rangni rangi peylash deganda kiyim kechakning shipingizni ushlamig deyman qo sizga.
1: Yo'q, men onglayman, lekin mo odamni uchirtmoqchiman.
0: Mo qadi kitob nihoyat yaxshi tahlil qilib berdi. Shu g'arb sayyoratdagi obrazlarni anan keyin uch parchalikdagi shu voqealik yoki shu obrazlarni nihoyat yaxshi tahlil qilib turdichu. Qaytilating ko'rgandek bo'lsiz. Ha, to'g'ri deb.
1: Endi radioga chiqdingiz. Bunikin radioga chiqaroq chiqib uchirib berib turing juma qadi kitob.
0: Qatnashni tahlil qilaylik.
1: Мындак жолларны, мындак адамдардын психикасын, кандай мыкан жол жүрүп аткан адамдарны мында.
0: Унда болуп кеткен бул Сайым доктурдун алып акам да.
1: Аңлайлы.
0: Ой, ма биздин үйдөй тех чагыл турупту.
1: Арамагач, арамагач.
2: Азылжа кымза да жакшыма. Кечтери эмма мото. Эгем жолларны да.
1: Деди, келип аке.
0: Доктурдун деди аке.
1: Ахат чаң ба.
2: Hürmet şu burada yol kavur ya. Şuna kadar canı bir yere. Ayımış kontum marasını aldık. Kontum marasını aldık. Körüğünü attı. Daba kılçırak çilek yolları var. Daba da kılçırak maşın mıhtarı selbez ki.
0: Buldu. Rahmet.
1: Yaxşı.
0: Yine uçurladın. Yol uçuru bir ite. Muşu min huacıya gaz kaçılaş. Onda normal gaz kaçılaş. Tutu başlılığa. Üçür etti maşınlığa. Cıkamaz değil. Kı aynı yukarıya erigen dostumuz. Xöpin yolu göç vazırının göç vazırdın 7-ci oturuğu manganda Xöpin yolu ama o sen şıkkansız ki 7-ci oturuğu manganda Kızıl çırakta 3 tane ötüş yolu var. Aşu çırakta 3 tane ötüş yolunun 7-ci otur terapke 2 ötüş yoluğa 2 tane aparat yeniden koydu. Şu azır akıl dikkat kımız tatu aldı dikkat kımayalı dedi şükran. Dikkat kımayalı.
1: Qutan şəhəri merhaba yolunda maşallah bir qədər köpdədə Albat Qutan taksi. Yusufcan bizə özümüz qərisin bat bəbətib to. Sacidə qarşalmız Sacidə. İkinlərini xel nox qoydum qapımınızla deydi. Xoş bulmuş. Cix nuqunlar cix denzən qoyun jox qoyanlar dostlar.
0: Mən mə proqramlarını bəki yaxdırıb anlayım bundan kin davamlıq qatnışıb durma deyə qadi kitab uçurulub. Buladı cix cix uçur verib qatnışıb durun gündəmsə. Yine uçurlarını yeni YouTube'da okursak uçur bekleyecek dostlarımız he. Elkan Muzdurkem'inkini aldık mı?
1: Anlayalım.
0: Oğulcunun Elkan Muzdurkem'ini.
2: Oy. Kanda yasını ile yaşatıcıdan başlatana kayalik bulsun.
0: Rahmet.
2: Öyle adız yapma. Hayat kez anlatım efendim.
0: Mene.
2: Yukarı gittiniz mi atız ya?
0: Yukarı gittiniz de kürkeniz. Bak o men.
1: Kündüşle olsa.
0: He.
1: Мен хуаджи тараптаги газ качылаш орунда нормал газ берип, то өчүрөт машина азген. Бише килеңла дейди, к айну ха рахмат. Юсуп Салиңнин авазы кучурай.
2: Абдыжа кымза яда махы иденде до кызыл чыраклардан алдыда чо азрак машин батыра бомса жолдор ава. Сенин бештен адамдары катып иштеп атыды, о кинон сынган сыра. Элдердин жыплыгы улап кеткен жыл болот ке.
1: Мен сыкканнан кетелемин деп кенди ма артында. Мен шу көрүрмөлөргө бир нах майданда сүзүк оптан тактыш үчүн шу тырышчалыклан көрсөтүп атат да.
0: Биз анда ишке ян болчу, ашада бир 4-5 күн болду балдыр берип урулуш болгулу. Мушу чоң алыгы биздин
1: тактыш машинасы.
0: Тактыш машинасы. Ашада баш бүтүн аппаратларды орнотуп, анда тордун көрсөңөрмө болду берип ламаган достор, а? Bundan sonra yine fıçırlarını yığılı bitip karayla.
1: Kıdayı bir onun avazlı fıçırı.
2: Davamlı yolu fıçırı. Hatta fıda şaşırmadan kendi halini görüp karatmanla yığılmış. Ağabey, çünkü akan kılığa maşırlarına kaydı ise artık topa çıktı.
1: Buldu.
0: Buldu da.
1: Abdurrahim efendim.
3: Onun davamlı yolu fıçırı. Şahsayın canının bakay, nimdo yavru yaşlıkları var.
1: Buldu. Zayi'nin fıçırı.
2: Siyasetçiler yaşlıkları. Bayağı bir yaşlıkçı atımızın satmanda idin. Şu bunu baktığım diye nakşını ettiğim bu adam. Çünkü biz terbiyesi. Kudu Resulmuş adam ziraktır yerin atını minip çekende tüylüp geçti manga. İstasyon telefonundan bulamı koymaya buldum.
1: Şu bunu baktım. Buldu. Dikin hem de bunu hem de her kılıp hem de
0: bunu. Yüzü etmedin mi?
1: Kırakıgan bir akımız etmedi. Şunda yakşı etti. Huzurlandım dedim. Şuna
0: buldu mu?
1: Bu akımızın anlamsızdı be içim ha.
0: Ma dostumuz yine Qarqay qızsız Qashqa şehri Guangdonglu. Bu şeyde aparat kuşupsuz de ama cariman kuşupsuz. Allah'ım kan tohtupsuz ve itin şu. Yine Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti Katnaşma Yeterli Kanunu'nun 63. maddesi bu içe. 100 yen'den 200 yen geçe cariman. Yor yor sen karam.

0: Күз көй койдум, иш күз көйм. Балким иш күз көй койгон болушу мүмкүн, Кашкайда болгон
1: болсо. Номер таатыл машинаку.
0: Ха.
1: Жамил утура правандай да, тор такси Розжанын учуру. Ой тусун тактыш. Кеп мына. Токтоңо. Кокмай э, жукура базда.
2: Токтоңо, фалыгы кокмай эмиш. Көчөтүлдүм мен иш жандаш жолдун маңгылыгы такси кылмайран.
0: Хм.
2: Биз ну жолдун алтыны барадаш кетти. Эмиш жандаш жолго чыккан эле.
1: Бектүбөн. Бектүбөн, турсун тактыш, авазыңыз Бектүбөн мага коюш имканият болмо да?
0: Төрөлөп там да?
1: Хм.
0: Жол бек таа демекчи итип
1: бакыйлы. Тар жолда жана ушу өзүнүн жолду маңмай.
0: Сиз эмне итип бакыйлы мен алысыз бекка? Сиз эмне баңыз итип бакыйлы мен? Жан эн жолду маңсаңыз болоду. Вайхан чыгып мындо, мийчен керип дуңарган менен маңсаңыз болоду. Шунай мы якмы? Yol çık, siz neyim deyip kırıp alırsınız mesleğimizin başkalarını, ben hep demdim. Tursulduğa gel, siz neyim bana tursun kadar pek kanka. Masınız buluduğa. Da sayılığı düşüp mesela sen don bir körük ulan. Ama miçen gibi verip arkan bilen. Bunda masınız buluduğa. Ya bu musu uyu gavsuğu çıkıp mı da beni hep toksun bile bunda kersiniz mi öyle baralaysınız o mesela. Ama da bulduk o, şunlar
1: mı? Ha, şunda en yakın rovan yolla tosulmaydı gamda, kırvamaydı ya başka maşalla.
0: Şimdi. Ha, şunda olsa yine uçurladın, Nur Mehmet Dada, Dana Adukat, Nur Mehmet, Nur Mehmet Adukat'ın uçuru. Yol uçuru, Canıbı Tenişlik Yolu ravanken, Şır Ali'nin davet kını ama Canıbı Tenişlik Yolu diki Yöcinge Yolu ga Karşı dokunu demekçe bu yerde piyadeler kızıl çırkı yok, yol beğenmiş anlatatı da her taraftan. İş kılıp kanında orun bolsun, yol bir mansaklı iş yonmaydı o balla dedi.
1: Eka canba.
3: Hürmet şoförde sağ devamlık yol kavri. Babacanı aldık yolmuş, altın blok sorsanı aldı çekilek. Yollara ben, yollara ben.
1: Baldı. Olcu taşlayıp yollarım ravan dedi Abdurrahman Somkçı. Kadi kitap muşu adılca adet kadem emez cuma digenle işip beğenmem sildeydi. Kadi kitap.
0: Beni işip beğenmem de.
1: Muşu adılca adet.
0: Hemen bir garip sayet tek bir eser yazmışsam ben. Su buydu anime yazmışsam demiş beni işip beğenmem.
1: İldan anon da ömürde aram bir çak çak kalan bu çak çıkan çek basmaya kaldı.
0: Tehlik kes. O Adılcan garip sayatın yazıştık. Bu meksed ma obrazını mında kandaki meksed de.
1: Siz de garip sayatın nakşı müzik ama müziklerin belen koyup tanışıyordu sizden ha. Şunu tehlik besin biraz. Biz koysak apırak çıkmaydı o. Siz koygandak pırak çıkaramayız.
0: Başta ama. Ma o dostlarımızdan uçurlarına karap baksak. Nurgun dostlarımız ne ait? Yakış uçurlarını yolla programımızda ten kızdı bizden ha. Katnış vatı da. Bazı bir dostlarımız uçur yollay mı, yollamay mı? Uçur beğensem kanda ağda. Çıka mı, çıkmaz mı? Çıkıp ka set dura mı? Degen bir hıyalla bile git pardo.
1: Set durmaydı, set durmaydı bir
0: anlar. Set durmaydı, neymiş ki set durdu? Callık callık uçurların biri programımız katnışmam sile. Şuna mı?
1: Sile, köyünlüğünle de bir tal uçur beğduk da böyleyizle. Ameliyette şu bir tal Aş küçük bir uçurunlarının kımıtının kançılık çoğunluğunu, kançılık yakışı iş kıvatkanlıkla neyse oylayıp yitemeyizle de.
0: Şu, oylayıp yakınla.
1: Nurgun dostlar paylındı o uçurlardan. Ehmiyetsiz emez, kuruk paran emez de.
0: Doğru, dostlarımız paylınıp kalıdı o. Yakışı iş bu. Katnışıp durunlar programımızdan keyfiyatları ten götürüldü o. Şuna mı?
1: Hem otmansan zirik kalsın ayağımız uyku tutup kalıyor musa? Şundal yanından bir maşın çıkıp bapla kıplı bir laba vursa çöçüp gitsle.
0: Onda olsa yine uçurluğa karap baksak bana Abdullah Turpan Efendi dedi. Adılca ökem obdan tuğdunuz ne mi? Bugün benim tolgan günüm idi. Bir tolgan günün akşını tebrik koyup bir tebrikler koymam sizle. Siz bilen bizim vatan dedi cuma bana.
1: Yaxşı.
0: Mühterem Abdullah Turpan aka, tuğulan gününüz mübarek olsun. Tınınız selamet, ömrünüz uzun olsun. Kılıbatka iş okatlarınız neticeli.
1: Yaxşı olsun.
0: Zor neticeli olsun. Ömrünüz uzun olsun. Turmuşunuz hoşallık olsun. Sizge Ahmet yer olsun deyimiz Abdullah Efendi. Tuğulan gününüz mübarek olsun.

0: Bugün öyü iş tebrikligen şu iş kim yok kudayım ha. Fakat radyoda bizil tebriklidik. Gözü kolunuz yarın kumancı var.
1: Dikin kat terbiyeli tebrikliler çok mu ne?
0: Doğru. Ara Nurgun Anlaşılar güldesilen evet siz gidiyken oho. Yaşsın, yaşsın Abdullah dedim. Hoş şimdi uçurlar Karabakaylı. Benim sualım cevap ben mi dalıyor, alı mı dalıyor diyen dostumuz. Hatta şarısını bir tarafa koymayı bir ay ütüp geçse yine kandak. Vay bir ay ütüp geçke hadisini kandak. Dilo melim kılısız Alice abiyem dedik o sizge. Oyla pekine. Karşı taraf mı unamdı o mesela çakırtıp geken bile mesela. Oyla pekine. Gömü de soğuk bir ay dinkin dilo melim kıpmanda. Karşı taraf mı maslayacağım da onu sizge. Oyla pekine. Yani kendin onun yağı özgürüp ketke yiyelim buluşumum ki mesela şunda ama mesela sokka ya onun eğer iş kuş kettim yeni sokulgan buluşum mümkün yeni cicilgan buluşum mümkün o değil onun kanda bir tırak kılsız mesela aşçağda boğan adısı da zahmelengen çakılgan sunuğa yiyem adısı ya siz disiniz
1: arlıktaki kılık. Vakitler yani başka ihtimallıklar bulut da başka vakalem bu
0: buluş yani şu an onda vakti değil o melum kılımız zaten 101 bir ay dinkin değil o melum kısak o kanda bulut eleyeceğim.
1: Rungxirjan balla doktor xansining oldida shu o'quvchilar balla sal ko'pga shopurdisa diqqat qilmanglar. Shu balla to'xtab qolsa keyindan unda signal uray bermanglar deb Shakirjonning taz ochiq kepti. Shundoq bir yerda to'silibdi yoki bir voqea bo'pti degan anglasak, shu yo'ldan aylinib boshqa yo'llardan na qayalardan o'tsak bo'ldi deb taklif qilamiz birdamdala. Şundan yaxşı paydalanımız bu uçurlardan, şun uçur berib turunglar deb mana Shakirjon.
0: Hazır mavo qoncu qılğan bəzi vaqtlıq çaq qoyduğa yol biləklərmi yeni işki yerimdən bejmaq tötkiçə degen bir uçurunu tapşırıp aldıq. Aşı vaqt yeni mavo vaqtlıq çaq qoyğan çağda yol tosulub kessə azıraq maslaşıp bir top turunglar bilam da. O elik vaqtlıq çaq qoyuş. Aşı mavo yine teklemekan rally müsabıkası teklemekanın ayrılış rally müsabıkasını ki Ürümçi bölük yedi ki bu şu müsabıkı mayarlılık katnaşka abdumabullah ütüdü ayyadın çoğu. Yani vakti çak koydu. Abiyem dedi o kayısı yoldun üst, ütüp bölü şıklam içi ütüdü. Bu uzun ilgi şehir ambal ağırlığa şopur ustamlığa bak ilgi.
1: Kolaysız öp
0: kolaysız öp getmişsin deyip çoğu. Kayadı üstse ütüp bölü şıklı şu yolunu içip manıdı. Şuna bekel uzun turup gitmeyizler. Şuna hem de bazı yollar çak koyup, maşallah tosulup kesecek. Müşü oğandı o, hucuğun de patlağını çıkarıp, ya suzup, görüp, cilu kütüp kalmayla. Müşün de işçi mi dostlar? Abi yan biz bırak kur yollu uçurlarını tepsil edip ettik. Onu zaten bu kadar uçurda. Aşı yol bileklerini bile, bırak kur bilu aldı onlar. Şimdi şu yol bileklerini navat çak koysa, azıcık saklap tutsanla, maşın etrafı üç kütüp oğandakin içip mağandı yolun.
1: Uçurlardan yetkilsek, Ağacan ba.
2: İnağınem Batıca, Yolkar Yolkar'ı. Benim aşı altın bırak sorarsan, yerden görürsün, bütün canlıyı görürsün, yolluk yıkar sıralan.
0: Rahmet. Ilgar malım bek, yakşı süpetlep, evet, siz programlarımızdan rahmet.
1: Yusuf Salih'in uçurayım.
2: Abicen Kumzay'da yol kavriye bağlıyordun ve kontrolü taraf taraf manga yenilir. Yollar aban cuma.
1: Doyundik.
2: Maçın yakışı cuma hazır. Maçın yakışı parlayışı de otağı oldu.
1: Yakışı. Tün, doyundik bir dostumuz. Tünü gün mü aldın günü mü deyip özümü tazı verilik mukum kılamı dey. Aldın günü mü adolat yüle. Mavo Beijing yukarı süratlik taş yolu Şanşahı körükten Midong Sendao tarafka mıngış jarayanda daydı. Abdumobilnin nömer taqısı tüşüp qaptı. İp qoyguchilar bir uçur bersanglar. Hem de tünügünün yaqı aldıq günü bir ay mana nömer taqısını ip qoyduq dep uçur kämidi, ha? Uçur kämidi. Hem de birisi ip qoygan bolsa, sal turup uçurke qalsa biz siz bilen alaqalı şeyle.
0: Han kız hanımınkini aldık mı?
1: Anlayalım.
0: Oy bol da çep bulduk.
3: Selam diye sesle atıştı yol kavri atıştı kim al. Nermet yollarda mesela kadar kez.
0: Bol da rahmet sizge. Bege uçurunuz. Tevip
1: can bağın.

0: Jüjemlep şiketimi? Ha, buldu. Çıraylıq bağlarınızı bizge bəkirləpsiz.
1: Nadire'nin gün aldık mı?
0: Anlayılı.
2: Tangelo ocuk dep yanıp kaptı ken, ne may yoldan vəsiyet olsak ken, Tangelo ocumu da baza yönüşüge. Ama o bana may durumla bir mesele. Açık kaldı, kayıt kaptı, kaptı, kaptı, kaptı,
1: Мен мия ачык кеп киттим я.
3: Ахва мага маласам ушта жолнун ки бишиг токтуп койду кеп бүтүн я дуча кылып.
1: Мына.
0: Шахсиятчы а базар.
1: Ава. Сана шөнүн алдыдыки жолнун докмуш кеп бу. Йон шиши деп жаплап алган машинаки Ford ники машина. Шин эй ву ву лё UN деген машинаки. Докмуш агылга кеп койду демесин а?
3: Маласам ушта жолнун ки бишиг токтуп койду кеп бүтүн.
1: Açık yıldan gitme ne madem kapşap bana dendin.
0: Fulkan kutsi hazır ravan dedi. Kızıl çırak hesap kalmadan herhalde ravan ki buna ver soğurtun o uçuraya. Abdülküm efendim. Abdülküm efendim.
4: Boyun stansına aldır ki şimdi an yolları her şey ravan.
1: Abi hem bir dostumuz bir.
0: Kömür pütün abdülküm.
5: Uşul, Ankara dostu. Beni ekranı aldıcak. Kontrasyon tarafında yolları intihar var.
0: Buldu.
1: Abi hem bir dostumuz Kaşkaya'da uçur yollaptı ki. Ma şınka taraf dedim daha. Kaysanlı yolda da Allah'a ötküzüp koydum ben şu yetküzümen de. Bir maşın kokuluşup da bir sivik bile sivik bile bir yağır dem de. Şükür maşın kokuluşup ben bir sivik yolu vermeye musabı kılışıp. Ahırda bir yağır aldığı çıkıp kaptı. Şuna ola sivik aydıken maşını açık kep kendi yetiş verip aldığı çıkıp bilip. Ciddi turumuzla yaptı ki kendi maşın kep sokuptu o.
0: Bana.
1: Aşı maşın mı? Aşı çürü mü?
0: Şurunu koymadan da yapma rencip gönlünü azıkken bu adı.
1: Şunda ama rencip optu mu?
0: Rencip optu.
1: Birden de.
0: Birden de.
1: Estağfurullah. Rencip etiyorsanız olurdu.
0: Şu.
1: Aşında bir ehval kem de bu asas cihetten çıkıp etken de şunda ama yine. Yağır bilen sivik neydi? Koğuluş menip. Şınka atırıp dedem de o?
0: Ha. Kaşkaya'dan uçur bir atma. Bayan bir şey olan şu işin depreslerle ortaklaşkım geldi. Ben taksiye aydayım. Şinka tarafta kıra çıkıp yanaşımda çırak tutursam bir sivik maşını bilen yağır. Yanmayan turup kaptıken sivik maşını kuzguluştular yağırını yandap sokup koygul tas kalan. Ay yağır maşın boş gelmek tan yandışıp maşınamı hili Cihti arlıkta. Xeyl yandışıp bektiz mağdı. Ahırda sivik kendi kılıp yetiş bulamay. Çiğdi müdüm o? Şunda test yetiş bilip yağırının olduğu ütüp ciddi turumuzdu de. Yağır toxtayamay soğup koydu. Şun turup kallamdan aş ütmey. Bir turup külgüm geldi. Bir turup açığım geldi. Əpsuslandım. Nem kılar bir-birgi sürkülüp. Dep oylap kaldım. Başka gep yok. Şunda kıyay depti ki əsli.
1: Şunda gep. Bu anda kestarlı kikirdi o dostlar. Ne var adamdı bu? Adı sıdemde katına sakçılar ağrısı aldı dike maşınca nimi koydu demdi. Aldı dike maşınca. Mesuliyetine atışı mümkün. Nime digen de ayademde açıkının geyini kırıp ahırda koğulap verip yetişi verip aldığı ütüp. Cak kıdı kastengi torumuzluğun diken.
0: Koğulaşkını bu kastellik bu.
1: Ya keyini üstü abi. Şu bu kastellik bu. Açıkının geyini nimi bul edemdi bu mesela. Dümüzün bazı işinde oylusanlı var. Açık yanğın diken de oylusanlı. Tükü yok bir iş. Münasibetsiz bir.
0: Küçük işler.
1: Oyunculak kişinin acıdı yok. Oy bu neyim hem de bu maşın iş. Aydıken hem de kokuluşup. Musabık iş böyle oçuk. Bir şey de akıl kesilgen çak değil mi şu? Hissiyatla kendine girip. Akıl kesilip gitken çak. Adem akıl kesilip gitken neyim buldu? Hapan var şu. Döt deyimiz nurun atal kulağı var. Süpetleydi kan. Hoştalı bulumuz. Kalva mesela.
0: Neymiş kalıtkan okumaydı.
1: Ахлы юхлы бир адам болуп калды, ачыкны кейине кирип, машин кетишме. Мен алдыңгы чыктым дуган. Үй, мажеп десе да майны. Мен эжеп янды да. Аш ачыкны кейине кирип, когулушуп акыры болган. Гом үсүп я бир аяты дарылды, я бир сунуду, я иш болмос машин зэхм болду яга.
0: Сокушуду даңа уя да бол. Бир биринчи пайда бир сокушуп өтөдү.
1: Şunun ola akıl kesildi diyeyim, dört edemle deyimiz mi? Kalış işlemeden kapak baş diyen süpetle var mı? Muşundak.
0: Aşında kovuluşup, aşında açığın çıkırıp maşine dedik adam oturmuş da dedi mesela. Ailege, ayalığa, yağımız dosya aralarına hizmet taşlarına tutkan pozisyalara şu. Bir aşkıyıp kızıl aşılıkı. Hükeme.
1: Aşında adamlı var.
0: Sepra. Aşında bir adamla mı ki de kaldı ucum adam.
1: Peki o, cihim masumu buluydu mesela. Bir birisinin bundan burun adı

0: Adem bileli görüşmen kol dağım. Ben hoş Adem'den mürsüleli görüşmedim. Gep kılalaydı bir Adem bilen.
1: Ma külgen bir ucun evetkeni karagan doğu taz öz epleştiriyor tutan dek mi turu da?
0: Şu.
1: Bahar yolları şuna rava ne de abudun uçuruyor. Yine uçurladın. Bir yolcu isimli dostumuz.
2: Uçağını alır yollar havan. Bak bak bak yıldırımız. Yollar şurada havanlaştırıp der mi yani yanında mutlum işler.
1: Tamamlı kravan bulsun yolla. Da hoş yeni dostlar hazırak bir ilan bak. Şunu koyla onu dikeyen fıçırlarına karayımıza.
3: Şincan Radyo Televizya Stansı Sılı Şıtin Atletal'ın 6.0 pilos nusksi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bosuz hemra boludu.
4: Saat 8.20'da Sılı Şıtin Atletal'ın 6.0 pilos nusksi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Hanzo tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
5: Saat 9.20'da Sılı Şıtin Atletal'ın 6.0 pilos nusksi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılı Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusksi yine azdaki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 12.20'da Sılı Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusksi yine azdaki pultijay hemrayınız. Cugulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
4: Saat 14'te Sılı Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusksi yine azdaki turmuş hemrayınız. Sılı Şıtin Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
5: Saat 16'da Sılı Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusksi yeniğinizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılı Şıtin Aptitalı yardım verdi.
4: Saat 17.20'de Sılı Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusksi yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
6: Saat 19.20'de Sılı Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusksi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
7: Saat 20.20'de Sılı Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusksi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcuğa aylanıdı.
8: Saat 22.20'de Sılı Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusksi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkla hemrah bulup ekşip çeniksiz.
3: Sılı Şıtin Aptitalını çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.
9: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұғыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL 2021 11 3047 6.
10: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün igzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdiki öygi seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatini 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025 650 102 00565.
1: Programımızda anlaştırma zaman oğuzcular Akmerbayt Onzaot'un kollab kilovatkan istemalcılar minnettarlık bildiriş. İstemalcıların sağlamlık için tırış vatkan Akmerbayt Zaot'i alay talep kıldı.
0: Programımızda şildotkalla maktab bir-birsiki tavsiye kılış vatkan yakşı Abdol Foku Abdol'i programımızda alay talep kılan.
1: Şuna Şurlardan yetkizimiz onda bolsa, Janubi Mavu Nangon yar tarafta Yeñabat yolu qarap manganda maşinalar köp tosuluş bar eken, abudunun uçuri. Adiljan, kanuni mesele emes eken o. Onda eşki mesele etmemeyimiz. O degen psikologik mesele. Şunda estoyul jawap
0: berdi. Zanlıq bar size de.
1: Çok çaqqığınız baqa tüşemepti ma dana advokat e.
0: Ya ma advokatlar sağsa öz çaq çaqqınmaydı emas başqalar.
1: A, B, Yo, Uçu, Sısınlık dostumuz.
2: Yaşım oraya tutulam ağızında geldi zemindim. Körükçüde kırdengi çıdığa yerde ama körükün üstü gəsli üstü getirdik o. Kırdengi sayılıq çıdığa yerin isi vakti ya vaxtan ki yolunu tutatırıp da mümkülaz okumuduk.
0: Abi yavrum diyen gəp şu an ne mümkülazı da okumuduk.
1: Bir şirketini anlamağa gəp.
0: Dep kammanla dep uxturuş kıldık baya. Şükürmaz 26 təklim akkan ralli müsabıqsi. Teknomakan ailesiyle müsabakasının Ürümçi bölgede mi şu Mayırlı Abdümobil Atırtı ütüdü. Şuna herkes yol bileklere vakitlik çakkı

Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizni davomlashtiratimiz. Qani, beshinchi sinfimizga kelgan uchurlarga qaraydigan bo'lsak, Mehrigul ismli tinglovchimiz xush kelibsiz qarshi olamiz. Xonda Guangchang ikki taraf yo'llarda mashinalar ko'p to'silish bor, deb mashin musobaqasi bor edi. To'g'ri bugun shu tarafga bormoqchi bo'lgan do'stlarimiz, amal va mushib xatarligiga diqqat qilaylik, ommaviy qatnash qurollarini tanlab boraylik. Sahar bulbuladimiz, siz muhish kapsiz qarşalımız. Otur körükte nəmin qarab manga yönlüşte maşilla sallıcı qaraq, qarşı yönlüş rauan dəbdu. Xuş kapsiz qızgın qarşalımız siz nəmə? Sökirək hanım, siz muhish kapsiz qarşalımız, əvətkən güldəslərinizdə tapşırıp aldıq. Onunla başqı qaraydıqan bolsaq, Abdikerem əpəndim, siz muhish kapsiz qarşalımız. Yəni, Abdu isimlik anlıqçımız mı programımızını yaxdırıb anlayıdıb da o köptün köp rəhmət anlıqçılarımız. Yollanik əhvalırıqı yəni bir qarab baxsaq, Shibeylo'ninki qo'shimcha yo'li. Shibeylo'ning qo'shimcha yo'llarida mashinalar ko'p ekan do'stlar. Uning boshqa sayi yo'li mushu Xualin guruhi o'tishmi ko'rkiningki atrofi. Mushu taraflardami mashinalar ko'p. Sisimolningki atroflardami mashinalar ko'p ekan. Xalq yo'li o'tishmi ko'rki ko'rkiningki osti mushu chiqish tushish egizlari. Uning boshqa ikkin doktorxonningki atroflari. Fuyubao Jianyuanningki atroflari. Dönkörük, ihtibak yöle, yani karaydıgan bozsakmış şu, Huanghe yöle, Zhongyi doktorhanesinin atrapi qatarlıq yol bilektirde, maşilla intayin köpmü, kızlarında boylup gidipdi. Onun başqa mı adil sot sarayının aldı, qalibiyet yöle, muşu tereplerde mi maşilla sal köprekken, Daven şimali yollarda mı maşilla köpken dostlar, Hongguangshan yollarda mı maşilla sal köprekken, Onun başqa Suju Şərqi Qoçsının qoşumcu yollarda mı maşınlar köpkən, Özmi Kisəliklərə Doktor Hansının aldı mı maşınlar köpkən, Bauşan yolu da mı maşınlar köpkən dostlar. Yəni qaraydıqan bolsaq, Şihun Qərbi yoluninki qoşumcu yolu. Muşu tərəflərdə mı maşınlar səl köpərəkən dostlar, uçurlardan önümlük paylan qaysilə.

0: Davay usta, nallarınız ecep sınıyıp şipta.
1: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket onu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
1: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip, ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.
2: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyet katmış alaysız. Brazlid'in keltürülgen kualana koştuklar. Heyka işçimliğini içsiniz, 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
0: Tamak etken de Cungu tuzçılık rohi işlep çıkagan tabii töven natriyelik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriyelik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Cungu tuzçılık rohi işlep çıkagan töven natriyelik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setil oldu.

Tırışçılık sizni olgu intilişke rıgbetlendirdi. Kalbinizge güzel arzularını büküp, bu güzel hayatının her bir gününü tırışıp yaxşı ötküzün. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaxtırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqo əpçisi Sılışı Tiğnda Mas Qadamda anlatıldı. Programımızın Sılışı Tiğn əpçisidimu anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızga tövendik məzmunlarını orunlaştırdıq. Qonjirabdiki Çigra Təkşürüş Saqçıları İgizlikdə Bəhuzur Sayahat Qılışda Dikkat Qılışıq Tegişlik Muyum İşlani Təpsili Əskərtdi. Ənzirman, mən ba digən bu bir cümlü söz ulanı yaxşı akı ukulağa aylandırdı. Programımızın davamında Qarı Yamğurdaki illik işla mavzorluq axbarat hikayesi diqtanladı buludu. Dostlarım, daq bolsa, diqtanla programımızın təbzili məzmunlardı bolsun.

0: Dostlarımızdan ki uçurlarına bir qarab etəyli. Abudu Don Juan sıcağının aldıdık yolları avanken deyən uçurunu kaldırıbdu. Onun başqa avazlıq uçurlardan könlü bütün ablakim.
1: Baba Allah yol xəbər verəyəmiş ki, çoğun bazarını aldıq yollardan maşırlar bəkirkən. Bir de maşırlar, ben sanırım ki, o uyak bu çıkmışsın, uyak bu çıkmışsın.
0: Ha şu, ben bayam ışkı çıkı çıkarırsa ama itibak yolu degen mitçi de buldu ha şu. Bob gitip de buldu deyim ona. Bob gitip de da baza karab mangan yolun iş. Ben oyladım, ben soğak da bulanın bek teşeğe çıksı gibi getge okşaydı da. Bob da bob. Bir gün hafta akırı boğaşka uyak bir bardağın dostlarımız mı köp buluşu mümkün. Seferler onunla köngüllük bolsun dostlar. Yollarda dikkat kıpman gaysla. Seher bulbuluyum ha bu. Daşımın ayak şehrçisinin aldık yolları var diye uçurunu kaldırıp da. Kelgüsüm üçün degen dostumuz yaqtırıp anglavatqan özünki köngül sözlərini qaldırıbdı. Ma bir dostumuz bir öyünanki uçurunu çıxırıb qayt-qayt yollab getdiniz. Ma öylərinin andaq-mandaq soda haqqidiki uçurlarını biz bəməyib atqan toq, lekin siz həm də ciddi ehtiyaclıqdım deyib çıxırıb qoyubsiz. Uçurunuzdan bir oq ödəymiş artıq sizə bir yardım olub qalsa biz şunundan xoş bulmuz. Ma şu Çinguang Jayuanda bir yürüş öy bakan. Əsləyələr tulluq, yaxşı bizəlgən, öykən, sərəmcələr tullukkən. Üç yataq, bir kötin, bir tamak yaydığa yeri bağdaydı. Telefon 13-3-9-14-17-54. 13-3-9-14-17-54 gən. Ama telefon numarını biləməyən dostlarımız uçurduq sanla mən qayıt yolla bəsən buldu sizləgə.

Dostlarımızınki uçurlarga bir karaylı ya. Muşu Ezot Ko degen dostumuz bir videonu ivetip bir. Bu videonuz ne? Köydük say yoludun tattınız mı bu ne? Alda da bir

0: adamlarımı koşuyor, üstüm başım köpkünü.
1: Onun başka Abdükerem nimlen de pit barsız Abdükerem. Yağmurda sayılı kılı veleş, sapa vadı piyadı meneş, güzel manzaralarda nozırlı neş. Bu bak yakışı buldu gen. Degen uçurunu yollap koyup siz. Bugün piyada aylanıp siz de ısık vaktilerde aylanmayın. Bugün soğuk vaktilerde. Bak soğuk koyup bugün teşi de. Ondak olsa dostlar. Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avaraydın aldın məlumatdan layılı. Ürümçide hava bulutluk bulup keyin ecildi temperatura 6'dan 15 kiçe. 4-5 bal etrafı da qarbi şimal şamılı çıxı diken. Yağmur yok geldik ürümçide ama kelgüsü 3 günlük avarayı qarsam mı? Yağmur yok geldik ya yağmur yağıdığan dekli teşidik avarşında soğuk bügen zadi. Lekin ma avarayda yağmur değil məbdu. Altay'da hava bulutluk, temperatura 4'ten 14 kişe. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 4'ten 18 kişe. Gülcü'de hava uçuk, temperatura 7'den 23 kişe. Bordala'da hava uçuk, temperatura 7'den 20 kişe. Karmay'da hava uçuk, temperatura 9'den 19 kişe. Kuytun'da hava uçuk, temperatura 6'den 21 kişe. Şeyhansı'da hava bulutluk bulup, giyin içildi, temperatura 8'den 19 kişe. Sancı'da hava bulutluk bulup, giyin içildi, temperatura 8'den 18 kişe. Kumul'da azırak yağmur yağdı, temperatura 10'den 27 kişe. Turpan'da azırak yağmur yağdı, temperatura 16'den 30 kişe. Korlu'da hava uçuk bulup, giyin bulutluğundu, temperatura 13'den 25 kişe. Aksu'da hava bulutluk bulup kiyin ecildi. Temperatura 13'den 28 gece. Atuş'ta hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 14'den 29 gece. Kaşkaya'da hava bulutluk temperatura 15'den 28 gece. Xotan'da hava bulutluk temperatura 17'den 29 gece. Ürümçi'de hava bulutluk bulup kiyin ecildi. Temperatura 6'den 15 gece. Havaray'dan melmadan lattuk.

turgan gülgünçiler. Gülgünçiler programısı sizden balılık hiyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çırpılıp, sizge balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydığan mezmunlar, dəl gülgünçiler programısıdır.

Sevimli kiçik dostlar, sizler en kızgıdağın anlayışını yakış gördüğün mezmunlarını özge mücassamlayan Gülgünçler programımızı bugün yana diktanlarla sunuldu. Programımızı yaktırıp anlığaysıla, ben Riyasat Cihadan'la Zümrüt Mütallip. Gülgünçler programımız yana Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku əpsi Sılu Şitin'de maskadamda anlatılıdı. Yine her vakit ilgirge programlarını anlıqılı buludu. Teğimi köp məzmullarını anlamakçı bulsanla, ata ananlarının hemralıqı da Sılu Şitin əpsini çürüp anlısanla buludu. Qadirli kiçik dostlar, bugünkü programımızda mundaq məzmullarda anlatış berimiz. Aval məktəb işçi sırtıda səyibimizdə, balılar yıqımlıq avazı bilən dölər.

programımız başlanıbdan Zühra xanımdan uçurun tapışırıb aldıq. Rəhmən sizgə. Programımızı anlavatqanlıqını bildiribdi. Dostlar, yine programımızı anlavatqan başqa dostlar bolsa, yol uçurub əsanlar buludu. Onunla başqa məşu programımızı anlavatqan kiçik dostlar bolsanlar, məşu ata-analarının həmrəlliqida yol uçurub əsanlar buludu. Yəki programımızqa alaqadar məzmunlarını oturğa qoysanlar buludu. 5-ci sübimiz Şincan 1074 FM. Әмді yolların айфалығы қарысақ дослар, мүші алтын күмішілудің Минхуа Кодсығы кәйгейчә, Шималдың жанып қоманғанда тұслыш бәкен. Яны мүші азыр қарысақ, Ешу Шөйенің алды, Ешу Шөйендің Гауджи Рунжөйге қарап маңған елініште тұслыш бәкен. Yana İttifaq yoludan Dondalyan qarbi kotsiga kelgicha janubdan shimolga mang'andimi to'slush bo'lgan. Yana qarasak Turpan Urumchi Daxonshan yuqori sur'atli tash yo'lning qo'shimcha yo'lidan Shimego yo'liga kelgicha bo'lgan orliq g'arbdan sharqqa mang'an yo'lnishdimi bu yerda to'slush bo'libdi. Yinchuan yo'lidan Beijing janub yo'liga kelgicha sharqdan g'arbga mang'anda avtomobillar ko'pgan. Yashan o'tir yo'lidan Chantangjiang yo'liga kelgicha janubdan shimolga mang'andimi avtomobillar ko'p. Guanghui ko'rkidan Hongshan yo'liga kelgicha Janubdan shimolga mang'anda avtomobillar ko'p, yurish asta, ammo to'silib qadish yo'q. Donalyan g'arbi ko'chasi, shimoldan janubga qarab mang'an yo'lnishda avtomobillar ko'p. Yana Minhua ko'chasidan Xiping janubi yo'liga kelgicha janubdan shimolga mang'anda shundoqla Dongdalyan g'arbi ko'chasidan Ittifoq yo'liga kelgicha shimoldan janubga mang'an yo'lnishdimi avtomobillar jiqgan. Amma olay da bak to'silib qilish yo'q. Endi baya yomg'ir yoqqanligi sababli yo'llarda avtomobillarning yurish sur'atimi bizə astı bulvatıdır, şuna tosulub qiliş əhvalları ər qaysı yollarda körülvatıdır, şuna dostla, əgər üzanla kitab alqan yol bölüklərdə məmişində tosulub qalqan əhvallar bolsa, bizgə yollar bəsanla, biz vaxtıda anlıqçı dostlarımızğa yetkilsək, dostlarımız paylanıb qalsa, biz məxuş bulumuz əlbəttə, dostlarından davamlıq bizgə uçur yolu işini qızğın qarşalımız.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan olumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Allah'a vatqınanlar Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosu'dan bir vasıta anlıqı vatqan Gülğunçlar programısı. Hem de dostlardan gelgen uçurgu karısak Abdullah Xotan deydu, Ürümçi, Çınbey, Çugan, Dao, Baştın, Ahır, Şunca, Ravan, İhkən deyibdu, rahmetsizge. Yine Abdu Əpendim, Longchuan Kutsi, Kuş Yolunuşta, Abdumobillar Köp deyen uçurunu bizge kaldırıbdu. Yine Dili Daşucu anlıqıcımız deydu, signal bize bu işte. Başka anlamadıkan dostlar, bamu anlamadıkan dostlar, kini signal kanara bulvadudu, biz uçur beyranla. Dostlar devamlıq bizge uçur yollab dursanla buludu. Hazır mı? Muşu yollağa karısaq, yollarda yenilam tosluş ba, məslən, altın kümüş yoludan minxua kodsuğu kakitce şimaldan canıbqa manğanda tosluş bakken. Yine İtibak yoludan dondalyan qarbı kodsuğu kakitcimu. Cənubdan şimalğa manğanda tosluş bakken. Dostanın yuqarı uçurulardan paydalıp qilishini ümit qilimiz, şunaqla davamlı uçurulab duruşini qızğın qarşalımız.
1: Tamak etkende Jungu tuzçılık ruhi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianshan külü tuzdan kelgen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp tərkibidiki natri azaytılıp kali tuluqlanğan. Təmini özgətmegen asasta paydalıq tərkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Jungu tuzçılık ruhi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiludu.
2: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atamsız?
3: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk beyseğinizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlış iş, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysanız.
2: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat koğdaş tedbiri kullanılan, bir xatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz olmaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yapın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atamsız?
3: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk beyseğinizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlış iş, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysanız.
2: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat koğdaş tedbiri kullanılan, bir xatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz olmaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yapın.
4: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğzini assığınızda mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Brazli'din keltürülgen guvalana koşulan. Xeyka işçimliğini içsiniz, 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
5: Navay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
6: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
6: Ha?
5: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin hızdı mı alay?
6: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: de yapmayacağım, burada sen yapsın o. Ağlağa baktım, signalsın da yapsın o.
1: Signal cahidik ne dostlar? Bu yol uçuru bəyən dostlara köpdün köp rəhmətə.

Dostlar, anlamadıklarla 107.4 Qatnan Sanat Radiosu'dan bevasta altıvatkan Gülgüncüler programısı. Anlıqıcımız Abdurrahim Efendim deydu. Qashqar Şehir.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şitin Atletalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boladı.
1: Saat 8.20'da Sılu Şitin Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñgol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şitin Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılık yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12.20'da Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijeysiz hem hatırcam olsuz.
3: Saat 14'te Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılu Şitin Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'da Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hämrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sılu Şitin Aptitali yardım berdi.
3: Saat 17.20'da Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
5: Saat 19.20'da Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
6: Saat 20.20'da Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tem hurçığa aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerket hämrayıñız. Sağlamlıkka hämrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sılu Şitin Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

Yana davomliq do'stlarni uchirga qarasak, Amangul xonim. Amda hava echilib ketadigan o'xshaydi, yomg'ir yog'maydigan chiray deb uchir qoldiribdi. Qani biz Urumchidan havo rayiga qarab aqaylik. Urumchida amda kelgusi 24 soatda Urumchida hava bulutliq bo'lib, keyin echiladi. Demak, hava hozir mana qarasam, hava echilibdi. Temperatura 6-dan 15 selsiya gradusgacha bo'ladi ekan. Ammo yana ham havo rayi sirtda hava soğukken şu an dostlarının kılınırak kıyınıp sukan bulup kılışının aldığını ilişini alayda askerdimiz. Yine anlayıcımız Veyla Veylay. Ayrıdırım şarkı yolu kuş yolun işte ravan tosluş yok. Diyen uçurunu bizge kaldırıp da rahmet sizge anlayıcımız Abdusalam sizimi kızgın karşılığımız.

0: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgüllüğünü tanlang. Jimei Tianşan ətirgüllüğü saytınızda doğrulu verişinizni eskertdi.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgüllüğünü tanlang. İştipak yoluda. Tianşan bağçasının odulunda. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıç bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgu şaraytıңız yaxşılaştı ki aldın talışıңız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 18.
4: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyesi programımızı Katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
5: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Katnaş Sanat Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programımızı.
4: Katnaş Liniyesi.
6: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı emek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
7: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almıştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık üçün avtomobilini astara kaydan belgelik aralık saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil haydab, tenis zaman uyunuz, kaytışınızı ümit kılımız. Hürmetlik radio anlıqçılar katnaş liniyası programımızın yaxtırıp anlaşanlarını karşalımız, ben program riyasetçisi Hidayet Kılşemçidin. Katnaş liniyası programımızı için can radio televiziya stansından yan taratqo əbsi Sılu Şitin'da maskademde anıldıldı. Programımızın Sılu Şitin əbsistimi anlaşanlarını karşalımız. Dostlar programımızın başlığı oldu. Qaysı yollarda ketib atsizlar? Sizlar ketib atqan yo'llarning hozir qatnash ahvoli qandaq? To'silish bormi yoki ravon mumi? Shu to'g'risida bizga davomli yo'l uchori bersanglar bo'ldi. Undan boshqa may gaz uchorini bersanglar bo'ldi. Yana shundaqlar qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, uchor yo'llab bizdan so'rsanglar bo'ldi.

0: Dostlarımızda uçurlar yetip kelgich bolgan arlıqta gawdy xaritasidagi bir qism yo'l bo'laklariniki hozir qatnash ahvoli qarapaqayli. İttifaq yo'li ya'ni Jinluddin Minhua ko'chasigacha bo'lgan arlıq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bor. Undan boshqa Suju sharqi yo'li qo'shimcha yo'li ya'ni Yinchuanluddin Beijing janub yo'lgacha bo'lgan arlıq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bor. Davan shimol yo'li ya'ni İttifaq yo'lidan Dongdalyan g'arb yo'lgacha bo'lgan arlıq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq lekin alayda to'silish yo'q. Yan qaraydigan bo'lsak, Xitan janubi yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni shu Guanghui ko'rikdan Hongshan lug'ichi bo'lgan arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Programımız başlanışı bilen tanla Zöhre diyen dostumuz Gülen evetip özünün programını anlavatqalığını bildiripti. Onun başqa Şakırcan diyen dostumuz mu programımızı anlavatqalığını bildiripti. Bir parça süratini evetipti. Bu avtomobilninki numarı iniq emasken, numarı taqçisiki salla üçüp ketipti şundaq qo, bundaq bo'lsa bo'lmaydi. Yana qaraydigan bo'lsak Çöntiyen diyen dostumuz, yaxşı mısınız mənimi yaxdırıb anlavatımən diyen uçurlarına əvətib de köpdün köp rəhmət. Abudu diyen akımız, yol uçur birey, Cula Suud Sarıyla aldı da avtomobillar bir az köp rəh diyen uçurlarına əvətib de köpdün köp rəhmət. Yen qaraydıqan bolsaq Nur diyen dostumuzdinki avazlıq uçuru bakı anlaylı. Nur diyen dostumuz qaysı yol beləklərdən yol uçur bədikin.
1: Yaxşı.
0: Buldu rahmet. Onun başka Nurali diyen dostumuzdan avazlı kuşuyor ya.
2: Salam, bana yoksa çok tepkilerim yine soru. Ben de arkadaşlar artık yoluna koşuyorum sıra bana.
0: Buldu rahmet. İm simlik dostumuz, Altay Kötürmün Körüki Ravan diye uçurun əvətibdi o köpdün köp rəhməti. Yan qaraydıqan bolsaq Abudu diye akımız, yol uçur birey, bulaq beşi kocaları Ravan kəndəydi o köpdün köp rəhmət. Dostlarım hanım uçunda qızqıllıq bilən davamlıq proqramımız qatnışınlanı, qarşı alımız, qaysı yollad, kitabat silə, silə kitabatqa yollanı, qazır qatnaş əhvalı qandaq, tosuluş ba mu ya ki Ravan mu, onun başqa qaz may uçurunu bir proqramımız qatnışınla buludu. Yan onun başqa, sizlar qandaq shaklda programmamizni anglayapsizlar, qandaq shaklda qatnashishni o'ylayapsizlar. O'zingizlarning qandaq shaklda anglayotganligingizni bildirish orqali mo programmamizga davomli qatnashsanglar bo'ladi. Amin güladimiz. Men yoqtirib anglayapman deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Nur Mamat degan do'stimiz. Urumchi bekat shimoli maydonida yo'lovchilar jiq, taksilar oz deydi. Men taksi haydayotgan ustamlar bo'lsanglar, shu shimoli bekat maydonida yo'lovchilar ko'proq ekanmi? Tirishjon degan do'stimiz bu programmani anglayotganligini bildirib bizga uchirlarni yollabdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Dostlarımızdan uçurlar yetib kelgich bo'lgan arliqda dostlar diqqatingizga davomli qatnash bilimlarga oid savol javoblari bo'lsin. Yangi avtomobilga 3 qitim vaqtliq nomor taxtasi iltimos qilib ilib bo'lgan bo'lsa, yana iltimos qilib ilishga bo'lamdi. Buning javobi bo'lsa, bo'lmaydi. Motorli qatnash vositalarini tizimlash belgilamasi Gongan ministrligining 164-nji nomorliq buyrug'ining 46-47 moddasidagi aloqador belgilamalarga asosan setilmagan, yangidan setib olgan, taqsim qilib berilgan hadiya qilish usuli bilan motorli qatnash vositasiga erishgandan keyin tizimga oldirmay turib vaqtliq yo'lga chiqishga to'g'ri kelsa, motorli qatnash vositasi egasi motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rindan vaqtliq yo'l yuradigan avtomobilga nomor taxtasi ilishni iltimos qilish kerak. Motorli qatnash vositasi egasining vaqtliq yo'l yurdigan avtomobilga ko'p qitim nomor taxtasini iltimos qilishga to'g'ri kelsa, motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rnining vaqtliq yo'l yuradigan avtomobilga nomor taxtasi tarqitish qitim soni 3 qitimdan oshib ketmaslik kerak. Andi veyshimizga do'stlarimizning kelgan uchurlar qarapaqayli. Yana qaraydigan bo'lsak, Nur degan dostimizningki, ovozli uchuri bor ekan, anglaylı. Nur qaysi yo'l bo'laklardan uchirlarni badikin? Nur.
1: G'olibiyat yo'llarini qo'shganlar, mashinasi kelganlar, shunga boshqa qarapmanga yo'q.
0: Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Izjon degan do'stimiz, ko'rildi yo'l uchri, ko'rilning shahar ichi har qaysi yo'llar ravon, mashinalar ko'p, to'silish yo'q, yomg'ir xil obdalli yig'ivatdi deydi, ha? Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Undan boshqa qag'iliq qizi degan do'stimiz, Mamoba yoqtirib anglayotman deydi. Muttallib degan do'stimiz, etizni ishlagach anglayotibdi, o'zining etizni ishlagach anglayotganligini rasmga tortib avatibdi, ha? Ko'pdan ko'p rahmat. Yen qaraydigan bo'lsak Nurali degan do'stimizning ovozli quchori.
2: Salom 1700 tashqaridan yo'l quchori.
0: Bo'ldi, rahmat. Mish Qashqardagi do'stlarimiz mushu uchirlardi, unumli foydalanib qolgaysizlar. Abudu degan akamiz Longchang ko'chasi Altınbuloq yo'nalishidan avtomobillar ko'p, qarshi yo'nalish ravon deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Undan boshqa Qizilgul degan do'stimiz ham men Müşü uçurumuzun tazı okuyamaya kaldım ha. Biz onu növbetçi muharrarla müşü uçurumuz okup cevap kaydolsun ha. Dostlarımıza uçurlar yetik kəgic boğan arlıqda yen davamlıq deyik tanlamış o qatnaş bilimlərgə ait sual cavabladı bolsun ha. Optimobil nomor taxtisi meynət bulub qualışıb kəsə qandaq caza berildi. Bu, nomor taxtısını qəstən tosub alğanğı təvə buludu. Yol qatnaş bixətərli qanununun 95-ci maddısıqa asasən, nomor taxtısı məynət bulub getib, iniq pərək ətkili bulmasa, 9 nomor xatırlınıb, 200 yən cərimanı qoyuldu. Yığılıb qalğan qar, laylani vaxtıdı tazlaş. Optimobil nomor taxtısı ramqısının qırvekidiki aqsızıqını tosub qoymasıq gərək. Optimobil nomor taxtısını almaşdırışqı doğru kəlsə, motorlu qatnaş vasitələrini başqırış ornuğu berib beceriş gərək. Öz aldığa özgərtişke bolmaydı. Kucha taksi degan do'stimiz, kuchadan yo'l xavri, kucha tenshan yo'li, g'arbdan sharqqa, kucha bozorining oldidan nanxu qizil chiroqcha avtomobil ko'p to'silib ketdi. Kuchaning avariya ahvoli o'tir hol, yomg'ir yog'vatdi, yo'llar teyilg'oq, yo'l yurganda arliq saqlab menglar deydi. Mana shu kuchadagi do'stimiz, mushu uchirdan unumlik foydalanib qolgaysizlar.

char tor taksi ni yazı. Dongda liang yoli yöjinge kegi çerawan deydu. Buldu köpten köp rahmet. Yeni uçurlarını yenilayli dostlar. Yeni yeni yol uçuru, may, gaz uçuru bilen təmirli sağına buludu. Onun başqa özanlarının kimiş programımız qandaq şekilde anlavatqalıqınlarını bildiriş arqalı qatna sağlamı buludu. Yeni uçurlarını yenilab qaraydıgan bolsaq, güleydigen dostumuz. Yen gönyendim şu rüyda tarap qarapmanga yönlüşte normal, otomobillamı bekçiqqəməz, bek azma əməz, normal deydu.

0: Nur degan dostimizga yo'l xavri donliq to'nda mashina sal ko'p, lekin to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Uchurlarni yanglab yana qarsam, o'z hol degan dostimizningki ovozli uchur bor ekan, kavatida ovozli uchurimiz. O'z holning ovozli uchurini anglaylik, o'z hol.
1: Altın Bulak'ın şeyde yanımın şu hediye söz güzellikleri Doktor Hans'ın şeyini tarafı Altın Bulak intihar ediyor.
0: Buldu, rahmet. Seher bulbulu ya. Yolu fıçarı Abdülüm Raylıq Cumhuriyet Doktor Hans'ın aldıdaki yolla koş liniye duravan deydu. Buldu, köptün köp rahmet. Yani onun başka fıçarını yanılıp karsam Abdurrahman Somkici ya. Gülce tonuç koçları ravan deydu. Buldu, köptün köp rahmet. Dostlar...
2: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi oqil ekrani go'zal oilaqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi oqil ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
3: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel aile haqidagi barliq arzuingizni qondiralaydi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
4: Kelinglar, mehmonlar, kelinglar, o'nglamadim demanglar. Qashqada nomi bor, tomoq ustaldi o'rni bor, ishbar o'g'loq kavobxonasi, Urumchi shahri Qorlig'ochliq yo'li ochildi.
5: 5-oyning 4-chi kuni tijorat boshlaydi. O'rni Qorlig'ochliq yo'li 207-chi nomer.
6: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şifta.
7: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
6: Berket olur mu?
7: Ha?
6: Memo bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım alay?
7: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlan. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda doğrulu verişinizni eskertudu.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlan. İştipak yoluda. Tianxia bağçasının uduluda. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Көлемдің пайдаланылыш нисбеті 142%. Соғы қылынған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Қатнаш Сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 19.
4: Mara, başlandı.
2: Əmdə anlaydığınızla Qatnaş Sənət Radiosunun yollarınızda biz həmra proqramımız.
5: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıgan, hem köpçülüknün uzun olmayan kolluqallıqı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alaydı talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağı görüşlerini tüzüp koyup sizler o.
6: Bu digen mihmalların aşkanısı, bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlanan.
5: Tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağı görüşlerinde itibat kınanlanan delilken de bu.
6: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıqları bilen mezgıp yapakam siz.
0: Bu programını Okyanus şirketi alaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk vermeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yevatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
5: Başlap gideyelim ha.
7: Başlayalı.
8: Yollarımızda bizi...

0: Olmaz yollarımız rava.
1: Yollarımızda biz hemra programımızı. Biz hemra programımızı.
2: Hoş qadirlik anglochilarimda bo'lsa, radio chastotangla 177.4 to'g'rilarlik bo'lsa, deqtona bizda bo'lsin. Eng yangi yo'l uchurlarini bizdan anglang.
3: Shunday anglochilar qatnashgan aloqador uchur maslahatlardan dal vaqtida xabardor bo'ling.
2: Yo'l yuri sabringizga shodlik daqiqalarga mana bizdan erishing.
3: Qatnashgan aloqador beshingiz qaytayotgan savollaringizga yana ham biz orqali javobga erishing.
2: Shunday programmamiz orqali sizlar bilan sirdishish tamlarini to'liq qimmatli va ahamiyatli deb qarab mana dal vaqtida mikrofon oldirib keldik. Men Riyosatchi do'stlar, Mavlud Ibrohim demasam bilasizlar va
3: qizg'in chavaklarimiz bilan qarshi olamiz.
2: Nurliq bosh
3: Riyosatchimiz. Bizim altış üyünü mışın nurlağı toldurgan, yoğurtkan.
2: Rahmat.
3: Burun malımlan kalbimizin yoğurtkan nurluk çırak deyduk.
2: Doğru. Hazır, sizlerle şatlık ve hoşallık mı işleydiğin? Riyasetçi.
3: Nurluk.
2: Nurluk baş.
3: Sevimli kanalıcılar, benim için daha tabi paralarımız bilen sizlerle yakışık keyfiyatlarını beğiştirmekçimiz. Elbette yakışık keyfiyat ilgi de öykü kaydı sapırınlarda. Hem ehemiyetki iyi kılıdığan münber yollarınızı bizden bira programımızı tanılıp anlığınınladın ayıtı hoşalımız.
2: Doğru.
3: Programımızı kızgılık bilen katlaşkaysla, ben bolsam Riyasetçi dostumla Zühre

0: İrem.
1: Bıdırçaş.
0: Bıdırçaş riyasetçinle.
1: Ha, kadırlık alıkçılar beybaz köşümüzü başlayıp kattık. Azıraq manoşaş kalı okkılı vatkanın hesap kanı kavaktı da.
0: Bugün tor mu ka, siz mu ka?
1: Şuna olan kırpır körüp denzallarını verip çıkayım sana. Çın kalımızda, ömür kalımızda mı?
0: Şunda alıkçılar en onda xosa bizimki mağdoyu numarımız şincan 1074.
1: Ve işin salonumuzun numarımı okşaşla. XG 1074 FM. Ben Mahmut İbrahim emez, Mevlüt İbrahim muş teyirik durem doğmuş vallahi benim.
0: Kız dengi çö.
1: Ben Mahmut İbrahim emez, AA 134. Ben ama tırışçallar doğru deptim bana. Yakıştırdın lan mı Mevlüt İbrahim Zehra Kerem Bey'de? Yakıştırdık.
0: İsmini oddan bildiği adamla bakıya cümle yani anlıkçılarının içi de.
1: Rahmet, benim ismim ne? Yakıştırdık Allah'ın hemizine ait sapağılık, süpetlik. Dep karayım acıma.
0: Şu.
1: Dülüş
0: kaybetti yakışı. Ha. Kelle göse divan olmaydı da.
1: Resmi. Seher bulbuluğu unutup geldi hazır çoğunda da depla.

0: Мен бул акшике менен каршикенин гибин кылып,
1: пакат мунасити жок. Акшикенин гибин кыса, каршикеге пул нада деген ним деген кеп, бул акшикенин гибин кыммамды.
0: Акшикен ал дегендик акшике элиш керек.
1: А я пулам акшикеге жетмейди. Акшикенин бас мынчке дийиш керек эсил бу бала.
0: Шу каршикеге пул нада деп каршике кыммат мы я?
1: Шундай мен не?
0: Акшике караганда.
1: Уну усы каршикеге буйрумапты да ха? Багдысы таг деп отуруп.
0: Hoş geldi, hoş geldi, hoş geldi kanunucularımız.
1: Tur taksisi İmamcan Paşofen, nimdeysiz?
0: Ya o, bozaktan mı diyor?
1: Düşündüğümü.
0: Nurlu kıganda bu emeliyat dursa o. Onun çiğini nurlu kıganda mı?
1: Elbette muştan yakış paranlarını jılama beyni de dek kalbınlarını mı nurgu toldurgandı? Muşundak.
0: Yakış, ayda biz hoş olur.
1: Röyü nurlağı toldurdu.
0: Yaxşı dinləmə riyasətçilər Məvlud Cəybərayım Ruşangilədə deydim ha Nur Məmməd.
1: Yaşab getdin Nur Məmməd. Muş divanın bulduqanların birisi muş Nur Məmməd oxşaydı kəlgisidə.
0: Yol xəbər bəsəm Şinjanda şunun aldı. O bəklə tosulub getibdi deydi Nur Məmməd.
1: Elda'nın dadısı karşılığımız deyip bugün kepiyatı yakışı da kılıdı. Mevlut'a büdürçe şede, Şinhua Beylu Canop'tan Şimal'a maşınla köp yürüyüş asla da uçur yollaptı.
0: Uruşmaydıgan mı boptu de bugün?
1: Bugün de çoğu mu? Hep de ahri. Bunda kepiyatların yakışı tutuş gerek, uruşması gerek.
0: Yol uçurdur bir anı ondaysa kaysa yollar tosluk kılıp atısla. Ama bugün tosluk yeğir buluşu ihtimalı bak yakın cuma.
1: Bağlan uçurunu anla bakaylı ya.
0: Makul.
1: Kınında as bağlan ki kılan. Kayta.
2: Rüzgat ete yolu çıra. Yan yolu hesabı açtıdan hesabı da kalıp mağa yol tutuştu. O kosa soyatçı seyretmek. Bir yolda tutuyor ve maşında tutuyor vakti.
0: Balda. Ramil'e hemi şambarma diyen kandak kep oldu mu anlığıcımız neki?
1: Hazır mı lan şambar biz?
0: Ramil'e hemi şambarma da. Kaysa Ramil'e indiydi. Ramil ablim iddem siz?
1: Şunda mı ya bizim diye akşaydı. Peki işlemedi kanda.
0: Telefon olursa amma akşaydı bir dost de.
1: Beşinsin lahi kıvettim ya ve işindi siz ne?
0: Şunda akşamam da. Seltürp işlep kala. Anda Asiye Boran.
3: Salam nurluk baş bedir tezgahın seçkinliğine hayırlı olsun. Ben de mihrim bilen salam. Şunlarla bir gün öyküde dersen. Ürüm cüsancı tezgahı taşı ol. Sancı'nın ürüm çakarıp manga yönmüş. Aydırım açılay. Digen dolu tosulup tosulmay tosulup tosulmay. Mangantı kazın alın. Daha yıl çok şeyden bir kıl tosulduk mama. Sancı çakarıp manga yönmüş aravan. Ürüm çakarıp manga yönmüş radyo tosulup kaldık.
0: Buldu rahmet ha.
1: Doyindim uçur bir işin başla getti. Yol uçur bir yırıp merhaba. Kaşkaşer tümen yolu ravan deydu ha.
0: Nenmin tarafladı yollar havan ki abdonun bege uçuruyor rahmet.
1: Susu deydu çançun otur yolda abdum o bul köp. Likin anca tosluş yok deydu ha.
0: Salam bir izzet tüttet. Özünü bil özgünü koy. Katnaş kaydısı gire ayıklı. Bir hatar maşina ilaş özümüzden başlansın. Dep yakışı bir tavsiyeler bilen katnaşıp da ayıkı.
1: Makul. Ma o bizden doyun azraq kalı o kaldı şu. Toğır düşünüp durunla bugün toğırının sürüdü pekat bu geyli.
0: Şunda.
1: Küşbəmə adını.
0: Şenşçü Tianhuilu Yijan

0: Ben huylu cijen şovşunu kaldırı kızıl çırakta ma derekna şakları ma o katnaş belgi çırakını tosu baptı. Bolu da bunu bir katnaş şaklarımızı inkas kalaylı cuma.
1: 老大呢？就是。
2: 你好，主持人，我们也和爸爸一起听广播。
1: 听广播是吗？
0: 哎，拉赫麦，拉赫麦，
1: 哎，拉赫麦的。
0: 当我们有了小宝贝，我们开始，是吗？
1: 啊，那巴哈德尔蒙迪亚，我们就没什么太多。虽然那节目上呢，俺们开播的时候，我们当面说了，我们那不就有了不？
0: 你们别看那个蒙的，给那个什么鬼话干的？
1: Апси демекти да?
0: А мом деген апси деген
1: гап. Мам деген.
0: Бул а бурун мом деген.
1: Баһадырның апси.
0: Бурун мом деген дә кары нәрсә ул чайны.
1: Тогра чайны пойнайт кысыгыз дип.
0: Йо, чайны яман пайзытты.
1: И үйдикләр чоңларыбызның тосыгыны унума, елек кенәсен.
0: Бек чайны.
1: Бек чайны бит тутты.
0: Кишин тазлайт тамасмы?
1: Нә.
0: Баһадыр мом. Анда дисәңез без а бурынкы вакытлар диген момга китеп калабыз икән. Бапта, рәхмәт.
1: Ма Илдананың дадысы минең намымның зат вәди берип Вәді бір бүге ешкім біле ұршымыдың мәулітка дейді
0: ғой. Яқшы, яқшы. Баған сыр яқшып кетіп барсыз жұма.
1: Мұста болсыңыз мұна.
0: Әміз әрләдігі әдет кән қосақырақ болуды. Онда оған декен сіз ұршып десіңіз, қызыңызға мұ сәт әмес ма?
1: Доғыра.
0: Илдан әге? Да, Илдан әге сәт әмес ма. Сен сабақдайсыр, маның дадыс ұршыды маны кеді сәт әмес ма. Ұрышқақта да.
1: Сыдықтан.
2: Nailik Dosturhan'ın aldığı için benim bazımmışım. Hoşunun dostu geldi ben bu yıllar mekanlarda kadar bazı kadar kulak olacak.
0: Bulda körüldü yağmur yağıp bana hazır toktaptı, hava içilipti. Körüldük anlayıcılarımız paylanıp gelinler, değil mi?
1: Hazır mı o kaşka bayğı yolları koşulmuştur avankene, tana yürek nuhçuri.
0: Bulda. Abdullah Talep'ni anladık mı?
1: Yok.
3: Şuriyet kitap riyasetçimiz Nazlıçkazır da hanım.
0: Yapsın ha.
3: Hayırlık olsun.
0: Rahmet.
3: Karşılığınız.
0: Abdan.
3: Nurvaz Akaşı'lan bu bir kağıt. Kesani.
0: Ha. Rahmet. Abdullah Talep. Yen en yolunun konsuluk olsa kadar manga yolunuş belki tosluk etti dedi. Cil ve ilançılığı dedi ki adıl. Rahmet.
1: Elyar taksi mu depto yaxshi ilki sözlerini işletip
0: o'zgartirdim anlatcho men nurliq boshladim
1: men lekin sumbul emas chumu mening chechim kirib doying bir kiringlar mening chechimni bir ko'rib yitinglar sumbul emas o'yini qo'ygansuna
0: to'g'ri yaxshi anglamaydiganligining ishbozisi chu
1: mana shu qarab turib sumbul chash dedi bu bo'lsa ku shunda bo'g'imiz ba bizningki sumbul chash bo'g'im ba mening masalan
0: mening teximida mumkin emas da biroq
1: ma urumchi vokzalining atrofidagi yo'llar hozircha ravon deydi a
0: Buldu patigu patigu yasın patigul yasın o kaşka mektin ızcıl anlattı. Cuma karşılığımız rahmet.
1: Abla kanay.
0: Makul abla bendem. Yen en yolda minhua kötüsü karab mangan. Yen en yolda hiler avant kentok. Minhua kötüsünün şarkı şıkkın caylanmak çıkaysa ma minhua kötüsü bek tosluk etti de eğer kuruluş kılı vardır emez mi orak ya? Şu sebepten tosluk etken buluşum mümkün.
1: Yani Abdikerim.
2: Şimakay yolları garip şişten kutsuzlar maşalı sel köp.
0: Könlü bütün Abdikerim'in şıkkın cüfçörü.
2: Ne davamlı yol kavur birey. Kaskar yolu demiz hingin yol karatmanga yolla intayar alan kene.
0: Makul rahmet ha.
1: Reyhan Gül xanım deydi, bizim oyunun toru yaxşı emas mı? Bəqit vilib bardı mı adı oyunda deyib. Sizin oyununuzdaki torunun məsələsi emas, bizninki, bizim torunun məsələsi.
0: Biz özümüz üstümüzdə alımız.
1: Hə, hə, mandaq.
0: Münasibət texnik xadimlər hazır xəbər qıbdı. Telefon qıbdı, pəs küçüb, oğun şəpəgəndik, ənəkən, tor digən qaran. Şunda.
1: Fıçıda.
0: Fıçıda, at, at gəbi, fıçıda. Mayadı, kəlgin vəymək, digən dostumuz, məxsus. Ekran bulup qoyub göribdi. Kompüterin ekranı bulup qoyub göribdi. Rahmat, rahmat.
1: Beijing otur yolda avtomobil biraz köp deydi Abdu taksi ya.
0: Ma maşının kəyini manqatdı, maşınızın kəyini çapla olğan bu rəsmini görüb başqa yola çıxıb getdi deydi. Anvar Avatan qaysı?
1: Ana rəsm ki?
0: Bu tünügün əmdi gəldi. Nimi də o?
1: La bir şoşim ki.
0: Kömü düşənmədi qo bu Anvar Avatan.
1: Asiya.
2: Сүрінгіз еті төт елі өттірем үші ұздады епудым ұсай таңғыша үрімке қаратман қайымыз сүрет мөзім дәйт тәстін оны қытта қасын ер алам.
0: Бұл кәлген вәймей дойынды тек 5 минут олды дейді, рас ашындық ке. Дойынды 5 минут олды, азыр әмілі аңтылға вақтымыз 19-ды 13, 9 минут кәйінді қал деген кеп.
1: Тоғыра, тоғыра, азырым өлді 19-ды 4 тұрып атуды бұ дойын.
0: Aldırmay, üst yakışamaz mı bu hayat diken şuna ama?

0: nee?
1: Weet ik er aan het stamach bij mij dan als
0: op ons iets voor de Jezus.
1: Wat baas in te gele man, zo maar me worden naar John Lan, ik mis naar geleerd, mis naar goed ketken baas voor.
0: Akkoord, dan kun je ze dan neem kalang aan de boe.
1: Azraq bosum ibret ilan.
0: Ibret ilan aşu.
1: Taga mi Johnny? Dedo lahmu. Mevlan şıkılı başka bir ısımla yollabdı mı?
0: Yani az tutuluş kabildin yakışlaydıgan yemeklilerden nemeler batı ece bir yadır.
1: Okyanus'nın maksatlarını yapaksanla buludu. Q10.
0: Q10 dedin ıza. Şunu yanlaştı.
1: Hani kendi belik miyi var, şah miyi var?
0: Evet, doğru belik miyi yanlaştı.
1: Mana.
0: Ya bir anla mevlan yan ama belik bir netçinle yiyişki doğru ki kapsıla hazır.
1: 280, 96,
0: 98.
1: Mışınlığa telefon kılıp. Zanlanın az kabiliyetinin olan yok rüketin olacağı mı? Şeyhum şarkı oldu maşınla köp, yürüyüş asla deydi. Eldana'nın dadısı.
0: İmam Can. Boldu.
1: Suğurtun üç çaylık ağılı bulamın de. Bulamdım olmamdı.
0: Ondak parçalar böyle ağılı bulduğunu anlap bakmaktı mecbur.
1: Mecbur suğurtunu mecbur alırsınız o. Cıllap cıllap alırsınız. Lekin mas oldu suğurtunu. Desma 13 maşınlanın bir soranı hazır. 12-66-66 13-39-12-66-66 ama şimdi bir telefon kılıp soğur takıda bir mesaj sorar bakın valla mıdır?
0: Şu ya bunu onda pacılığa almak boyluk tinci afeyi olmasa şu ayınınkin bir şık ayınınkin bir birey deydi.
1: Arkanda soğurtunu bir yıllık alıdık anda sabahsa davalını soğurtusu basan.
0: Doğru.
1: Malmelik soğurtusu basan.
0: Bir yıl hesap bulduğun tutsa.
1: Tasadı bir zahmi soğurtusu basan digende.
0: Mana ma birinchi bo'lsangdiki munavvarmi debdi bo'lmaydi bir yilligin bir oldi sug'urta ne deb.
1: Lekin mayat bo'lsa bo'ldi oldi deganda.
0: Qanday bo'lgan?
1: Qanday bo'ldi?
0: Ha.
1: Akbarjon ofshori.
2: 174 yo'l ushori. Maqsad nomer ayildan oltaylo musaycham qaraqmoqqa yinishda maqsad azroq texnikin egir qo'pa qilish ahvollari yo'q.
1: Maqul rahmat.
0: Susu Beijing janubi yo'lda avtomobillar ko'p lekin to'silish yo'q deydi, ha?
1: Maldan boshi Yaqubjonmiz ukradi, yaxshi mı?
0: Yaxshi.
1: Biz ba'zida attigalik noshni ko'rildi qilib, pishliq tamoqni urimchi deyap, kechlik tamoqni yana ko'rildi qilib yeymiz dedim.
0: Shu ashta anglagan.
1: Maballa uch vaqt tamoqni.
0: Uch yedi.
1: Uch vaqt tamoqni uch yedi yeysizlardanglar. Xeli kunlarona yaxshi o'tdi juma.
0: Ha, mana.
1: Og'li bo'ldi, vaqaga o'tmaydi, deydi. Maldan takam mening kichik dadam bo'ldi dedi.
0: Jiyaningiz ke?
1: Kim o'siz? Mening iliq jiyaldirim sal jiqroq.
0: Ha, unda siz o'zingizni bir dana kimishkanligingizni.
1: Shundaq. Ovo tegasak bo'lsam shundaq. Cho'ngdodo deb kirdi.
0: Ha.
1: Bu biz tekin misal yashiroq vaqtlarimizda. Cho'ngdodo desam, bu qarab qo'yatdim atrofim.
0: Kim edi atada?
1: Davlatda dedik, "Ne bo'ldi?" desam, "Oxir hozir tili shu cho'ngdodoga ketgan tilanimmi? Hozir ko'nak ketdim, qara."
0: Sizin köndürüp attım
1: ben şuna. Biraz köndürdü. Basam diken çoğun dadam kepti dep diken isilip. Çoğun dadadız çoğun dada dep. Ve ulan söğüre boyluk ekir gittim ben. Boylu denle açıp allarımda.
0: İşte etme. Münevver bu buluduğun suğurta, ca suğurta tölenmemeydu de. Bu suğurta, ca suğurta dep arılmaydıgan da. Lekin suğurta ağıl buluduğun okşaydı. Lekin tölenmemeydiğe vakar uçursa.
1: Tölenmemiz neymiş kılsa onu?
0: Ehmeti neymi?
1: Tölen bəyimiz neymiş qızla onda soğurt mədəb şimdi ama. O neymiş o soğurt alımız şu tölen alımız dəb soğurt alıdıqan değil mi?
0: Soğurt o şunun qatnaştırmız.
1: Ey kızıq gənsilə əliq. Koç abdu bu sığı bir koy beləttin taş etib çıxmay. Şopırın saz kıldım digəndə gidişikən bu.
0: Hə.
1: Şunu ama.
0: Şu. Ma bu başı o geyvo diyan uçumuz mu dəydu. Bəzi bir namı çıxmıqan. Başqa yerki kiçik soğurt satılgan şirkətlərdən ağıl buldu. Başqa ol gilədik ki bizim təvəlligimizdə vəqə çıxıb qasa bir tərəf qıldıqan noxtulur yok ulanın. Paçıpıra soğurt şirkətlərdən ağıl buldu. Bunda bütün sürüklərdən ağıl olmaydı dəydi.
1: Baldı onda asa özünüz oyluşun qalınıcı ma. Qashqa kon nəşirət aylanmadın. Şifa maşını bazarı kızıl çırak içi bekle osulup getirdi dedi. Hazır dili, rahmet.
0: Köylü bütün ablikim.
3: Sağlık çözü öyle de yol kavga gireyim. Seydin de aşığına aldık yollar ava, yan tarafırık yollarını intihar alın
0: içine. Ha, yakışı.
1: Buldu, bana bak. Ciğerlerim çoğunda da değdiysem hazır. Aytıllam yine ciğerini bulup kaldım bana. Mevlütka çoğunda da, Mevlüt dada. Yakışı mı, Zökre'de yakışı mı, mücaz aldım.
0: Cümle geplerini de popsuz oka, da da, çoğunda da bu adamın

0: Rayangül xanım ailesi, kurban ailesi, kör atam sizler, anlı atam sizler, kandak süratle hili yakışı da. Hazır cıkvası bir 3 sekundla parıklandı da. Bombası aşı nek meydan. Nak meydandan takıtı vatkanda kalat almayızlar.
1: Şunda ha. Susu siz mi devamlı kamdın yeni kırıp yeni bir şeyde uçuru bir işini başla kitan amdi susu he?
0: Metvaki bürgen üremçinin avaz be hoş yaktı ya demge deydi.
1: Rast metvaki kim bu?
0: Rast.
1: Uşavan hoş yaktı diye ki.
0: Dün bağız aptap köyümüz kanda buldu. Bizden başla azıra aptap köysün.
1: Doğru. Aptap köyüdüğe vakitla da hem uşun nek?
0: Mergen ışık.
1: Şu saklaşkan dişağa düşüvet kendi ha.
0: Kime yapıldı dep? Nur.
2: Çeşen Gungyar'ın aldığı Meyren taraf tarafından kayıyoruz maşin köpü.
0: Buldu.
1: Ali Daydu maşinini çıkıp anlaydığımız 174. Musa Çandın Mağcunya otur yolu ürümçü sancı koşumcu yolu da Abdümobulla köprak daydı ha?
0: Hmm. Biz onşal diye biz ne? Adem saran kıldı doyundu seni gören ben.
1: Doğru.
0: Ay.
1: Kurbanka mama tam doyunu çıkmaya kalsak sel kapı kaldı o inik.
0: Kurbanka biz geldi
1: o kadar. Hem de yakışık görünün çıkmadı ne?
0: Yakışı mı? Salametliğiniz yakışı mı? Baldırak salametliğinizden esli kilip ay menip idarlarının aldığı kilişen.
1: Mişe'de görüşümüz ne siz bilen? Müş işin aldığı görüşümüz ne arzu okunumuz ha?
0: İşte kılaylı kilo. Dık vuruşturup koyduk aşılar battı.
1: Muşat dediğim ben önce bunu da kulumuzu mı da kılıp yee de bunu da kılmak için.
0: Sizge muşat kılı olam da.
1: Yana Nurnov Jory.
2: Vadi yollarımı koş yerleşim maşin kesin. Normal gaz verip beşerek
1: meşgiyor. Mahkum mahkum.
0: Buldu buldu. İmamla işler.
3: Maşında aşkıp gitti okuna.
0: Neymiş kıldın la?
3: Şuna şok keyfiyatını tanışış için şok şok nakşeden birini talep kılımın.
0: Mahkum.
1: Bu ne mi? O oyruluştu.
0: Şok nakşeden.
1: Maya şok desin ayı biraz oyruluştu düşüdü.
0: Benim lazım köçet mayısı.
1: Lazım ama.
3: Şunda.
0: Sevzi mi ne mi bu?
3: Şok keyfiyatını tanışış için şok şok nakşeden birini talep kılımın.
0: Ayırılış. Ayırılış diken nakşı.
1: Ayırılış diken nakşı.

0: Manonda azraq ayrılışdan fıraqları var ki ana. Yəkən dəriyə boyunca sevdayı bulup ayrılıp gettim deydi mi?
1: Ne?
0: Şu aylanğa vaxtı şu.
1: Qanda ayrılış digən gəp ki bizə düşüb bizə ne buldunuz, xoş oldunuz mu? Tələbləriniz bizə toğru kəgəndək mu?
0: Muştan bir razı olab, onun işinlerini qıqaşdırılma, uçurulacı qılıp gətti. Yani en yıldın iştifak yılığı mangan, danlıq diyon demesem mi düşünüsle ha? Başo, hakikaten koş yılın işte, bir qandaq olup gətti deydi bana.
1: Ayko yayı.
2: İnsan ko bugün sen sokak turda Nurçepan kegen size darılarınızı içiyonuzuna keş oldu.
0: Hey, bana gönül bölgenin gel rahmetli. Ama altın çişimini beri versen ulattı.
1: Şöylemez mi? İnsan ko bugün sorunlar degen çakçak edildiği adam. Anan ki vet deyip külüp çişlerini çıkırdığı adam. Bu aş altın çişten elbette bir neçtan seyip koyup aldığa üstüge tötni, astığı tötni. Anan dekine ısmağızın yez koysunuzun bulda neyman amulatörü inansın benim. Ama da kumada bir bucikige.
0: Yezip koysanız
1: karan. Ya imzaranızın bir bucikige tüvenge koyup koysunuzun buludu. İşin deymeydi.
0: İnsan ko çişin altın çişi kıpaysanız o mankin emez. Nur kimi kime asma gibi oturuş.
1: Başta kılı
0: de. Oturalırcı mı adam?
1: Ama bek canlık ilan bu kitap tüken tıka insan ka ha.
0: İcarepli turettim diye.
1: Şüemez mi? Cumhur sözleyettiniz, külüktiniz, içtiniz.
0: Kesindu, kemisindu, deli vurettim.
1: Deli vurettiniz. Vey deyip deydiniz ha, vey deyip durun.
0: Vey deyip lan şu. Kirsemle ayında kırk bil ettim diye.
1: Vey, aman.
0: Vey, bağımızla vey.
1: Kuanga akılışını bilmeyi lan bana çok bu. Asya Boran.
3: Rizetetet yolu çireyimiz, Remi Lohan Kala Cavdiye'den. Fonsulu Karatman Gazisinden sinir kımdırası, karşını yer alan.
0: Buldu ılgar malı mı karan kolculadınız?
4: Davut Gaz Ukrayna'da yakışmaz malı kalbiyat yolu boş yolu işte rava ne?
0: Buldu.
1: Ahır özgür tıkma bal ne ya?
0: Özününki çoğunluğunu ilk başını tıkıtıp özünün uyu kosak tok kedi bat kalaktım ama.
1: Şıkkıma bu gangilik şıpinlam emez mi de avazı bayan kılıç mı kırıştügen yakışma özgür değil mi ilgar malım?
0: Malımdı biz terbiyeleyimiz.
1: Şu arası.
0: Biz malımla malım biz hazır.
1: Şuna ilki bayramlarda biz öyümüzge kirsek, bizim öydeklerimiz, Mevlut'un öydekleri, minin öydeklerim okutukçular bayramımız mübarek olsun deydi. Biz kapılımız neymiş kapı, kızık yapma bu, biz okutukçu olmasak, bugün okutukçularının bayramı tutsak desek, öydekiler deydi.
0: Bizge ürget geldirin, ozmoğlu
1: deydi. Şuna karab, biz rast malumkemizde de kalımız.
0: Şıkılıp, kayısı penin ilgi inikemez. Şıkı bir pennin mali mi biz?
1: Universal mekke şıkkıda bir hıl.
0: Universal pennin.
1: Zunhının bir hıl.
0: Meyli Mınşan, yilin çiğsi yakşı mı? Mevlutka kaşkaya bek yakşı ya çüştü hele. Demek oldu ya Mevlutka. İsem kam, lağmanı bek okuştup, itido deydu. Ye ye ye, kuruk yap bu. Sorularım çıktıysa kazan beşiği ütüşke vaktim yok de.
1: Lekin okuştup yapırsız o lağman bulsa.
0: Acayip yapırmen de. Bir günü. Ben bir dükkan kırdım de aşkanıga. Lağmandım bir tekse. Sen ekeldi. Lağmandım bir tekse ekeliydin ha.
1: Vay mana isam ka mana.
0: Boldu.

0: نرگز و ایپ مان مای مای چون لادم از ناس ایپ مس
1: نه
0: ما کویاب مان سان مان من که
1: سیدن اوگن مای مای دا
0: مینو یولم نو ازگرت مان لگا
1: اوگن مای مای سینن دن یاخ یاخ یاخ
0: دوکو گونلو نتین جای دن باشلاب تولوک ایچلاد آلتین جای لادن باشلاب ایچلاب کلیشی ممکن آلدر مان لا یعنی بر 15 20 گنده وقت با
1: خبر قلمز وقت که گنده نادیره زوندین گه قلنه
2: بس Ben şunda yaşıyorum. Ben yalnız şeylerim o vakit yeteydi. Öz hakkıda bir dikide deyirip durmuşuz mu? Ben bunun anıysa bir küçük bir kışlığa zadi. Her dikide ya o.
0: Kımmet mi emez onun suyu? Adet ki çiğintansı 13 köy.
1: Ay muşu nadire ki biz aşu... Dayıcın görsün bir eli, biz gümü cık uçur bəgə muşu nadirə, bəgə cık qıraq mı lan, cık uçurlarını bir yürüdü, bir tal mükafat ipak mıdır bu kız?
3: Kızla ağlı, biri giyindirəm bir
1: tane. Şu kızla kızlarının kayaşı degen gəp şu
0: da mı? Tünü gümü karottasın, pakır tutturup.
1: Kim güvədik? Kim zökrə güvədik? Degen nadirə gibi
0: bir eli. Pakır tutturup, nadirə güvəsin.
1: Məyli, çögüləb çögüləb, muşu nadirə ilə asa, irini başlap apırdı, şu öz yağız yəvətməydi, yana.
0: Bu ərlə adam əməz mə
1: Ay Allah, apır miman kızın buldu mu da ərlərini apırdı, yağız olmaydı bula.
0: Bu nadirə bütün ərlərini apamı, apamı ildə bırakma anlı hoca ərlərini. Özünün yerini apır.
1: Özünün yerini apası bula şu. Bir ər başı sanın işçi de.
0: Bəsiniz, beyrən abadın, mən. Kömgən, anlımıqan bula olay.
1: Ondası nadirə şu, sizlə davamlıq bardıqan, sərtəm, kororən, kaligüş, uğurxansın, 50 köylük deyicin görsü ya.
0: 50-50 istəyim.
1: Bir aylı tötədən bulsanla, qalğın işki köyünü özanla, onun yündün çıxarsan Şunun ilə tənşilik tutu bu, verib içib gəsənlər buldu.
0: Doğru.
1: Telefon numarınız bilə, əsmanızı qoş bir izib əvətlə.
0: Bakə mana, nadirə zon deyə, nadirə zon deyən deydim. Müşü numar şudur, 186 deyən.
1: Şunu işlətəmsiz bu, müşü inavət ki, küşki iqmə əməs man numarınız bir gəqib etən,
2: Rəhmət,
0: rəhmət. Anna, ötəksin,
1: yamanlıqını qaram. Çidim
0: Çiğdim aymen, çiğdim aymen. Mükafatının hemisi kızlağı kesse, kızlağı kesse. Çiğdim aymen, çiğdim aymen.
1: Çiğdim mi de hoy hoy, çiğdim mi de hoy.
0: Çiğdim sen yaşa diye
1: anlatıyorum. Çiğdim sen yaşa diye
0: anlatıyorum. Bana ben sana bulmam da sertemlikinde de. Küçün yasa asamcı diye anlatıyorum. Nadire'den tatip ilerle
1: Aerodromdan Alta yolu tarap qarab manganda adatın taşqırı tosul ketti deydi Ayku.
0: Naqal. Mevlan mana, mana bizdek mukafat aldığanga mana bizdek erle va deydi şu.
1: Er oğluqçulara igi bulun aka dep.
0: Vay igi bolay, igi bolay
1: mana. Neçe vaqtdan igi boldi mush mukafat aldığandan ki 98% erle amliyat men statistik qıp baqsam.
0: Mana qılaylar. Qaçınlarning sertdem kirura ögürsi işkisi boldi. Ert meymon qılaç ert bu vaqtın deyiş.
1: Ha, işte qılınlar məğlub meymon qısın.
0: Mən özüm bir meymon qılay. Peki onu değişip etme alacağım ama 130 som, 150 som aram pulum da oyunu.
1: Üçüncük daire biktemsiz.
0: Ha, 10 adam olsun. ama birkaç cami insanla öz anlat öyle hesap
1: bulunur. Başka neyse buyurtmayızla fakat Çingtan yorum yerine hep burada. Şunun mesul.
0: Hani kendin sırtını gizledim bizim ekrip çılap yerim. Ana ona kosa olan toyuğuzla ya.
1: Elkan mazdas.
4: Olmayınız Çözügeni birimiz bu.
1: Ha, doğru. Nakşidiyenle talep kılsız olsunuz mu? Nakşidiyenle vekşi talep kılsız.
0: Şimfocuğunu gene ustanız.
5: Yaşım ne yaptı? Dilem akıllı manşenle. Kızı traktörün, çepirli niye? Tuzlu şevre.
0: Buldu hong manşen ha?
1: Anam o hong sen aylanma mı pek de olsa gidip de söygünün uçuruyor.
0: Buldu. Köyünlü bütün ablikim nerede de o?
5: Ya mevlutçak kızımı uğalarlarda mukarab bir ağaç ama amırta aptal bir ağaç açacak kızını kalsacak kızlarına ağabeyken.
0: Bakıram
1: bana. Köyünlü bütün ablikim ey şu şu şu. Mında kırgama doyuyorum ben imiş kuatma şu şu kızım şu set dur dey. Tünü gün hidayet kız. Çişinizin jüş mükafatını bədi mə onlap kəldim uşun. Şunu alıyıverəm siz mə?
0: Adılcam o ligirini verib oldu.
1: O ligirini adılcam bədi. Onun aldı da biz bir işkimiz bir bəduq. Siz ki bəsək mə ərkən şaşan pim ba, məyət münəvər ba, müşlağım bəmsək müşlağım anlıq uçı. Məhmudcam ba, mana.
0: Vay vay.
1: Musacarlar turdu qarab.
0: Evet, yama uzun bub kettik, cıxıb kettik o. Məhmudcam barı mə dedi ki, onu bütün. Ablikim, mən miman qıla əkı dedi, siz çıda balanmaysınız onunla. Babda. 10 adam jığılınlar məsə. 10 onların miman qılay.
1: Adıl.
5: Məhmudcam zəkləyədə yaxşıma yol xəyirəmişim.

0: Efendim seyrekli dedi çıkıp kime kavga kalırmanı işte. Ne çıkırdan kalırmanı çocuk mu şer mi diyelim ay.
1: Makul buldu.
2: Abdikirim
1: Ha.
0: Şirin kaçırı kaldı. Devam okusun. Ben de çıkırı ki.
1: Şu ağzında çıkırı.
2: Bir şimdi
0: Her bir yapıştan bu.
1: Ha.
2: Ha şu aşta
1: Şundak
2: kilodu.
1: şundak Abdikirim aşındak. Danlık dön dedi Plato. Toslip gitti dedi. Memme bağ dedi yer şarayım ana. Oy. Yusuf Camii'den payda oldu.
0: Tam bir hep tekrar yolu sürüyormuş o. Bu öğretim başlatmış o. Rımmıllı Sayıldı gel sokak cümleler oldu.
1: Makla hı aşt deme öfçür bir an cümle ha. Vuyuu ma könlü bütün ablikim ama mukapatını ilip hak sitı vatam neyme deyicim abi bildik ama ana
2: Oren sırası hak bil kaptık.
1: İlyar taksiler bulup da. Aka diyen gebni avazlık desem bundak çıkıp kaptı neydi anne. Mahlup bikar dedi. Mahlup bikar. Evet tez gertim Allah ma. Ağzınla çıkan gebni hatka aylandırıktım da karıydanla şunda ama.
2: Doğru.
1: Karayımız go adette, on solumuz kara, mağımız go adette şunda ama. Ben bu mukabat gayri şey değildi. Bolu da kaç kadın kese, kaç kadın kese ben meyman kılay.
2: Ben yürüm yani, hep durdu.
1: Ablıkan ay.
0: Senkin canı böyle maşı ve mantıya bu şansın da satır.
1: Ninja, ben bu ba, şu, ben bu ba dedim. Vay, vay, ben bu anlık için. Benim meyman kılay. 10 tane işip getti, bol kımayım ben.
2: Ma doyundu aykı diye onu kocamı sorap diken tuk ayatıma olimpikten terbiye meydanıga merkezge bağmak çıktım. Amevi Abdus'un ki uçuri kıyadın neticede çıkıdı, kayısı uyadın çıkımız diken bir depegen bozanla depdu.
1: Lekin bu zakaslıkçı mı aldınala avu ürünçi Gungjo'nun ki veyşin hepsi kirep. Karsanız aşu yetliliğine yaba. Şunu zakas Kılıç doğru geldi değil mi bununla?
2: Anın ki vaktim o ba. Bunun ki mançı da bir mağdu. Mesela o yedi de bir, o sekiz de bir, o yedi yirmi de bir, on sekiz, on sekiz yirmi de bir deydi gandak. Bu işte mukum vakti de kuzguldu abdavuz mu?
1: Anın ki de peskiri ilk ürümcü katnaş, amevi katnaş mıydı? Bizde buraya kirip zakas kıldan bir yeri vardı. Peskisi yerip görüp.
2: Avu, bunun da çok bir neçi ilk rayon boyunca çıksız ki avununla. Rayon boyunca çıkışınızı doğru geldik. Mesela siz kaysı rayonda, Tiyansay rayonu mu, Saybağ rayonu mu, başka rayonu mu? Her kaysı rayonda ilgi okşumdan liniyeleri bakken.
1: Kayser Bektosak dedi o, kaya bu kayser. Gel kılıbasınız o mamdı kayser. Babalının radyosunun avazı en çıkı mı oluyor mu?
2: Şimdi memmuş memmal, ben kekvatam değil mi?
1: Kaşkar Khancan çırakta maşını dik dikkat kımayınla rahmet keyfiyatın bak yakışı bir izzetli de danla hop git parma dedi stokça bana.
2: Siz maylıqı bayqıma ekber soruğa alınıgı ya ürümçi Gungjao Jidwaninki kirdiken size.
1: Zakazlık amelde
2: yaptınız. Gungjao Jidwaninki aşı nemesi kırıp karsınız bulduk ya. Ulumuçi işi Gungjao Jidwaninki.
1: Gungjao Jidwaninki veyşin hepsi kırıp. Özünüz yakın caydaki yaptı basın zakaz kısanız buldu hocam. Ey kıyayı.
0: Ya ne unutma oğlum. Ertem inan vaktim bacım o.
1: Akıl için. Danlıktan bek tosaldı demiş yer şari. Üç kitim buldum işe tosla turat kılı. Abla kanay.
0: Kendin bana bile sözü şartlı Yani ismi kitalı bile doktor hanım mangan. Bir kitim saldı.
1: Bir gün hatta akır oğandı gün. Elkan muzdu az.
0: Diyesetine mağın birini bir ana mukapatın birini.
1: Küçüğün yesse asancı deyirgen bir gep patı şu. Kaysı mı kapandı bir yerimiz buldu. Sertem kararanlık da kılcı da yok.
2: Aşka vakti de bulsun. Kanda?
1: Muş mukapat be de kıl talaştı kalı de. Şu be mi gidemiz yakışı be mi eyle kızlağın mı bu da?
2: Çıkılıp muş kızlağı mukapat be gendikil oturamay. Cidel çoğda çıkırıp sile anı uçula.
1: Muş beşimiz diken de koçup.
2: Umaş topa kıvit edken sile cümo abi.
1: Evet de koçun konçu da olan kılışımız da cümo.
2: Nerçik ülgür parımız değişler bu.
1: Vay bol de yağın.
2: Urun ağzımızga. Ava ava.
3: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertdi.
4: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolu da. Tianshan baxtısının udulu da. 98 kvadrat

0: Ümçi şəhəri 4.595.100 yuan yaşanğan kütünüş mülazımtı istimal belti tarqıtıp, hacitidin çıkalmaydıgan yaşanğanlarga 122.000 adım qetim nəfiyyət küzdi. Bu yıl 1. ayının 1. gündən başlayıp yaşanğan kütünüş mülazımtı istimal yardım pulu tarqıtış türü rəsmi yolu koyuldu. Yardım pulu müddeti 13 ay. Bu kəsbi bağlaştığın ötken otura, İğir derecedeki hem acizliğin pütülle çıkalmaydıgan yaşanğanlarını del cahide kapladı. İlginizce yardım pul meblağın elektronluk istimal belti şekilde ravan halk işleri substa ayımı ay tarıktılıp, şu ayda kuşki ilgi bulup öyü geçi verip mulazimet kılış. Kündüzlük, avallık ve kış, aparatta yaşanğanlarını kütüş, katarlık, türlük yaşanğanı kütünüş mulazimi tekini bir vasıta doğrulup çıkarıp etişki buluduken. 93 yaşlı Jang Shiyuan, Ürümçi şehri Saybaq rayonu, Çimashan koçu başkarımısı, Dörün koçısı mahallesi, Jinshangu oltırak rayonu da oltırdıgan bulup, Erkotun işkelerinin asası keserlik bolgaçka, kündülük aldın haber elişten nurgun kolaysızlık var idi. Oğlu Jang Jianxin bu yardım pulu bilen ata-anısına tamak yetkizip beriş ve aile tazlık mülazimetini pütüştü. O mündak dedi. Pütüşken bu mülazimet hem bizni xatirjem kıldı hem erzan. O aile ihtiyacı uygun bulup, atanamının gızalınış ve öğütazlaş kıyın buluş meselesini el kıldı. Ürümçi şehri Saybaq rayonu, Çimashan koçu başkarımısı, amının siyaset paydasının bir vasıta, tez bahirlenişine hakiki kapaletli kılış için, Dörün koçisi mühendisliği yaşanğanlarının aldın. Kündüzlük haber ediş merkezi. Balılar kenti mahallesindeki yaşanğanlarının aldın, kündüzlük haber iliş punktiga tayinip, tevellikideki yaşanğanlarını cunyice, fizikilik davalaş, aile tazlıkı, tamak yetküzüp beriş, yuyunuşki yardım beriş katarlık köp kıllaşkan mulazmet bilen təmirledi. Bu yıl 5. ayıca Ürümçi şehri tarqatkan yaşanğanlı kütünüş mulazmeti istimal beltinin tekşürülüp hesabdın ölçürülüş nisbeti 94.7% yetti. Hesablanışça bu siyaset yılığı oturu hesablan acıdıdan çıkalmaydıgan her biri yaşanğan kişinin ailesi için tahminen 9600 yuan yaşanğanlı kütünüş çıkımını ticap acıdıdan çıkalmaydıgan yaşanğanlı ailesinin yaşanğanlarının aldığın haber iliş kıyın buluş, yükü eğir buluştak ağırlık nokta meselesini önemli kel kılgan. Yine 26.050.900 yuan yaşanğan kütünüş mülazimeti istimalığa bir vasıta türtkü bolgan.
1: Endi stansımızın yaşanğan kütünüş mülazimeti yaşanğanlarga eğişip menişi kerek mavzuluk obzorunu anlattınız. Ürümçede yaşanğan kütünüş mülazimeti istimal biletinin 94.7%lik tekşürülüp hesabatın öcürülüş nesbiti, yaşanğanlar ve ailelerinin yaşanğan kütünüş mülazimeti istimal yardım pulundan ibaret bu xil şeklini itiraf kılgallıkını düşündürdü. Pulunu xeşleşte memuri cahetki türtkü buluşku tayinilmasın, belki mülazimet hakikaten yaşanğanlarının özleri yetközüldü. İlgiri, hükümet yaşanğanlı kütünüşke yardım pulu bergende pul emişe aparatlarına bir vasıta acırtılıp yerletti. Aparatları kandak mülazimet bilen təmirlise yaşanğanlar şunun bilenle çekilinip kalatdi. Tallaş hukuki yaşanğanlarının ihtiyarlığı da emesiydi. İstimal beledi bu xil haletini özgertti. Pul yaşanğanlarının koluğu tarqıtıldı. Yaşanğanlar tamak yetküzüp berişke ihtiyaclık bolsa tamak yetküzüp berişine zakaz kıldı. Tazalık işçisi lazım bolsa tazalık işçisi, yuyunuşku yardım bergücü lazım bolsa yuyunuşku yardım bergücü çakırdı. Mulazmet aparatları bu pulunu tepiş üçün teşebbüskarlık bilen öyü geçi berip, teşebbüskarlık bilen mulazmet süpütünü özdürüp yaşanğanlarını çalıp kıldı. Tallaş hukuki yaşanğanlarının ihtiyarlığı da bulğaşka mulazmet tabii halda yaşanğanlarga ekşipmandı. Ürümçi şehirli emez Kızılsu oblasti hükümetinin mulazmetini seytibilişi arqılıq alayıda qiyinçilikı bak yaşanğanlarını 8 çoğun tür, 15 küçük tür boyucu öygeci berip mulazmet kılış bilen təmirledi. Karma şehri öygeci tamak yetküzüp beriş, vakaletten seytibiliş, doğru iliş, kesel körüstüşte emrah buluş, ciddi taqabıl duruş, yardım kılış, yölek buluş katarlıq tedbirlerini yol koydu. Алтай вилайети иқтисодий қийинчилиги ва ҳаракат иқтидоридан қолган яшанғанлар учун оила карбити тайёрлаб, яшанғанни кутиниш карбитини яшанғанларнинг уйига кўчирди. Bu yıl Abdonum rayonu gene 65 yaşdan aşqan 210 min yaşanğan kişini davalanış bilen kütünüş birleştirilgen mulazmet bilen təminləb, hərkət iqtidardan qalğan 55 min yaşanğan kişinin öylər geçib yerib, salamətlikini bağlaşını oturğa qoydu. İstimal yardım puludun öygeci berib mulazmet kılışkice, aylı karbetidin davalanış bilen kütünüşünü birleştirişkice, Şincan'ın yaşanğanlı kütünüş işlerde bir mulazmet doğru şekillenmekte. Bu torunun yaxşı tokuluş, tokulmaslıqdaki halka mulazmetini her bir yaşanğan kişiye yetküzüş, yetküzelmeslikte.
0: İstansımız muhbiri Gavmanxuy haber kıladı. Abdonum rayonluk poşta başkuruş idaresi, Abdonum rayonluk yezgideki yezi nazareti, Abdonum rayonluk soğut işleri nazareti katarlık yetti tarmak birleşip berpa kılgan. Şincan mesulatlarını yeni pit yetküzüştiki tez yetküzüş boyunca dehkallarına yardım veriş markisi bugün resmi ilan kılındı. Şincan mesulatlarını yeni pit yetküzüş boyunca tüncü zakazlık koğunluğu marki çaplaş, peçetleş, avtomobilgi kaçılıp toşuşunun tamamlanışı gəyişip, Şincan mesulatlarını yeni peti yetküzüştiki tez yetküzüş boyunca dehkallarına yardım veriş markisini ilan kılış ve Turpan koğununu bevasitə körüstüp kengaytiş faaliyeti Turpan şehirde başlandı. Abdonum rayonluk poşta başkuruş idaresi partiya grupsının azası, idarının muavin başlığı Can Boyau muhbirga. Şincan mesulatlarını yeni peti yetküzüşte Şincan'ın erkez çaylardaki xas ela süpetlik yezigilik mesulatlarının kattık tallanğallıqı, bunun yezigilik mesulatlarının süpet kimlikige beraber işgeldikini eğitip mündak dedi. Hükümet kolluşunun türtikisi de mesulat süpeti ve setiştinkinki mulazımet teximi kapaletki igib oldu. İlgiri istimalçıla buzulgan meyvelerini tapsırıp algan da özleri elektronluk soğudu süpüs bilen udulışı bir taraf kılışıqı doğru keletti. Hazır tez yetküzüş karxanalar bilen bevasta alaqılası buludu. Bunun da meselini aldın bir taraf kılış üçün setiştinkinki mehsus yol içildi. Şincan Şünfün Tez Toşuş Çeklik Şirketinin baş direktori Yen Bausay yeni meyve katarlık asan buzladığan, asan çiriydiğen yezgilik mesulatları karta, bütün musafirlik temperatura kontrol kılınıdığan soğuk zincir sistemimiz seplen yerliki, hem de aviyasiya cahatı aldın saklaş orni, yetküzüş katarlık mahsus kapalat mekanizmi ornatkallıkın tonuşturup mındak dedi. Bolup mu yeni meyve katarlık asan buzladığan, asan çiriydiğen yezgilik mesulatları karta, bütün musafirlik temperatura kontrol kılınıdığan soğuk zincir sistemi seplidik. Hem de aviyasiya cahatı aldığını saklaş orni, yetküzüş katarlık mahsus kapalet mekanizmi ornattık. 2025 yılı Abdonum rayonunun tez yetküzüş kesif miktarı 590 milyon parçaya yetti. Bunun için de yezgilik mesulatlarının yetküzüş miktarı 159 milyon parçaya yetip, bulturuk şu mezgildikiden 53.10'ını 7% eşip, ilgiligen nisbeti 27% etrafıya ösüp, yezgilik mesulatları setiliş sonmasının 20 milyar yuandan eşliği türtükü oldu. Can Boyau mundaq dedi. Tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş mulazımet sistemisini mükemmelleştirip, xas yezgilik mesulatlarını yetküzüş mulazımetinin süpet ünümünü sicil elalaştırımız. Dehkallarına yardım veriş boyunca bevasitə körüstüş, işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış faaliyetini daimli kanat yedirip, dehkallarına yardım veriştiki yezgilik mesulatları türlerini üzüliksiz beyitip, marka dairesini Şincan'ın her kayısı yerlerinin xas yezgilik mesulatlarını kaplaşkıca kengeytimiz.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Süni, əqli, iqtidar arqılıq, Şincanı güllendürüşdiki türlü kəsiblər başlayımısıdiki, süni, əqli, iqtidar qoşulğan, əməli qolunuş görünüşü tipik misallarını körgəsmi qılış pahaliyeti. Bugün üçtün burun, Şincan xalqıra yığın körgəsiz mərkizdə ötküzüldü. Pahaliyette, memleket boyucu 100'nin artıq pən texnikidi yığınlıq yardış karxansı toplandı. Hem de kesip dereyicisini özdürüş, xalq turmuşu cahatı mulazımet kılış, pentexnikide yığınlıq yartış boyucu ülgü körüstüş, Şincanı güllendürüşdiki özgücülü qatarlıq Yetçon Körgəsim rayonu təsiz kılınıp, süni əxli iqtidarının Şincanın arkayısı sağalırdaki kolunuşu mərkəzlik namayen kılındı. Şincan Жүйен Хаутай машина адам пән техники чеклік шіркетінің соудышлары техники мәсулі Жан Хун Юен мұндақ деді. Бұл қитым шіркетіміз кішек типке машина адамден бүтін өлчемдікі чоғын типке машина адам көргесім бұйымыны еліп келдің. Бұларыны әрқайсы көрінішлерді әқиқи қолынышқа. Яна бұныңдың пайдылып бір қысым материалларыны айрыштыке, саллық мәлматларыны топлығылы, материалларыны тәкрар тошуш мәшқұлатыны тамамлықылы болуды. Асасы жәттің барлық кәс бағалды да көпчілікке намайын қылышыны, шындақла башқа әмкарлық әмірақлары білен әмкарлық орын түшіні өмет қылымыз. Faaliyet mezgilide pen texniki neticeleri boyunca kesiplerini udullaştırış yığını mas kademde ötküzülüp, aldınkı Katar'daki 292 türlük pen texniki neticesi ve 109 türlük noktalık kesitinin texniki ötkeli gücüm kılış ihtiyacı ilan kılındı. 21 meydan türünü tonuşturuşku teşkillendi. Hem de nakh meydanlı kelişim imzalaş kaydekçilik kılındı. Шинжан Хуйер Езиглик Рои Пайчек Ширкти партия комитетінің шужесі, муавин лидер Мавин Шин мұндақ деді. Джунгу Езиглик Пәлләр Академиясы ғарбы қысым Езиглик Тәтқиқат Мәркізі білен стратегиялік кәмкарлық келішімі имзалыды. Сүнни әхли иқтидар білен Езиглікіні бірләштүріш әндесі үстіде үзінішіне кәнімі күшейтіп, шіліп чықырыш, оқтуш, тәтқиқат, қолыныш нәтижелеріні айландырышыны яқшы ішіліп, Шинжанның ақыл Езиглікі, заманби Езиглікі вән сүнни әхли иқтидар білен Езиглікіні бірләштүріш жәетке юқыр сүпәтлік тәрәқият үшін актив төкіп қошымыз. Бұл қытымқы пағалет 5-ші айның 15-ші күндің 17-ші күнігіце жәмиетке оммыға әқсіз ечі бетіліду.
0: Станцымыз мұхбері Яңжу қабар қылыды. Аптаным райылы қалық өкемет ақпарат шығанысы бүгін түштім бұрын. Ишкенші нәвәтлік Джунгу Шинжан қалық сәнеті пәсілі ақпарат илан қылыш жиғына ашты. Бұл нәвәтлік қалық сәнеті пәсілі башылыныш пағалеті. Шинжан бойынша қалық сәнеті номерлеріні таллаш, көргезмі қылып қойуш, мүнәвәр қалық сәнеті номерлеріні алмаштырыш, көргезмі қылыштың ібарат үш чоң бөлекінің өзі чекалуды. Башылыныш пағалеті 5-ші айның 22-ші күндің 26-ші күнігіче еліп беріліді. Faaliyette memleket boyunca 30 ülke avtonom rayon, bevosita qarashliq shahar, Shinjangdagi avtonom rayon darajalik 14 viloyat oblast va Bingtuandagi jami 47 xalq san'ati atirti jam bo'ladi. Birinchi shaharlik madaniyat markazida asosiy yig'in maydoni ta'sis qilinib, xalqaro cho'ng bozor qatorliq 8 shoba yig'in maydonida mas qadamda qanot yaydirildi. Автоном райондық мәдениет ва саяхат назарты партия группасының шужесі муавин назары Ван Дон мындақ деді. Бұның ішінде мәдениет ва саяхат министрлігінің 23 нөметлік чолпанлар мукапатыға ерішкен мүнәвәр әсәрлер аз емес. Шинжан яна етішіш, китап бағалаш, дастан, әмді мұқам, қаржорға, сабырдың, манас, гүлнақсы, ләпәр қатарлықларын тәшкілләп, тұпырақты елтіз тартып, тұрмышты өсіп етілген қалық сәнетіні сәхнеде намайын қылыды. Бұл нәметлік сәнет пәсілді мәдәниет білін саяхатының юғырлышта еңі сынап еліп берілуді. Яғни мемлекет бойынша мүнәвәр халық сәнәт номерлары арқылы халыққа нәп жеткізуш көрігіде әр мейдан саяхаты ойынға хас саяхат линияларын илан қылыш ва оныңдан ортақ бәһримен болыш қыстырылды. Баштемілік гүзел сәнәт көргәзмесі, фото сурет көргәзмесі ва ғайри мадди мәдәният мұраслары, мәдәният иҗадияты базары түрі юрышлаштырылып өткізілді. Яна Джунгу Нақшы Усул театр ханысы, Мәркізі Опера театр ханысы қатарлық, Мәркізгі бейвасты қарашылық 4 сәнет орны, өмеке 11 мейдан, асасы қатламғы түшіш ойынының қанат ядырышқы тәкіліп қолынады. Шинжан бойынша таллаш, көрек қылыш ва алмаштырыш, көргезімі қылыш алқыста, халық музикісі, халық ұсулы, халық әлнағымыстың ібарат, үш чоң түр тәсес қылынып, үш қытым таллаштың кейін, Шинжан ішчі сұртыда сәйяры ойын қойы шәкілді кең айтылады. Аптаным райылық мәдәниет ва саяхат назартының муавин назыры Джан Ли Йин мұндақ деді. Талланған мүнәвәр номерларының дәрежесін өстіріп, 2027 жылдан башлап бір қысым өлке, автоном район, шәһәрлә, Шинжандагы әрқайсы вилаят, област, шәһәрлә, Бингтонның ши шәһәрләрдәге төәнләнлә вә Езикент мәхәлләдә сәйяры ойын куеп, сәнәт нәтиҗәләре җәһәттә өлке алып берлешеп хәрәкәтләнешкә төрткү булабыз.
1: Әмді мәдәният ядықарлықлардығы жоңқа мүлліті ортақ кәудісі сәйіпіміз бойынша аңлытыш беріміз. Станысымыз мұқбері балғын қабар қылыдың.

Hoşuna sonuç dostlar, tövende diktala, tentirbiye savatlarda basın. Nem üçün şekil çıkırıp mızdiyleş türde arkağı tiyildiğen herket köp. Yalğız kişilik şekil çıkırıp mızdiyleş mayır mısabıqıda daim kaynige tiyilip sürüttün aşırdı. Ondaq da nem üçün aldıq emez kaynige tiyildi. Bir tarafdan kaynige tiyilip sürüttün aşırış, aldıqı tiyilip sürüttün aşırganın qarğanda çıraylıq göründü. Yeni bir tarafdan sürüttün tezildip sekreş qatarlıq bir yürüş herketlerini işleş üçün tayarlı kıldı. 6 kıl sekreydiğen hareketten 5 kılda kaynigi tiyilip durup sekreş hareketi var. Arkağı tiyilip süretini tezilip kiyinki hareketini işleyen de bedenini bırış yeriyen de süretinin astılıp gelişini saklanğını buldu. Arkağı tiyilip süretini tezilip başka bir yürüyüş hareketlerini işleyen de hareket tekimi ravan çıkıdı. Şunu olan bir vakitte şekil çıkırıp muz tiyiliş ayıkının kankisi aldı da kanki çiği ve bedenini bırışkı şıltıdığan aylanma yay var. Kankinin kinki yerin bölge bir kadar mokum şuna arkağı tiyilganda kanki çişi meydanga sürkülüp getmeydi. Erketin bir hata hem çıraylık işlenişige kapalı etli kılgılı buludu. Aldı ve üstü tarafki tiyilişteki hareketlendir güç küş puttun kildi. Şuna tez süratli muz tiyilganga okşaş puttini muz meydanga tırap tırıp aldığı tipidi. Bu hareketini meyli şekil çıkırıp muz tiyiliş ayıqı kankesini alaydılıkidin ya ki bedi güzellik duygusunu tehlil kılığında anç muhab kemez. Onun sige sürküliş karışlık küçünü aşırıp beden iktidarını zor derecede hortudu. Arkağı tiyiliş arkalık bu meselini çoğun cehettin el kılgılığı buldu. Onun başka arkağı tiyilganda hemrayı bilen boğa alakını küçeytip süretini tezletkili buldu. Bu süretinin cığılınışıga kadem ve hareketinin ulanışıga paydılık. En muhimi bu hareket meydanga mas keldi. Çünkü nurgun sekreş hareketi ve başka hareketler meydan girdiğindeki tamga yıkırak çayı tügeydi. Aldığı tiyilganda yönelişini ünümlük üzgert keli bulmaydı. Şuna şekil çıkırıp muz tiyilişte köpünce kaynige tiyildi.

Dostlar, dehqonlar davomliq tantarbiya xabarlarida bo'lsin. Tunji navbatlik Shinjiang darajasining tashqari futbol birlashma musobaqasining boshlanish marosimi 5-oyning 16-chi kuni kech soat 8:00 dan 8 minut o'tgan o'tkazildi. Nima uchun dal 8 da boshlanmaydi? Ichilish marosimining bosh rejissori bu masalaga mundaq javob berdi. Ichilish marosimi oxirlashib, keyindilar soat dal 9 da musobaqa boshlandi. Her bir numaranın vakti, oturduğu alınış vakti, meydanı tazlaş vakti inçkile planlanan. Şuna vaktini minut sekundun aldığı sürüp hesaplap, içiliş marasimi kes saat 8'den 8 minut ötgenge biktildi. Başlanış marasımıza bir türküm alaydı artısla teklif kalendi. Ula Şincan Yema Goroy'dan kegen 36-2 neydi. Ularning qo'shilishi bu qitimqi ichilish marosimining yorqin nuqtasi bo'lib qoldi. Rejissor Shiminning oshkorlashicha oq 6-2 etining maydonga chiqish vaqti tannarkachilar maydonga kirgan halqaga to'g'ri kelgan. Oq 6-2 eti boshlamchi bo'lib maydonga chiqqandan keyin har qaysi komandalar tartib bo'yicha maydonga kirdigan. Bu yil dehqonlar kalendari bo'yicha ot yili bo'lganiga ular marosimdagi eng muhim halqa hisoblangan. Shinjiang tunji navbatlik darajasining tashqari futbol birlashma musobaqasi bo'lib sifati bilan yerlik omillar tabiiy holda boshlanish marosimining bosh oxirgi so'ndirildi. Boshlanish marosimidan burunqi maydon qizi shalqisidimi quyuq Shinjiangcha alaydilik nis qilg'ili bo'ldi. Riyosatch bilan nam turtki bo'lib qaltis nochi deb to'lang. Bu Shinjiang darajasining tashqari futbol birlashma musobaqasining madad so'zi. 5-oyning 16-chi kuni 30 000 kishilik maydon hammaylarning o'rtaq sahnasiga aylangusi.

Dostlarga hoşçakalın qaraymız. Sevgi Banshan xon afşirlan yollab turaqmas sajida olmuşmuz. Men bu programlarni yoqtirib anglayotman deb gul qahvalarni yollab kelsiz sizga ko'p rahmat. Zehra olmuşmuz guldirimizni topshirib oldi rahmat.

Dostlarımda dektanla tüvendeki savatladı basın. Küyük yarısıga çiş pastası sürkep salkılıtıp ağırıkla pes etkili bulamdı. Küyük yarısıga çiş pastası sürkeş usulü hata. Çiş pastasıdaki yalpoz terkibi gerçi ağırgan cayını vaktinçe salkındatkan dek iz kıldırsın mı? Lekin bundak boğanda bakteriyelerin köpeyişi ve carahat yüzünün yukumunuşunu keltirip çıkırdı. Ondan da başka can yo, şan yo, kavauçin onu, vazilin sürkeş katarlık yerlik usullarını kullanganda yarı kızdan asli kilişige paydasız boplu kanmay yine yukumunuş hayopini aşırıydı. Küyüp yarılangandan kiyin derhal soğuk su bilen yarı oranını çaykap temperatürasını tüvenletip yukarı temperatürünün terige boğan zehmisini tizginleş gerek. Ettigen ve keştiki bel ağırışının sebebi okşumaydı. Hem adamda digidek bel ağırkı körülüp bakan bezlerinin biri ettigeni katkı ağırıydı, yeni bezlerinin keşt ağırıydı. Bu ne için? Bel ettigen ağırmayı keşt ağırsa, bel umurtka ağırlık taksisi poltayıp çıkış ihtimallıkı çoğun buldu. Çünkü bel bedeninin yukarı yeriminin ağırlıkı berdaşlık verdi. Bir kirlik erkettinkin bel umurtkısının besimi bir kadar çoğun buldu. Keçi de aramağındakin besimi yeniklep, Bizim yenikle bel ağırkı sel pesiydi. Bel ettigende ve kündüz yenik ağırsa, bu belkim reumatizmlik immunitet kesil buluşu mümkün. Bu kılafal köpünçü tokumlarının yallığının sebebinin görüldü. Meselen, boğum yallığı, muskul sınır perdi yallığı, ketivilişçen umurk törük yallığı katarlıkla. Ettigende uyganganda bek ağırıp, hareket kılgandan kiyin ağırık biraz yenikleydi.

bu yemeklerini aşkorsakka yiyiş tavsiye kılınmaydı. Eğer aşkazanda əsildirli zəxmilineş, yalluq, hatta yara, qatarlıq keselik alametleri bolsa, yemeklerinin gıdıqlışıqı teximi səzgür keldi. Nomi gürüçü türdükilə tərkibidə spirit və kofein boğa yemeklilə, məsələn, tangyuan, zonza, tuxum türmeli, lici, şokolad qatarlıq yemeklilə aşkazan keselatasının köp miqdarda acırılıp çıxırılışını keltürüp çıxırdı. Aşkazan kislatası ziyari köp boğanla ve aşkazan kızıl öngücüden açık su yandıgan bimarla tamaktan burun yukurki yemeklerini ise tekimi bir aram oldu. Bulup mu aşkorsakka lirri yigende kan şekir tüvenle başkı iş, yürek siliş, çırayı tatırış, bişki iş katırlık alametle görüldü.

0: Örümçi Tianshan Rayon'dan yakşı öy seti olaydısınız. Cimey Tianshan Etirgülü'nün tallan. Cimey Tianshan Etirgülü'nü saitinizde doğru verişinizde esker tutu.
1: Örümçi Tianshan Rayon'dan yakşı öy seti olaydısınız. Cimey Tianshan Etirgülü'nü tallan. İştipak yolu da. Tianshan Bahçısı'nın odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgo şaraytınızı yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 22.
4: Ece koşak mayda.
2: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş

0: Sanat Radyosu'nun sapırınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
1: Tınanla tınanla programı başlık getti. Programı başlık getti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anılınla bambu.
0: Sapırınızda biz sırdaş.
1: Bana biz sırdaş.
2: Sapırınızda biz sırdaş.

Demek kadarlık radyoyanıcı dostlarmış, yaşangan dostlarımız hep de aralıklarda, mesela poiz bilen sırtlağa sayatki çıkıp kasanla bilette itibar bakken nazırı nurgun sayat menzeri noktaları asasen yaşanganla bazı uğrulla 65 yaş tın aşka yaşanganla bulsa bilet almaydı. Yaşanganlığa birli batkan itibarla ulağı boğan mihir muhabbet ve küyünüş hakikaten turmuşumuzun her bir noktaları da ihbadınıp durdu. Yaşanganlığa salamet bulunla. Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, diqqətinizə davamlı quçurladı bolsun. Dövlət yolu 219-cı liniyasının Arşandan Qorğasqıçı bolğan taş yol quruluşuna 5 milyard 150 milyon yuan məbləğ silindi. Dövlət yolu 219-cı liniyasının Arşandan Qorğasqıçı bolğan taş yol quruluşu tez sürətli ilgiri sürülməkdə. Hazırgıca bu türgə 5 milyard 150 milyon yuan məbləğ silinib, silingan umumi məbləğnin 60%-dən aşdı. Dövlət yolu 219-cı liniyasının Arşandan Qorğasqıçı bolğan taş yol türünün 5-ci toxtan bölükü yol ulunun tüpürqi ultırışıp getgen nəm seriq topu bulup, sırtqi qavit qatdıq, içki qısmıda kabakları çoğun. Soğu yoluqqanda asallı ultırışıp getidu. Şundaqla bu toxtan bölükideki 70 netçe cira azgılını tindirişqa toğır geludu. Arşandan Qorğasqıçı bolğan taş yol türünün umumi uzunluğu 168.6 kilometr bolup, Tianshan'ın şimali etkini kesip ötüdü. Qoş yönelişlik işki avtomobil yolu ba, ikinci derecelik taş yol ölçümü boyunca yasalıdı. 2027 yılı tutaştırış mölçerlenmekte. Umumi uzunluğu 9300 metr kilidigan Musun Teği tuneli Şinjan'daki en uzun tak təşmilik qoş yönelişlik taş yol tuneli. Şundaqla, bütün liniyadaki tezgiləş xarakterli quruluş bulub, 2026-cı ilinin axırda yolbaşlaş təşmisini tutaşdırıb, 2027-ci ili asasi təşmini qezişini tamamlaş mölçərlənməkdə. Arşandan Qorğasqıçı bolğan taş yol pütüb qatnaş başlanğandın kiyin, Arşan nahiyasının Qorğas şəhərgi bardıqan səpər vaxtı qısqırab, rayon mədəniyyət sayahat kəsbinin tərəqiyyatıqı türkü boludu. Bunundan başqa, bu yeni yol yana Aladav, Qorğasdın ibarət işkiçon çigra iğızının qatnaş alaqısını raballaşdırıb, Şincanın taş yol toru uğurlaşdırmasını mükəmməlləşdirdi. Demek qadirlik radioyanlıqçı dostlar hazırı Şinjan'ın muşu yol kuruluşlarına dövlətnin selevatqa məbliği acayip sor. Məsələn, muşu 219-cı liniyası, dövlət yolu 219-cı liniyasının Arşandan Qorğasqıçı boğan taş yol kuruluşuna 5 milyard 150 milyon yuan məbləğ silindi. Demek bu yol mu nait demişu işçilərinin, münasibət xadimlərinin, uğurlarının tırışçılığı bilən ciddi quruluş qılınıbdı. Gerçi qiyinlik dərəcəsi yuxarı bolsa mı, həmimiz qayan dövlətimizin şu yol, körük, hazır tonullarını yasaş cəhətdə dünya boyunca birinci orunda turub atqanlığını həmimiz bilimiz, dostlar. Demək, mənim şundaq tırışçılıqlar arasında xalq üçün texmi yaxşı yollar yasılıb şu cayının ki, hər cəhətki iqtisadın tərəqqiyatına acayip zor muşu yol kuruluşu sebepten töhbele kuşluvatıdu. Muşu sebepten muşundak yakşı yollarını yasap bəgən, muşunda yakşı şaraitlarını bizge yartıp bəgən partiya hükümetki köptün köp rəhmət eytimiz. Qadərlik radioyanlıqçı dostlar, Ürümçi şəhərdəki Davan Şimali yolda yerim yip qalatı kuruluş qılındı. Muğbirning Ürümçi şəhərlik qoğan idarəsi qatnaş başqırış tarmaq ətirdi Tianshara yolluq çoğun ətirdidin igilişcə, Davan Şimali yolu Beyvən Kutisidin Dajun 4S dokunuqcı bolğan yol bölgədə 5-ci ayının 14-cü günü saat 0-dün başlap yerim yip qalatı kuruluş qılındı. Qoruluş məzgildə avtomobillarının normal yol yürüşü təsirə uçuraydı, qatnaş başqoruş tarmaqları səpərgi çıxış planını aldın yaxşı planlaşını əskərtdi. Bu qıtımqa qoruluş məzmuni yer astı yundu su turbu torunu özgərtiş, hasili su turbularını özgərtiş, piyadla yolğa xışiyat quzuş, motorlu qatnaş vasıları qoruluşunun qorulma qəvit qoruluşu, yolda yenidin köpəytildiğən qoltuq şəkillik ammivi avtobus bekit qatarlıqlarını öz içi qalıdı.
Davan Şimali yolu Canıp Şimal yönelişindeki Koş yönelişlik 6 avtomobil yolu bulup 5. ayının 14. günü kes saat 0'dan başlap Davan Şimali yolu Beyven Kocisi'den daha çok 4 estukunu kıçı bulgan Canıp'tan Şimal'a sozulgan yolda yolunun derecesini östürüp özgerti sebebiden yip kalette kuruluş kılındı. Kuruluş vakti 6. ayının 5. günü gece devamlaşıdı. Kuruluş mezgilde Davan Şimali yoldaki Şimal'dan canıp kubolgan yönelişte 3 motorluk katnaş vasıtları yolu kaldırılıp, köpçülüknün seperge çıkışı için temillendi. Bunun içi de ikisi canıp'tan Şimal'a bolgan motorluk katnaş vasıtları yolu, yeni biri Şimal'dan canıp kubolgan motorluk katnaş vasıtları yolu. Köpçelik hem de şunu eskertimiz ki dostlar, sırtkı çıka vakitte Amal ve Şarkı ikinci aylanma, Koşumcu yolu, Fukan koçisi, Cungven koçisi ve Cucan yolunun şarkı uzartılgan bölüge arkalık ayınıp yürüyüşünü eskertimiz, Beyven koçisindeki ahalle Fukan koçisi Şimali 3. koçisini tallab aylanıp yürüyüşü buludu. Demek hem de kuruluş kılış mezgilde belki mahallege malum derecede kolaysızlıklarını etkileşi mümkün. Lekin muşu kuruluşunun kılınışı bizden keyin ki meyli turmuş cihetteki nurgun ihtiyaçlarımız bolsun. Andan katnaş cihetteki seperge çıkış ihtiyacımız bolsun. Tehimu yakşı alette bizden ihtiyaçlarımızdan kanduralaydı dostlar. Yol bütkenden keyin bizden yürüyüş sizimimiz, his duygularımız başkıcı buludu. Şunun için muşu kuruluş kılınıp atkan mezgilde kırılış kılgıcı tarafından eskertmelerine koyup koyuğa yol taktılarına alaydı dikkat kılışanlarına katnaş kayıt nizamlarına anlı kaldı rahi kılışanlarına bir hatarlıkı tekme dikkat kılgan asasta sevrıcalık bile yol yürüşanlarına çindirimizden ümit kılımız.

Hörmetli radio yanıqıcı dostlar, Vişin Supamızğa kelgen uçurlar qarsaq, Ümitvar isimlik dostumuz, davandiki quruluş qaçan bütüdü riyasetçi, yaman dostlup kette edip uçur beripti. Ümitvar bulun, ismiñizge layık ümitvar bulun. Emde dostlarımız abayatın uçurduğumu bəduq 6-cı ayının 5-cı günü geçe davamlaşıdı. Emde quruluş mezgilde belki bizden turmuşlarımızga bize kolaysızlıklarını epkilişi mümkün. Likin dostlar, yarastı yundusu turbileri özgertilidu. Piyadla yolu xişiyat quzuludu, motorlu qatnaş basları yolunun kurulma qavit kuruluşu, şundaqla yeniden köpaytildiğin koltuk şekillik amuvi avtobus biketleri yasılıdu. Demek yollar abalışıdı dostlar, muşu kuruluşla tükkendin ki, bizden turmuşumuz qızıç münasibetlik. Mesela programlarda, vay riyasetçi yolla bek katan op getdi, manda op getdi, onda op getdi, uçurlarını birisle. Münasibetlik orla mana şu uçurlarını bizning masalan yetkizib qo'yishimiz bo'yicha anglidi o'zlari tekshirib shu yo'llarning afallarini bilgandan keyin xeyli zo'r mablag'lar bilan bizning tixmi ravon bexatar mengishimiz uchun o'zgartiryapti. Endi 20 kun 30 kun vaqt qurilish qilish jarayonida ancha-muncha qulaysizliklarni epkasa angliq bo'ysunib qurilish qo'g'ichi tarafining shu yaqib qo'ygan belgi taqdirlariga shundaymi qo'llasak do'stlar keyin tixmi yaxshi qatnash sharoiti yaratildi. Naydi yaxşı ravan yolladı mağamız. Şunun üçün qatnaş qayd nizamlarına anlıq rayı qılıp, abayatın bizdə bəgəndək, başqa yollarını tallab, aylanıp, minib tursanlar tamamen buludu. Teximi yaxşı

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizde eskertudu.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İştipak yolu da. Tianxia bağçısının odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgı şaraytınızı yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydi. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 23.

Do'stlarga ofshorlar qarasak, Marigulladimiz, Zubayda o'g'limiz, Shinfu, Kaliokan, Qasimjon, Juma o'g'limiz, Qaysar ayollarimiz, qatorliq do'stlarimiz o'z dillarining xayrli oqshom programmasiga yetib kelganligini bildirib, gul choylarni yollabdi. Ofshorlarga ko'pdan-ko'p rahmat.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, Emdi Abdukadir yar ili orlugan Leyli Gül namlı nakşidini hazırlangaysla. Merhamet dostlar.

Hürmetlik radio dinleyiciler, şimdi İtem Hüseyin Nurlu'nun İttifaklık Naqşı namlıq naqşını birlikte anlayalım. Merhamet dostlar.

5. ayının 16. günü saat 2'den 5 geçe G0711 Ürümçi Çakılık Yukarı Sıra Taşılı'nın Ürümçi Lopnur bölgedeki 44 kilometre koşulgan 55 metre hovşa ölçümü körküden 106 kilometre algı mülazimet rayonuna karanmangan da yenimiş korulduğun Ürümçi karanmangan yönelişte katnaşka vaktlik vaktlik çek koyulgan dostlar. Yolun vaktlik müşü yolga vaktlik katnaşkı çek koyulgan mezgilde otomobilla G3012 Turpan Xotan Yukarı Sıraat Taşoli ve S301 ülke yolunu aynı mansı bolduken. Onun başka dostlar iki uçurlağı davamına karaymış. Ahmet Niyaz Karkaş özününki programlarını yaktırıp uçurlarını yollayıp da güldürünüzdür. Ahmet Uçar Totaksi Niyaz'daydı hana garbi yolda otomobilla sadece kızıl çırakta ücreti turu şefalları barıp uçuruyorlardı. Sevgi sizden uçurlarınızı hapşırıp aldık. Tırışça anlaşımız güldürünüzdür. Ahmet Abdikir Mustam Çimasan yolları Ravanda uçurlarını yollayıp da Armanım özününki programlarını yaktırıp anlamat kalıqını bildirip de köpünkü bir Ahmet.

Hoşuna sormetlik radyo anlaşlar. Emdiki nötümüzde Li Shirong orlığan Sebdişini Yat Etiş namlı nakşını hazırlığa usulümüz. Merhamet dostlar.

0: 해라. 잠난 들을랴.
1: Aziz anlaşılan, Emdi Abdüğini ablikim arılığan Rencimeymen namlıq nakşini hazırlanmasınımız. Merhamet asla.

Dostlar, ikiye hoşçarlar karayımıza. Hoşçarların seher bulbulu, Kayseri ayar edemiz Ormanım. Güzel Nur edemiz Ahmet Niyaz Karkaş. Katarlık dostlar özlerinin programlarını yaktırıp anlamat kalıqını bildirip hoşçarlarını yollabdır Ahmet. Karkay kızın ki yazmış hoşçarı okey. Hoş geldiniz Örke Sultan Armağay siz. Kaçkaydım poiz stansını aldığından ihtipak yolu geldim. Yolla koş yönlüşte ravan deyip. Gül çay kahve ile yollab kepsiz hoşçarınızı Ahmet.

Dostlarım ki yokuşurlağı da omla karayımız Kayser ayaladığımız programlarını yaktırıp anlavatkalıqını bildirip güllen yollab siz. Güller ozgi rahmet. Abdurimcan, yakşımsız örgeçen kaçka şehrinin bəniyet yolları koşuyorsunuz tarafında pıçırlan yollab siz. Uşarınızı rahmet. Qadirli qanlıqla, Şinjan Radio Televiziya Stansısı Briziyatı'da Qatnaş Sənət Radiosu'nun Xəlik Axşam programısını davamlaştırdığımız programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısı'nın yeni taratı qapısı. Sılışı teyni masqaramını altıldığı programımızını, Sılışı teyni apsıdım anlaşılanı, kızgın karşı alımızda asla.

Aziz dostlar, emdiki nöbetimizde Patigül Hüseyin orlığan Yar Yar namlıq şox naqşını hazırlayan sunumuz. Merhamet dostlar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Atletal'nın 6-0 pilos nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boludu.
1: Saat 8:20'da Sılu Şıtin Atletal'nın 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xabar körelaysız.
2: Saat 9:20'da Sılu Şıtin Atletal'ın 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın xabarda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılık yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20'de Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki pultijay hämrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijaysız hem hatırcam bulsız.
3: Saat 14'de Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılu Şıtin Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hämrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sılu Şıtin Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17:20'de Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
5: Saat 20:20'de Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki tenerke hämrayıñız. Sağlamlıkka hämrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sılu Şıtin Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
7: Hoşuma sormetlik anlıcı dostlar, boz anlıcımız, Qarğay kız, Sacide anlıcımız. Kuşarınlağa köptün köp rahmet, Gülçaylılarınlağa köptün köp rahmet. Hoşuma sormetlik, radyo anlıcı dostlar, program akırda. Ablikim Abdurrahman'ın orlığan, Əsləy Mən Senin Amlıq Naqşın Hazır olasını şunan, bugünkü xayirlik akşam programımızda akırlaştırımız. Qeni merhamet dostlar.

Tırışçalık sizni olgu intilişke rıgbetlendirdi. Kalbinizge güzel arzularını büküp, bu güzel hayatının her bir gününü tırışıp yaxşı ötküzün. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızın yaxtır bağlışınlarını karşılığımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqo əpçisi Sılıuşı Tiyan'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılıuşı Tiyan əpçisi de mu anlaşınlarını karşılığımız. Bugünkü program

kelgusim uchun qatorliq do'stlarimiz yoqtirib anglab o'tibdi. Do'stlar, anglab atqanlar 107.4 qatnash san'at radiosining sizga rahmat aytgan bir programmasi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Do'stlar, mazmunlarimizni yetkizmiz. Ansirman manba degan bu bir jumla so'z ularni yaxshi aku-ukulaga aylantirdi. 5-oyning 13-chi kuni Dingli Kamran Eliga telefon berdi. 20 nechi kun ko'rishmagan bu ishkaylan xuddi bir tuqqan qarindoshlardek, Kamran, yaqindan buyon nemishlar bilan aldirash bo'lib ketdingiz. Xizmatingiz muqimlashdimi? Aka, men hozir mehmon saroyida ishlayapman. Kirimi muqim. Siz mu salomatligingizga ko'proq diqqat qiling, deyishib paranglashdi ular. Ularning gap so'zlari sevinish va yaqinlikka to'lgan edi. Dingli Urumchi shahri Saybag' rayoni Luyuan ko'chasi ko'cha boshqarmasi Xoyu mahallasining muavin mudiri Kamran tavallikdagi Guangyuan o'tiroq rayonining aholisi edi. Ishkalan tanishgan 10 yildan buyon o'zaro samimiy muomala qilishib, bir-biriga yordam berib, hamma gapni deyisha oladigan yaxshi akufkulardan bo'lib qolgan edi. 10 yil ilgari Dingli Xoyu mahallasiga kelib, xizmat qilib, oilalarga kirib ziyorat qilish jarayonida Kamran bilan tanishgan edi. Uning mijozi qizg'in, ochiq yo'riq bo'lib, qo'shnilarni ko'rganda doim tashabbuskorlik bilan kulib turib salomlashdi. Kishilarga nihoyat samimiy muomala qiladi, dedi Dingli aslab. Dingli Kamran turishliq binodagi oilalarga mas'ul kadr bo'lib sifati bilan ishkalarning yeshi tangdimatlik bo'lib, kundalik uchrashish jarayonida bar-bara yaqinladim bo'lib ketdi. 2019 yili qahriton qishdagi bir qatimliq jiddiy yordam bu ishkalarning haqiqiy chuqur do'stlik rishtini tutashtirdi. Shu yili 13-oyning ma'lum bir kechasi Kamran tuyuqsiz jiddiy xarakterliq yaltashma kesligi girdlar bo'lib, butun badaniga qizil asba chiqib, qichqinig'i chidayolmay, o'zi yolg'iz doktorxonaga davolanishga bordi. O vaqtlarda u amdila xizmatidan ayrilib qolgan bo'lib, ota-onasi burunli tugab ketgan edi. Doktorxonada yetish xarajatining yana azroq kamligini ko'rib, u o'zini qiyin ahvolda qolgandek his qildi. Dingli ahvoldan xabar topgandan keyin darhol doktorxonaga bordi. O kesal karbatada tüglüp yatkan, çırayı tatırıp ketken Kamran'ı görüp, derhal mulayim avazda teselli berip, ''Ukam, ensirmen, kesal davalaş en muyim, menba'' dedi. Dingli balınızda yetiş, hakkının yani min yuan kemli geldiğini bilgendikin, kılç işkilenmeyi öz yeniden töylep, tibi kadımlığa davalaşını başlaşını tapıl edi. Arkadan o yana Kamran'a turmuş lazımetlikleri setvelip, doğrularını ekilip berip, onun halıdan baştan ahır haber aldı. Kesal karvatada yatkan Kamran Dingli'nin toxtumay özüge köngül bölüp, paypetek bulvatkallığını görüp, közlerge yaş elip, hayacalanğan halda. Aka, siz menin tukunumdu mu bekrek yakın, dedi. Dingli külüp durup, biz her millet ama asıl dilla bir aile kişileri, özara yardan berişimiz gerek, deyip cevap kaytırdı. Kamran doktorxandan çıkan denken, Dingli köp tarafdan maslaştırıp, onunğa buyrutma yetküzüş hizmetini tepip bedi. Adatta daim hal soraş buyumlarının, Adatta daim hal soraş buyumlarını elip onun öyüge berip, yoxlap durdi. Az-azdan yetküzülgen illiqliq Kamran'ın ait təsirlendirdi. O daim Dingli menin öz akam deydu. İlliq yardım gerişken Kamran baştan ahırı minnettar bulup, əməli hərkit arqılıq məhəlligi cevap qaytırıp, qoşunlağa illiqliq yetküzdi. 2024 yılı ətiyazda təvəlikdiki iğir kesəlgi qırtlar boğan bir ahala qan berişgə ciddi ehtiyacıq boğanda Kamran birinci bulub qan təxtim qılış qıtıdımlatdi. Yəni nurğun ahalını bəs-bəst qatnışıqı yetəkləb, qoşınla ara qəmxorlu qılış, öz ara yardan berişdək illiq küşünü mücəssəmlidi. Hazır o mihman sarayda işləvatqan bulub, kirimi müqim, turmuşi bağan sırı yaxşılınvatıdı. Kamran adatta mahalla pidayla mulozimatiga tashabbuskorlik bilan qatnashdi. Mahalla xizmatlarini qanot yaydirsa, u darhol qatnashishni tizimlatdi. Muhit tozligini tuzash, keraksiz narsalarni tozalash, yotkash qatorli xizmatlarda uning aldirash ishlayotgan simasini ko'ngil bo'ladi. Bundan ilgari Xoyu mahallasi tavasidagi tinchlik ustunining rishatkalari buzilib ketib, bexatarlik yushurun xavfi ko'rilgan edi. Mahalla kapsharlash rimnochisini topolmay qiynalib qoldi. Kapsharlash texnikasini biladigan Kamran tashabbuskorlik bilan rimnot qilish xizmatiga qatnashishni talab qildi. O bir kun vaqt sarf qilib, buzilgan rishatkalarni bir-birlab kapsharlab rimnot qilib, yushurun xavfni vaqtida tugatdi. Mahalla izchil menga yordam beryapti. Menmi qulimdan keldigan ishlarni qilib, ko'pchilikka javob qaytirman, dedi Kamran. Xoyu mahallasi partiya bosh yajaykisining shujisi Baylu tavallikda Dingli bilan Kamranga o'xshash millatlar ittifoqligi illiq hikoyalarining nihoyat ko'p ekanligini bildirdi. Mahalla kadrlari har millat aholisi bilan qalbdosh bo'lib, o'zaro g'amxo'rlik qilib,

kişi kalbini illetidigan kiçik işler arkalık milletler itibarlığı güllerini soğurup, kırındaşlardak yakın ötüş, koşnala inak ötüştek mehir muhabbetini asas katlamdaki mahallelerinin her bir bulunmuş kaklarıca tarqatmaqta.

0: Her günü seherde işkomanganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etkiliğinle hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını ansızlanan karşılığınız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Hürmetki radio oğuzlar, emde deyiktiğinde turmuş bilimdere sahipimizge oranlaştırılgan məsmınlar bolsın. Yötel toxtutuş doğrusunu herkes halıqanca işletmen. Doktorlarının bildirişçe, bazı tayyar cungi doğruları ya ki şümüdüğün tabletki doğruları yutkuncak şip ağırış ve yutkuncak kuruş alametlerini pesaydırken. Onunla başka yeterlik su içip yutkuncak kekirdeknin nemlikini saklaş, avasını siyadı köp işletmesi gerekken. İğri yutuluş, belgam köp buluş alametleri görülse, yötel toxtutup belgamını boşturduğun doğrularını muhabıq dallab, keselge karab davalaş gerekken. Quruq yötelge yötel pesetkici doğrularını tallaş. Belgamge belgam boşatkıcı doğrularını köprak işildiş. Pekat bir xilini tallaş, hem de düşündürüştüki işildiş usulü ve işildiş miqdarı boyuca işildiş gerekken. Onun başka doğrunun önüm bir erişige belgelik vaqt getirdiğin bulup, yütelgen vaqtıla doğru yaydığın adetten saklanış gerekir.

Hurmatli radio o'quvchilar, 174 xayrli sahar programmamizni davomlashtiryapmiz. Hamda sizlarni 174 qatnash san'at radiosining bugungi butun kunlik programmalarining o'ng'tilish vaqti va bir qism programmalarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir o'ng'tilayotgan 174 xayrli sahar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7 dan 30 minut o'tganda Vatan mening oilam programmasi taqdimlar bo'ladi. Saat 8'den 30 minut ötkende Atiganlik Haberler programısı. Saat 9'den 15 minut ötkende Atiganlik Yollarınızda Biz Samara programısı. Saat 11'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Benim Optimobilim programısı. Bunun da en yeni Optimobil uçurları, Optimobil'a ait bilim savatla, Optimobil City Setiviliş doğrusarık uçurla dektanlar buludu. Saat 13'de Çüşlik Yollarınızda Biz Samara programısı. 174 qatnash san'at radiosining har kuni 3 soat 13 dan 15 gacha o'ngtildigan tushlik yo'llaringizda biz samara programmasi tushlik aramingizni ahamiyat qilasiz. Soat 15 da qonun sizga samara programmasi, soat 16 da sizga rahmat aytqim va programmasi. Kishlar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilindigan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali o'qitib kuch tarqitirgan bu programmaning g'animat tamlarini qo'ldan berib qo'yman. Saat 17'de Gülgünçiler programısı, saat 18'de Katnaş Liniyesi programısı, saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samara programısı, saat 20'den 30 minut ötken de Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötken de Tentarbiye ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiye haberleri, çeniqiş bilimleri, sağlamlık saatleri dektanları boludu. Saat 22'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlik Akşam programısı, bunun da yakınlık nakşı müzikle köngül aramın adı boludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, amde Abdunum raidimizdeki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raidin malumatını aldınız. Örümçede hava bulutluk, temperatura 7-10 Celsiye gradosgacha. Altayda ısırak yağmur yağıp, kin hava içildi. Temperatura 4-10 Celsiye gradosgacha. Çöçekte hava uçuk bulup, kin bulutlanıdı. Temperatura 4-10 Celsiye gradosgacha. Qoljida hava uçuk temperatura 6-23 Celsiye gradosgacha. Bortlada hava uçuk temperatura 7-20 Celsiye gradosgacha. Qarmayda hava uçuk temperatura 11-20

Hürmetli radio dinleyiciler, her bir gününüzün hoşçakalık ilkeleri ötüşünü ümit kılıp, bugünkü Paris Siyatrı'dan hayırlı seher programımızda ahırlaştırmız. Programımız her vakit sizlerge ilham ve medet bahşetkisi. Ben Riyasetçi Daniyar Mahmud, Növeç Muharir Sefer Memtimin.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetki radio anlatıcılar, Vatan Menin Ailem programımızı devamlaştırmamız. Anlatıcılarımızdan Nur Mehmetcan efendim, Kaşgar'dan yol uçuraya, Samen yolu ravan deptir Ahmet Bekan uçuranızda. Abdıkıyım isimlik anlatıcımız, riyaset yakışımsız cepha çektiniz. Ben mi anlamadım ben programı ne deptir Ahmet, yaktırıp anladığınızda. Patigül Hanım siz muhşkepsiz karşılamız, etiyenikiniz hayırlı olsun. Ayşem Gül Hanım'ın ki uçurak karaydıgan basak yeni bir gün başlandı. Dostlarımızga hoşal keyfiyatla yarıp olsun deptir Ahmet. Naşlılıklarınız sınıştık olsun Ayşem Gül'e de.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızı devamlaştıratımız, dostlarımızın ki programımızga oralaştırılgan mazmunlarını anlagaş, yani uçurlan yollap turşini, kızın karşalımız, Qashqar Akbar Taksi, hoş kepsiz karşalımız, Atiyanikiniz xeylik bolsun, Aziz Can Ependim, siz hoş kepsiz karşalımız, korulduğun yolup çöreye, korulduğun şerif çarqas yolları avan tosilişi yok, dapta, rahmet begam şuranızga. Örgüt isimlik anlaşımız, hoş kepsiz karşalımız, men herkün islanın programmalarını, Anlayman çapa çektiğiniz degen uçurunu yollabdı rahmet. Ayşemgül hanım mu programımızı yaxtırıp anlayıdıbdu. Sözləb bəgən hər bir məzmunu yaxtırıp anlayıdı mən. Şindakla güzel küylərdi mu? Ozırlandı. Rahmet sizge biz üçün təyərləğən məzmunlağı. Hoş buldum. Çapa çektiğiniz degen uçurunu yollabdı rahmet. Səhər bulbularımız mu məzmunlarını yaxtırıp anlayıdıbdu. Naxşılardın ozırlınıbdu. Keybiyyatlaşında yaxşıgən. Rahmet sizge de. Mahmudjan taksi siz hoş kepsiz qarşalımız Xımaçan yolları ravankan rahmat sizge degen uçurunu yollabdı rahmat onunun başqa qaraydığın bolsaq Mehmet Niyaz isimlik anlaşımız Xotan şəhri dövlət yolu 315-ci liniyası Lasqui yol biləkləri ravan deyibdə rahmat bəgən uçurumuzğa dostlarımızın yana davamlıq proqramımızğa qatılıb uçurlarını yollabdırışını qızğın qarşalımız
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusxısı torgı çıxırıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının haber sayıp sken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızıq nuxtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
2: Katnaş yol əhvali şu vaqtının özü duxturulüdü.
1: Sağlamlıq görsətmesi kumani paraştırınız tügütüdü.
2: İşqi orunlaştırış mulazımtıda suallağı cevap verilüdü.
1: Tenterbiya musabıqları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızıl görəleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının əm türkülük sınımı məzmunları sarxıl.
4: Mukafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ba.
3: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
3: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısında halıgan çıtallap əndisiz mal setval alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş təsiratı girişeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.

Hürmetli radio dinleyiciler. Endi yurtumdaki yeniliklar sayfamız tekdanlar buludu. Bu sayfamızda Asiyadaki en çok aksöksök ormanı sizden his kılışınızın karşı alıdu degen temiri sözle berimiz. Yakında Jongo Panla Akademiyesi Şinjan Ekologiya ve Coğrafya Tadqiqat Orni, Şinjan Köyün Kumluk Kuruluşunu Tekşiriş Lahyalış Orni Çekli Şirketi, Şinjan Yezigirik Taşvesi Qatarlıq, Şinjan'daki Ali Mektablarının Mutahassisle Ömükü Bilen Birlikte, Şinjan Ganjahu Söksük Ormini Dövlet Dərəcilik Təbiyelikki Qoğduldığan Rayonlu Başqoruş İdarisi, Şihu Şöbe İdarisi ve Cin Şöbe İdarisinin 12 Başqoruş Qoğdaş Punktiği Çoğunqır Çöküp, Canlıqlarının Köpkıllıqını Arq Görünüş Qılıp Təşürüşünü Qanat Yaydırıp, Qoğdaş Rayondaki Türlik Ekologiya Baylıqının Azırqı Əhvalini Sistemilik Rətləb, Ekologiya Baylıqının Asasını